Sayıları bilir misin? Dehri, evet deyince İmam-ı Azam, birden önce hangi sayı vardır dedi. Dehri, birden önce bir şey yoktur dedi. Bunun üzerine İmam-ı Azam buyurdu ki, mecazi olan bir, yani bir sayısı sözünden önce bir şey olmayınca, hakiki bir olandan önce nasıl bir şey olabilir? Bu söz üzerine Dehri başka sorular sormaya başladı. Aralarında şu konuşmalar geçti. Dehri dedi ki, hakiki bir olanın yüzü hangi taraftadır? Çünkü her şey yönlerden, yani sağ, sol, ön, arka, üst, alt yönlerinden bir yerde bulunur. Ebu Hanife, mumu yakınca ışığı hangi taraftadır diye sordu. Dehri, mumun ışığı her tarafta aynıdır dedi. Bunun üzerine İmam-ı Azam, mecazi olan bir nurun, ışığın hali böyle olursa, daimi ve ebedi olup, eni boyu olmayan, göklerin ve yerlerin nuru olanın hali nasıl olur buyurdu. Dehri cevap veremedi. Dehri yine dedi ki, her var olanın muhakkak bir yeri vardır. Onun yeri neresidir? İmam-ı Azam Ebu Hanife biraz süt getirtip, bu sütte yağ var mıdır buyurdu. Dehri, evet vardır dedi. Ebu Hanife, yağ bu sütün neresindedir diye sorunca, Dehri, hiçbir yerine mahsus değildir dedi. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, yok olanın bir hali böyle olursa, göklerin ve yerlerin yaratıcısı, daimi ve ebedi olanın hali niçin böyle olmasın buyurdu. Dehri yine cevap veremedi. Dehri son olarak, şimdi o ne iş yapmakla meşguldür diye sordu. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri buyurdu ki, sen bana bütün sualleri kürsüden sordun. Ben hepsine cevap verdim. Şimdi sen oradan bir kerecik inip benim yerime gel, ben kürsüye çıkayım ve oradan cevap vereyim dedi. Dehri kürsüden inip Ebu Hanife kürsüye çıktı ve Allahü Teala senin gibi bir müşebbihi, yani Allahü Teala'yı diğer varlıklara benzeten kimseyi kürsüden indirir, benim gibi bir muvahhid, yani Allahü Teala'yı her bakımdan tek ve bir bilen bir kimseyi kürsüye yükseltir. Şimdi onun işi budur buyurdu. Ve Rahman suresinin 28. ayet-i kerimesinin sonunu okudu. Kendi sorduğu sorulara verilen cevaplar karşısında susan ve aciz kalan Dehri, İmam-ı Azam'a kendine soracağı soruların sorulmasına tahammül edemeyerek söyleyecek söz bulamadı. İmam-ı Azam Hazretleri, kalplere tesir eden şifa kaynağı sohbetlerinde şöyle buyurdu. Günahların başının dünya sevgisi olduğunu belirtmek için şöyle söylemiştir. Hiçbir günahımız olmasa, sadece kalbimizde dünya muhabbeti bulunsa, bu günah bizim cehenneme atılmamıza kâfi gelir. İlmiyle amel eden alimin kalbine dünya sevgisi giremez. Dünyada yapılacak zühdün en büyüğü insanlarla yapılan yersiz konuşmaları bırakmaktır. Allahü Teala'ya nasıl kavuşulur diye sordular. Onlara cevap olarak Allahü Teala'yı tanımak isteyen bir kimsenin kalbinden şu üç perde kalkmadıkça ona kavuşamaz dedi ve o üç perdeyi şöyle sıraladı. 1. Bir kimse ebedi ihsana karşı dünya ve ahiretin mülkünü ona verseler sevinmemelidir. 2. Dünya ve ahiret mülkü onun olsa ve bunu daha sonra ondan alsalar kaybettim diye üzülmemelidir. 3. Övülmeye ve metholunmaya da aldanmamalıdır. Salihlerin mertebesine ulaşmak için altı kapıdan geçmek gerekir. Bunlar 1. Dünyalık peşinde koşmayı bırakıp sıkıntıya alışmak. 2. Kibri terk edip alçak gönüllü olmak. 3. Zenginlik ihtirasından vazgeçip Cenab-ı Hakk'ın verdiğine şükretmek. 4. Tembelliği terk edip çalışmaya devam etmek. 5. Tuğle emeli terk edip hayırlı amellere sarılmak.

0: kılmak.
1: 6. Çok uykuyu terk edip, ekseri vakitlerde uyanık kalmak, vaktini zikr ile geçirmek. Kendisinden bir zat nasihat istediğinde buyurdu ki, 6 şeyi kabul edip yaparsan, hiçbir işin sana zarar vermez. Dünyada ve ahirette de rahat edersin. O 6 şey ise şunlardır. 1. Günah yapacağın zaman, Allahü Teala'nın sana verdiği rızkı yeme. 2. Ona asi olmak istersen, onun mülkünden çık. Mülkünde olup da ona isyan etmek uygun olur mu? 3. Ona isyan etmek istersen, gördüğü yerde günah yapma, görmediği yerde yap. Onun mülkünde olup, verdiği rızkı yiyip, gördüğü yerde günah yapmak uygun değildir. 4. Can alıcı melek, ruhunu almaya geldiği zaman, tövbe edinceye kadar izin iste. O meleği kovamazsın. Şimdi kudretin var, güç kuvvetin yerindeyken tövbe et. Tövbe edilecek zaman, bu zamandır. Zira ölüm çok ani gelir. 5. Mezarda Münker ve Nekir ismindeki iki melek, sual için geldiklerinde onları kov. Seni imtihan etmesinler. Soran kimse dedi ki, buna imkan yoktur. İbrahim Ethem buyurdu ki, öyleyse şimdiden onlara cevap hazırla. 6. Kıyamet günü Allahü Teala günahı olanlar cehenneme gitsin diye emredince, ben gitmem de. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, bir adama parmakla işaret edilmek, günah cihetinden kâfidir. Eshab-ı kirâm, ya Resûlallah, hayır olsa da mı? Diye sorunca, hayır olsa da bu onun için şerdir. Ancak Allahü Teâlâ'nın merhamet ettiği müstesna, eğer şer ise o zaten şerdir. Kabirde insanın ilk kokacak yeri karnıdır. Karınlarınıza ancak temiz, helal olanlar girsin. Ameller niyete bağlıdır. Herkes niyet ettiğinin karşılığını alır. Kimin hicreti, niyeti Allah'a ve Resulüne ise, hicreti de Allah ve Resulünedir. Kimin hicreti de dünya nimetleri veya güzel bir kadına ise, hicreti, gideceği yer de bunlardan birinedir. Kötü ahlak, bağışlanmayan bir günahtır. Suizan bir hatadır ki, onu yere çalıp terk etmelisin. Kim dediğini yapmaya muktedir iken, öfkesini yenerse, Cenab-ı Hak kıyamet günü, onu dilediği huriyi seçmekte serbest bırakır. Kim bilerek bana yalan isnat ederse, cehennemdeki yerine hazırlansın. Bu mübarek zatın üstünlükleri hakkında şöyle buyurulmuştur. Hazreti Ali radıyallahu anh, size bu Küfe şehrinde bulunan Ebu Hanife adında birini haber vereyim. Onun kalbi ilim ve hikmet ile dolu olacaktır. Ahir zamanda birçok kimse onun kıymetini bilmeyerek helak olacaktır. Nitekim Rafiziler de Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhüm için helak olacaklardır buyurdu. İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh ve Muhammed Parisa rahmetullahi aleyh buyurdular ki, İsa aleyhisselam gibi ulul azm bir peygamber gökten inip İslam diniyle amel edince ve içtihat buyurunca, içtihadı İmam-ı Azam'ın rahmetullahi aleyh içtihadına uygun olacaktır. Bu da İmam-ı Azam Hazretlerinin büyüklüğünü, içtihadının doğruluğunu gösteren en büyük şahittir. Son asrın zahir ve batın ilimlerinde kamil, dört mezhebin fıkıh bilgilerinde mahir, büyük alim Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdu ki, İmam-ı Azam Hazretleri, İmam-ı Yusuf ve İmam-ı Muhammed de Abdülkadir Geylani gibi büyük evliya idiler. Fakat alimler kendi aralarında taksim-i amel eylemişlerdir. Yani her biri zamanında neyi bildirmek icap ettiyse onu bildirmişlerdir. İmam-ı Azam Hazretleri zamanında fıkıh bilgisi unutuluyordu. Bunun için hep fıkıh üzerinde durdu. Tasavvuf hususunda pek konuşmadı. Yoksa Ebu Hanife Hazretleri nübüvvet ve vilayet yollarının kendisinde toplandığı, Cafer-i Sadık Hazretlerinin huzurunda 2 sene bulunup öyle feyz, nur ve varidat-ı ilahiyeye kavuşmuştur ki, bu büyük istifadesini o 2 sene olmasaydı, Numan helak olurdu, sözüyle anlatabildiler. Silsile-i Zeheb'in en büyük halkasından olan Cafer-i Sadık Hazretlerinden tasavvufu alıp, vilayetin, evliyalığın en son makamına kavuşmuştur. Çünkü İmam-ı Azam Hazretleri, Peygamber Efendimizin varisidir. Hadis-i şerifte, âlimler, peygamberlerin varisleridir buyuruldu. Varis, her hususta veraset sahibi olduğundan, zahiri ve batini ilimlerde Peygamber Efendimizin varisi olmuş olur. O halde her iki ilimde de kemaldeydi. İmam-ı Azam Hazretleri kalplere tesir eden şifa kaynağı sohbetlerinde şöyle buyurdu. Öbür dünyada terazide en ağır amel burada bedene en zor gelenidir. İlmi amel için öğreniniz. Çokları bunda yanıldı. İlimleri dağlar gibi büyüdü, amelleri ise zerre gibi küçüldü. Borcu olan kimse, borcunu ödemedikçe yağlı ve sirkeli taam, yemek yememelidir. Her zaman niyetinizi düzeltiniz. Zira niyete riya karışmaz. İlim ancak hakkını veren kimselere öğretilir. İlmin hakkı da ilim ile amel etmek ve ilmi ehil olan kimselere öğretmektir. Nimetlerin başı 3 nimettir. Birincisi, bütün iyilikleri içine alan İslam nimetidir. İkincisi, hayata tat veren sıhhat ve afiyet nimetidir. Üçüncüsü ise, insana faydalı olan, azdırmayan zenginliktir. Ar bilmeyen ve utanması olmayanla arkadaşlık, kıyamette insanı utandırır. Sen her şeyini ilme vermedikçe, ilim sana bir kısmını vermez. İnsan kendisi için hayır işlemez ve kendisine iyilik yapmazsa, insanlar da ona hayır ve iyilik yapmaz. Mescide giren münafıklar, kafesteki serçe kuşlarına benzer. Kafesin kapısı açılır açılmaz, uçarlar, kaçarlar. Bir kimse kendini övmeye başlarsa, değeri düşer. İlim öğrenmek isteyen kimsenin, vakarlı ve Allahü Teala'dan korkar halde olması lazımdır. Kendisine hayrı olmayan kimsenin, başkasına hayrı olmaz. Eğer elimde imkan olsaydı, Kur'an-ı Kerim'i kısa aklıyla, kendi görüşüne göre tefsir edenin boynunu vururdum. Vefatı 145, miladi 762 senesinde Hazreti Hasan'ın torunu İbrahim bin Abdullah, Medine-i Münevvere'de halifeliğini ilan eden kardeşi Muhammed'e yardım için asker topluyordu. Küfe'ye gelmişti. İmam-ı Azam Ebu Hanife buna yardım ediyor diye yayıldı. Mansur işitip İmam-ı Azam Hazretlerini Küfe'den Bağdat'a getirtti. Mansur haklı olarak halifedir diye herkese bildirmesini isteyip karşılığında temyiz reisliğini verdiyse de İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri hükümet ve siyaset işlerine asla karışmayıp İlim yolunda kalmak istediğinden bu teklifi kabul etmedi. Hapse atıldı. Bir müddet sonra çıkardı ise de tekrar hapse attırdı ve işkenceye devam ettirdi. Her gün vurulacak sopa adedini arttırdı. Rivayete göre halkın galeyana gelip hücum etmesinden korkulduğu için zehirlemek suretiyle şehit edildi. vefatı Hicri 150 senesinde, miladi 767 olup 70 yaşındaydı. 150 senesinde dünyanın ziyneti, süsü gider. Hadis-i şerifinde zikredilen zatın İmam-ı Azam Hazretleri olduğu anlaşıldı. Nitekim alimler de böyle buyurmuştu. Çünkü o tarihte İmam-ı Azam Hazretleri gibi bir büyük vefat etmemişti. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri vefat ettiği yerde Kur'an-ı Kerim'i 7000 kere hatim etmişti. Vefat ederken secde etti. Vefat haberi duyulduğu her yerde büyük üzüntü ve gözyaşıyla karşılandı. Cenazesini Bağdat kadısı Hasan bin Ammar'a yıkadı. Yıkamayı bitirince Allahü Teala sana rahmet eylesin. 30 senedir gündüzleri oruç tuttun. 40 sene gece sırtını yatağa koyup uyumadın. Gerek fıkıh ve marifette, gerekse zühd ve ibadette asrında yaşayanların hepsinden üstün oldun. Güzel hasletlerin hepsini kazandın demişti. Cenazesinin kaldırılacağı sırada Bağdat halkı oraya toplanıp o kadar büyük kalabalık oluşturmuştu ki cenaze namazını kılanlar 50 bin kişiden fazlaydı. Gelenler çok kalabalık olduğundan cenaze namazı ikindiye kadar 6 defa kılındı. Vasiyeti üzerine Bağdat'ta Hayzuran kabristanının doğusunda defnedildi.

kerim olan sen, elimi elime verdin. Ya elimde olanın hepsi senin, elimde olmayanı da verecek. Elbette Kerem'in, elbette.

Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Mecid.
2: Mecidsin ki yüceler yücesisin. Sana kulluk edeni secde secde yüceltirsin.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Altı milyar insan, dinleri, dilleri, ırkları, renkleri farklı milyarlarca insan, dünyanın doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine milyonlarca kilometre karelik alan üzerine yayılmış yaşıyor. Dünyanın bir yüzünde gecenin çökmesiyle birlikte, kimi insanlar tatlı rüyalara dalarken, kimileri bir gözü açık diken üstünde yatıyorlar. Diğer yüzünde ise yeni günün ilk ışıklarıyla insanlar hayallerine koşarken, kimileri de savaşın yeni bir sabahına gözlerini açıyorlar.
4: Dünyanın bir yerinde tabii afetler yaşanıyor, bir başka yerinde festivaller kutlanıyor. Bir bölgesinde insafsız bir savaş hüküm sürüyor, bir

0: Diğer bölgesinde barış turları yapılıyor.
1: Bir tarafta insanlar yoklukla sefaletle kavga veriyor, bir diğer tarafta insanlar eğlencenin türevini alıyor.
0: Ülkenin birinde açlıktan mideler yapışıyor, bir diğerinde perhiz kitapları, zayıflama salonları sektör haline geliyor.
1: Kimi bir saltanat beşiğinde hayata gözlerini açarken, kimi cami avlusunda hayata merhaba diyor.
0: Batı alemi denilen, dünya nüfusunun %15'ini bile bulmayan bir kesim, dünyanın kaymağını yerken asıl büyük kesim yalanmakla yetiniyor.
1: Evet, dünya tuhaflıklar, çelişkiler dünyası. Dünyanın böylesine çelişkili, böylesine tuhaf olmasının da bir tek müsebbibi var. İnsanoğlu. Tek suçlu insanoğlu ve onun bitmek tükenmek bilmeyen hükmetme duygusu ve daha iyi yaşama uğruna her şeyi mübah gören hayat felsefesi ve hep bana, hep bana diyen açgözlü nefsi.
0: Dünya güzel, yaşamak da öyle. Dünya malı da güzel, can kadar olmasa da. Velhasıl dünya hayatı güzel, bir gün gelip kopmak olsa da.
1: Nedir insanoğlunu hayata böylesine bağlayan? Geçmişte yaşadığımı yoksa yaşayacak olduğumu, elde ettiğimi yoksa beklediğimi, kazandığımı kaybettiğimi.
0: Eskimeyen, solmayan, bitmeyen ne var? Her şeyden evvel biz kendimiz tükeniyoruz. Bir şeylere erme uğrunda kendimizi bitiriyoruz. Bir şeyler tutku oluyor içimizde, peşine düşüyoruz. Derken tüm hayatımızı kapsayacak bir kovalamacaya dönüşüyor bu hırsımız. Şansımız yaver giderse yakalıyoruz. Bu sefer de ya kaçırırsak endişesiyle kahroluyoruz. Elde etmenin verdiği sevinç, bir gün gelip kaybetme düşüncesiyle kursağımızda kalıyor.
1: Öyle bir an, bir zaman geliyor, yorulduğumuzu hissediyoruz, soluklanmak için kısa bir ara veriyoruz. Değer miydi diyoruz. Kimimiz için geldiğimiz bu noktada yapacağımız muhasebe artık bir anlam taşımıyor. Çünkü her şeyi baştan almaya ya yeterli zaman ya da cesaret kalmıyor. Kimimiz içinse muhasebe onur kırıcı oluyor. Nelerin tükendiğini düşündüğümüzde bunları kendimizin tükettiği gerçeği onurumuzu zedeliyor. Kimimiz içinse muhasebeye imkan kalmıyor. Çünkü ilahi mühür geçit vermiyor.
0: Öyle ya da böyle. Her verdiğimiz çaba zaman tüketiyor. Neticede tüketim faturası önümüze geliyor. Kalem kalem inceliyoruz, görüyoruz ki hiçbir çaba boşa çıkmamış. Bize bir şeyler kazandırmış, bir şeyler öğretmiş. Ama iyi ama kötü. Beraberinde de bir şeyler de alıp götürmüş bizden. Ama değmiş, ama değmemiş.
1: Sözlerimiz dünya için çabalamayı gereksiz bulduğumuz anlamına gelmesin. Hepimiz şartlar el verdiğince ve gücümüz yettiğince hayatımızı idame ettirme, topluma ve müsbet bilime katkıda bulunma gibi konularda gerektiği kadar çabalamayla zaten mükellefiz. Ayrıca dünya hayatının nimetlerinden meşru bir şekilde faydalanmak, yine meşru olmak şartıyla bir yerlere gelebilmek için çaba sarf etmek, yani genel anlamda meşru hayat mücadelesinin neticesinde elde ettiklerimizden yararlanmak, yüce yaradan tarafından bizlere tanınmış haklardandır. Ancak burada önem arz eden çabayı ne uğruna yaptığımız ve sınırının ne olacağıdır.
0: Ebu Berse radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kıyamet günü dört şeyden sual edilmedikçe kulun ayakları Rabbinin huzurundan ayrılamaz. Ömrünü nerede harcadığından, ne amelde bulunduğundan, malını nerede kazandığından ve nerede harcadığından, vücudunu nerede çürüttüğünden.
1: Günlük yaşamımıza baktığımızda en yoğun çabaları nefsimizin tatmini için verdiğimizi görüyoruz. Bununla birlikte çabalara bir sınır koyma, bir ölçü belirleme şansını da ekseriyetle yitiriyoruz. Çünkü arzu ve heveslerimiz başımızı döndürüyor, bir anda her şeyin önüne geçiyor ve gem vurma kudretimizi kırıyor. Nefis dediğimiz şey bizi bunların peşine öyle bir takıyor ki bir çabanın neticesini almadan bir başka çabanın içerisinde buluyoruz kendimizi. Koskoca ömrü, telafisi olmayan yegane sermayemizi, gözümüzü diktiğimiz çok da önemli olmayan o şeylere kavuşabilmek uğruna hiç acımadan harcıyoruz. Hiç sınır tanımaksızın birçok şeyi teperek ve birçok şeyden de vazgeçerek verdiğimiz bu çaba bize meşru kılınanı da gayrimeşru hale getirmemize sebep oluyor. Çünkü dünya hayatının nimetleri olarak nitelendirebileceğimiz bu arzu ve hevesler uğruna bedenimizi, ruhumuzu, hatta hayatımızı nefsimizin ipoteği altına veriyoruz.

0: nefsimizin kulu ve kölesi haline geliyor, bir diğer deyişle nefsimizi ilahlaştırıyoruz. Yüce Rabbimiz Ali İmran suresi 14. ve Câsiye suresi 23. ayetlerinde şöyle buyuruyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kadınlara, oğullara, kantar kantar altın ve gümüşe, nişanlı atlar ve develere, ekinlere karşı aşırı sevgi beslemek insanlara güzel gösterilmiştir. Bunlar dünya hayatının nimetleridir. Oysa gidilecek yerin güzeli Allah katındadır. Arzu ve hevesini ilah edinen, bilgisi olduğu halde Allah'ın şaşırttığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünü perdelediği kimseyi gördün mü? Onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Ey insanlar, anlamaz mısınız? Sadakallahül azim.
2: Nefsimiz hayatımızın her anına ve her alanına müdahale ediyor. O ömrümüzü harcıyor, bize ise kefil olup altına imza koymak düşüyor. Hayata gereken değeri vermiyoruz. Önemsiz, çok ucuza edinilmiş bir eşya muamelesi yapıyoruz. Birçoğumuz gelmişken yaşayalım bari gibisinden yaşıyoruz. Bir daha yaşayamayacağımızı da biliyoruz ama hiç oralı olmuyoruz. Yaşam niye var, biz niye varız, ne olacağız diye hiç sorgulamıyoruz. Ne hayatı ne ölümü biz insanlar yarattık. Haşa biz yaratmış olsaydık en azından ölüme yer vermezdik. Hayata gelme ile ölüm arasındaki ömür denilen süreci de biz kararlaştırmadık. Bunların tesadüfen olması da imkansız. Peki bütün bunlar niçin var?
0: Hiç düşündük mü? Hayata gelmeyi biz istemedik. Bizim irademiz söz konusu bile olmadı ama geldik. Ölmeyi de biz istemiyoruz ama ölüyoruz ve öleceğiz. Hayatımızdaki en önemli iki nokta, başlangıç ve bitiş, tamamen bizim irademiz dışında. Yaşama gelip gelmeme veya zaman, mekan, şart belirleyebilme gibi bir şansımız yok. Hürriyetimiz en öneme haiz bu birkaç noktada tamamen kısıtlı. İstemesek de kabulleniyoruz.
2: Yüce Allah'ın diledikleri müstesna, kainatta neye bakarsanız bakın, her şeyin öncekisi bir sonrakinin olabilmesi için gerekli şart, gerekli ortam durumundadır. Yani bir diğerinin oluş sebebidir. Hangi şey olursa olsun o şeyin olabilmesi kendinden evvelki şeyin daha önceden oluşmasına bağlıdır. Misal olarak dün olmasaydı bugün olmayacaktı. Bugün olmayınca yarın da olmayacaktı. Benzer şekilde hayata gelme olmasaydı yaşamak olmayacaktı. Yaşamak olmayınca ölüm de olmayacaktı.
0: İşte ömür sürme hayata gelmenin, ölüm ömür sürmenin, ahiretse ölümün bir sonucudur. Bu insanoğlunun takip edeceği mutlak seyridir. Bunun aksini iddia edenlerin, bu gerçeğe direnenlerin, hayatın, ölümün, insanın, bitkilerin, hayvanların, havanın, suyun, dünyanın, güneş sisteminin, bu sonsuz kainatın ve burada sayamayacağımız milyarlarca dengenin nasıl ve niçin var olduğuna açıklık getirmeleri gerekir.
2: İnsanoğlu gerçeğe niçin direnir? Varsayımlarının sağlam olmasından mı? Gururundan mı? İlahlaştırdığı nefsinden mi? Putlaştırdığı hayat felsefesinden mi? Terk edemeyeceği menfaatinden mi? Gerçeği bir kere bile olsun düşünmekten kaçtığından mı? Gerçek sorumluluk getirdiği için mi? Yoksa kendini yargılamanın, hatasını kabullenmenin güçlüğünden mi? Hangisi olursa olsun bu sebeplerden herhangi biri veya birkaçı veya daha başka nedenlerle hakka göz yummak gerçeği değiştirir mi? Veya akıbeti değiştirir mi?
0: Şu veya bu şekilde hayattan nasiplenmiş her insanoğlu tıpkı hayata gelme ve ölme gibi seçme şansının olmadığı bir diğer süreci daha bu mutlak seyir içerisinde yaşayacak ve bir zaman gelip yüce mahkeme huzurunda bir ömrün hesabını verecek. Yüce Rabbimiz En'am suresi 73. Rum suresi 43. ve 60. Câsiye suresi 27-29. Kaf suresi 41-45. Ayetlerinde şöyle buyurmaktadır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Gökleri ve yeri gerçekle yaradan odur ki ol dediği gün hemen olur. Sözü gerçektir. Sura üfleneceği gün hükümranlık onundur. Görülmeyeni de görüleni de bilir.

0: O hakimdir, haberdardır. İnsanların fırka fırka olacağı Allah katından kaçınılmaz o günün gelmesinden önce kendini dosdoğru dine yönelt. Sabret ki Allah'ın sözü şüphesiz gerçektir. Kesin olarak inanmayanlar seni hafife almasınlar. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıl sözlere uymuş olanlar hüsranda kalırlar. Her ümmeti düzüstü çökmüş olarak görürsün. Her ümmet kitabına çağrılır. Onlara denir ki, bugün size işlediğinizin karşılığı verilecektir. Bu kitabımız gerçekten sizin aleyhinize konuşur. Biz yaptıklarınızı şüphesiz bir bir kaydediyorduk. Bir çağrıcının yakın bir yerden çağıracağı güne kulak ver. O gün çığlığı gerçekten duyarlar. İşte o kabirden çıkış günüdür. Doğrusu biz diriltiriz, biz öldürürüz. Dönüş bizedir. O gün yer yarılır, onlar çabucak ayrılır. Bu bize göre kolay bir toplanmadır. Onların dediklerini biz biliriz. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Söz verdiğim günden korkanlara Kur'an'la öğüt ver. Sadakallahül Azim.
1: Bundan çok uzun zaman önce insan henüz yeryüzünde ikamete başlamamışken Arş-ı Âlâ'da Yaradan tarafından insan ve onun zürriyetinden çok önemli bir ahit alınmıştı. Bu ahitleşmeyle insanoğlu hayata gelme karşılığında üzerine binecek olan sorumluluğunun bir nevi kabul mukavelesini yapmış oluyordu. Halk arasında kalu bela diye bilinen bu ahitleşme nasıl yapılmıştı, zaman, mekan, şartlar, şekil neydi bunu hatırlayamıyoruz. Ancak bildiğimiz kadarıyla her ahitleşme gibi bu ahitleşmenin de bağlayıcı bir niteliği olduğu kesin. Bu haseple bu ahitleşmenin bedenimizin, ruhumuzun, kalbimizin bir köşesinde saklı kalan ve hayat seyrimizi etki eden bir yanı olduğu muhakkak. Yüce Rabbimiz bu konuda Araf suresi 172. ve 173. ayetlerinde şöyle buyuruyor.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahitler kılmıştı. Ve onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet Rabbimizsin, şahit olduk demişlerdi. Bu kıyamet günü biz bundan habersizdik dememeniz için veya atalarımız daha önce şirk koşmuşlardı. Biz ise onlardan sonra gelme bir nesiliz. İşleri batıl olanların yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin dememeniz içindir. Sadakallahül Azim.
2: Evet. Bir zaman insanlar Arş-ı Âlâ'da yani Yaradan katında belirlenmiş bir süre için hayata gelmenin tasdikini bir diğer deyişle sözleşmesini yapmışlardı. Bu sözleşme için başlangıçtan kıyamete kadar hayata gelecek tüm nefisler bir kerede ve bir yerde toplanmış, akıl ve irade yetenekleri üzerlerinde olduğu bir halde Yüce Yaradan'ın huzurunda ondan başka ilah ve Rab tanımayacaklarına dair söz vermişlerdi.
1: Bu ahitleşme Kur'an-ı Kerim'de insanlığa bir hatırlatma olarak yeniden sunulmaktadır. Çünkü bu ahitleşmeyle kişiler işledikleri fiiller karşısında şuurlu ve tam mesul hale gelmektedirler. Dolayısıyla suçlarından ötürü hesaba çekileceklerini de ahitleşmeyi bozmanın bir maddesi olarak başından kabul etmiş bulunmaktadırlar. Yine bu hatırlatmayla bağlantılı olarak kişiler işledikleri fiilleri bilgisizlik sebebiyle işlediklerini söyleyerek temize çıkma veya işlediği suçların sorumluluğunu kendinden evvelkilere atma şansını otomatik olarak yitirmektedirler.
2: Bu ahitleşmeyi hatırlamıyoruz, şuurunda değiliz. Peki nasıl oluyor da hatırlamadığımız, farkında olmadığımız bir ahitleşmeyle bağlı kılınabiliyoruz? Bu hakkaniyete uygun mudur gibisinden bir soru akla gelebilir.
1: Bunun cevabı şöyle olacaktır. Bazı bilgiler ve bazı hisler hayata gelirken vardır. Yani kişiyle birlikte depolanmış olarak gelir. Bu depolanmış bilgiler şuur altında saklı yetenekler olarak yatar ve hiçbir veçiyle silinmez. Potansiyel olarak şuur altında muhafaza edilen bu bilgiler keşif, sezgi ve dahili faktörler uyarıcılığıyla şuur haline gelir ve harici etkenler vasıtasıyla da günlük eylemlerimize yansıdıkları zaman var olduklarını gösterirler. Şuur altı bilgiler gibi insanın kin, sevgi, kıskançlık, sevinç, korku, hüzün

0: Ve benzeri hisleri de şuur altında hazır güçler olarak gelir ve harici faktörlerin etkisiyle ortaya çıkar.
1: Burada bir örnek teşkil etmesi gayesiyle şu önemli olayı zikretmekte fayda var. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 31. ve 39. ayetler arasında Hazreti Adem'in yaratılışı ve sonrasındaki hikayesine kısaca değinilir. Bu kıssada bir bölümde Yüce Allah Hazreti Adem'den kendine vahyettiği, meleklerin bile bilmediği bir takım bilgileri meleklere anlatmasını ister. Ve Hazreti Adem'e, meleklere eşyaların isimlerini say diye emreder. Bu emirle birlikte Hazreti Adem, Yüce Allah'tan öğrendiklerini anlatır. Melekler, Hazreti Adem'in ilmi karşısında hayrete düşer ve ''Ya Rabbi, senin bize öğrettiklerinden başka bilgimiz yoktu.'' derler. İşte melekleri hayrete düşüren bu bilgi, Yüce Allah'ın insanoğluna depo ettiği o muhteşem bilgidir. İnsanlık ne başardıysa hepsi Hazreti Adem'le birlikte gönderilen ve ondan sonra da nesilden nesile aktarılan bu potansiyel bilginin hafızanın bir köşesinde saklıyken eğitim öğretim gibi harici etkenlerle, keşif ve sezgi gibi faktörlerle zaman gelip gün yüzüne çıkmasıyladır.
0: O anı her ne kadar hatırlamasak da o gün verilen söz kalbimizin, beynimizin derinliklerinde bir yerde bir fıtri bilgi olarak durmakta ve şuur altında potansiyel olarak muhafaza edilmektedir. Hatıramızdan niçin silinip gittiği sorusuna gelince, eğer bu sözleşmenin tesiri hafızamızda canlı olarak kalsaydı, imtihanın ve yargılanmanın bir anlamı kalmazdı. Yaratılış gayesi anlamsızlaşırdı.
1: İnsanoğlu adil bir imtihanla muhataptır. Hayata daha başından inanma eğilimiyle gelen insanoğlu, sonucunu önceden kestirebileceği bir imtihanla karşı karşıyadır. Çünkü bu yolda kendi için gerekli olan tüm veriler kendine ulaştırılmıştır. Kendine her şeye yetecek bir ömür ve üstelik hiçbir bedel ödemeden edindiği bu ömrü dilediği gibi kullanma ve harcama serbestisi verilmiştir. İlahi mesajları alması ve neyle mükellef tutulduğunu bilebilmesi için din ve peygamberler gönderilmiştir.
0: Bütün bunlara ek olarak kişiye yüce yaradan katından çok çeşitli vesilelerle ve süreklilik arz eden bir şekilde inanmaya, iyiliğe doğru bir yönlendirme olarak nitelendirebileceğimiz ilahi bir yardım da gelmektedir. Hidayet diye adlandırdığımız bu ilahi yardım, ahirete giden yolda adeta bir yön levhası gibi sürekli kişilerin karşısına çıkmaktadır.
1: Kişilerin günlük yaşantısında bir sıra takip etmeyen ancak sıklıkla karşılaştıkları kimi olaylar vardır. Mesela biriyle tanışmak, bir olaya şahit olmak, bir kitaptan bir paragraf okumak, bir görüntü, bir ses, bir tartışma, bir hatırlatma gibi. Bütün bunlar yaşandıkları esnada sıradan olaylar gibi gelir kişiye ve önemsenmez. Ama gün olur, devran döner, aradan geçen zaman kişiyi bir yerlere getirip koyar. Kişi bir şeylerin içinde buluverir kendini bir anda. Ne oldu, nasıl geldin buraya diye sorar ve takvimi geriye doğru işletmeye başlar.
0: Tahlil ettiğinde görür ki geçmişte bir veya birden fazla karşılaştığı bir olayın veya buna benzer başka şeylerin kendi üzerinde bıraktığı o an için küçük kabul edilebilecek bir etki, sonraları hayatının seyrini değiştiren bir unsur haline gelmiş. İşte bunlar her kişinin hayatı boyunca sıkça karşılaştığı, o an için atlayıp geçtiği ancak sonradan hayatının kilometre taşları olarak adlandıracağı kısacık karar verme anlarıdır. Yani hidayettir. Ve yüceler yücesi Allah'tandır. Bunu yaşayanlar iyi bilir.
1: Bunun tersi de mevcuttur. Kişi yine yönlendirmelerle karşı karşıyadır ve yine küçük karar verme anları yaşamaktadır. Ama bu seferki tersi istikamette yanlışa ve yanılışa doğrudur. Birçok kişi dünyevi ve uhrevi geleceğini karartacak kararları bu anlarda alır. Lakin bunlar Allah'tan değil, ya nefsinden ya da şeytandandır. Bunu da yaşayanlar iyi bilir. Yüce Rabbimiz hidayet hususunda şöyle buyuruyor. Bakara suresi 213, Ali İmran suresi 85-86, Nisa suresi 137, Enam suresi 125, Tevbe suresi 115, Nahl suresi 9, İsra suresi 15, Kasas suresi 56. ayetler.
2: Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar bir tek ümmetti. Allah peygamberleri müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdi. İnsanların ayrılığa düşecekleri hususlarda aralarında hüküm vermek için onlarla birlikte hak kitaplar indirdi. Ancak kitap verilenler kendilerine belgeler geldikten sonra aralarındaki ihtiras yüzünden onda ayrılığa düştüler. Allah inananları ayrılığa düştükleri gerçeğe kendi izniyle eriştirdi. Allah dilediğini hidayete eriştirir. Kim İslamiyet'ten başka bir dine yönelirse onunki kabul edilmeyecektir. O ahirette de kaybedenlerdendir. İnandıktan, peygamberin hak olduğuna şehadet ettikten, kendilerine belgeler geldikten sonra inkar eden bir milleti Allah nasıl hidayete eriştirir? Allah zalimleri hidayete eriştirmez. Doğrusu inanıp sonra inkar edenleri, sonra inanıp tekrar inkar edenleri, sonra da inkarları artmış olanları Allah bağışlamaz. Onları hidayete eriştirmez. Allah kimi hidayete erdirmek isterse onun kalbini İslamiyet'e açar. Kimi de saptırmak isterse göğe yükseliyormuş gibi kalbini dar ve sıkıntılı kılar. Allah böylece inanmayanları küfür bataklığında bırakır. Allah bir millete hidayet verdikten sonra sakınacakları şeyleri onlara açıklamadıkça sapıklığa düşürmez. Allah şüphesiz her şeyi bilir. Yolun doğrusu Allah'ındır. Yolun eğri olanı da vardır. Allah dileseydi hepinizi hidayete erdirirdi. Kim hidayete ererse ancak kendi lehine yola gelmiş ve kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmıştır. Kimse kimsenin günahını çekmez. Biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz. Sen sevdiğini hidayete eriştiremezsin. Ama Allah dilediğini hidayete eriştirir. Hidayete erecekleri en iyi O bilir. Sadakallahülazim.
0: Evet, bütün bunları adil bir imtihan için yeterli bulmayıp hala itiraz edenler çıkabilir. Oysa buna itiraz edenler, dünya yaşamında beşeriyetin koyduğu ve sorumlu tuttuğu kurallar çerçevesinde bundan çok daha az fırsat, uyarı ve bilgilenmeye rağmen nice hayati konularda mükellef olmayla karşı karşıya olduklarını hiç düşünmezler.
1: Bir öğretmenin adil bir sınav yapabilmesi için üzerine düşen nelerdir? Birincisi, sınav yapacağı konuda öğrencileri bilgilendirip bunun dışındaki konularla öğrenciyi mesul tutmamak. İkincisi, sınav sonuçlarını en adil şekilde değerlendirmek. Öğrenciye düşen nedir? Bu dersten sınava tabi tutulacağının şuurunda olarak mesul olduğu konulara gerektiği veçiyle çalışmak. Şimdi öğrenci, ben bu dersten sınav olduğunu bilmiyordum veya çalışamadım veya ben bu sınavı gereksiz görüyor ve girmiyorum türünden bahanelerle sınavın getireceği sonuçtan kendini kurtarabilir mi? Veya bu sınavın adil bir sınav olmadığını iddia edebilir mi? Veya itiraz etse neticeyi değiştirebilir mi?
0: Bu telafisi mümkün basit bir misaldi. Ancak ahiret imtihanı ağır bir sorumluluktur ve telafisi de yoktur. İnsanlar şunun şuurunda olmalıdırlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne itiraz getirirlerse getirsinler, bu mukadder gidişatı değiştiremezler. Ölüme direnemezler. İlk yaratılışın önüne nasıl geçemedilerse, yeniden yaratılmanın da önüne geçemezler. Dolayısıyla tekrar dirildiklerinde de ben hesap vermeyeceğim diyemezler.
1: Din, dünya hayatı boyunca insanları diledikleri tercihi yapma hususunda serbest bırakır. Ve bu konuda zorlama yapılmasını yasaklar. Kişi, kendi eliyle kendini helaka sürüklemekte ısrarlı ve kararlıysa, bunu onun tercihi olarak görür. Dolayısıyla insanlar dünya hayatı boyunca kabul etmek veya reddetmek hürriyetine sahiptirler. Bu dünyada yaşadıkları müddetçe bu iki seçenekten birini diledikleri anda seçebilirler. Yaratılan bunca şeyin, kurulan bunca dengenin, arkası olmayan bir son için yaratıldığına inanıyorlarsa, yani ölümle her şeyin bittiği düşüncesindeyseler, reddedebilir, inanmayabilir, dilerse isyan edebilirler. Bu serbestliğe sahiptirler. Bu konuda son ve önemli bir şey daha var. Mülk, yüce Yaradan'ın. Yaradan O, hükmeden O. Hükmünde, tasarrufunda bağımsız, kimseye hesap vermek zorunda olmayan O. Gücü, yaratmayı, yok etmeyi, emretmeyi, hülasa her şeyi kudret eli altında toplayan O.
0: İnsan ırkının önüne geçemediği ölümde dahil birçok konuyu bir tarafa bırakalım ve insanoğlunun gün gelir insanoğlu buna da bir çare bulur diyemeyeceği cinsten bir örnek verelim. Öyle bir örnek olsun ki insanoğlunun yaradan karşısındaki acziyetini bütün çıplaklığıyla ortaya koysun. Soralım.

0: Güneş patlamanın eşiğine gelse, insanoğlu bunun önüne geçebilir mi?
1: Şimdi bir başka soru soralım. Yüce Yaradan böylesine adil ve merhametli olmayıp, haşa zalim, insanları eziyetten eziyete sürükleyen, insanları gücünün üzerinde mükellefiyetlerle mesul tutan bir Yaradan olsaydı, kim müdahale edebilir, kim karşı durabilirdi? Bizlere bu adil imtihan hakkını vermeyip, cennet hakkını tanımayıp, sadece zulmetmek için yaratsaydı, bizleri bilemediğimiz bir şekilde var edip, çok daha kötü şartlar altında yaşamaya mecbur etseydi, önüne kim geçebilirdi? Kimse geçemezdi.
0: Evet, ahiret bilgisi, ilk insandan günümüze kadar uzanan bu büyük zaman diliminde, kimi zaman doğru ama genellikle de yanlış olarak, fert ve toplum vicdanlarında yer tutmuş ve bunların davranış biçimini belirleyen önemli bir etken olma özelliğini her fırsatta korumuştur. Ahiret bilgisi ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'le gelmiştir. Onun ardından kendisini takip eden peygamberler bu değişmez mesajı içinde bulundukları topluluklara yinelemişlerdir. İnsan toplulukları peygamberlerin getirdikleri bu bilgiyi korumak yerine sürekli dejenere etmişler ve aslından saptırmışlardır. Gelen her peygamber bu tahrifata uğramış bilgiyi düzeltmeye uğraşmış ama sürekli direnmeyle karşılaşmıştır.
1: Yazılı tarihin M.Ö. 3000'li yılların başlarında Güney Mezopotamya'da yaşayan Sümerler denilen bir kavimle başladığı kabul edilir. Sümerler birçok dini metinleri, destanları, edebi metinleri ve ticari anlaşmaları kaleme almışlardır. Bu metinleri çivi yazısı denilen bir yazı çeşidiyle kilden yani topraktan yapılmış tabletler yani levhalar üzerine kaydetmişlerdir. Bu levhaların deşifre edilip okunmasıyla birlikte o dönemin insanının inanç yapısı hakkında bilgi sahibi olmak tarihi açıdan mümkün olmuştur.
0: İslam tarihi kaynakları Hazreti Adem'den sonra oğlu Hazreti Şit'in daha sonra da Hazreti İdris'in geldiğini bildirirler. Hazreti İdris'in ismi Kur'an'da da zikredilir ancak başından geçen olaylar anlatılmaz. Kur'an-ı Kerim'de peygamber topluluk ilişkisi bazında bir kıssa olarak insanlığın bilgisine sunulan en eski toplumsal olay Hazreti Nuh'la kavmi arasında geçen olaydır. 950 sene sürdüğü bildirilen bu olay tufan felaketiyle son bulmuştur. Bu felaket neticesinde Hazreti Nuh ve kendisine tabi olan küçük bir grubun dışında kalan insanlar tamamen yeryüzünden silinmiştir.
1: Şimdi Hazreti Nuh'a tabi olan küçük bir grup ifadesinden de anlaşıldığı gibi o dönemin insanının tahrifata uğramış bilgileri peygambere karşı savunmada ne derece ısrarlı olduğu hemen anlaşılmaktadır. Bu ısrarlı tutum neticesindedir ki 950 sene gibi bir süreye rağmen kavminin çoğunluğu Hazreti Nuh'un safında yer almamıştır.
0: Sümerlerin daha önce tek tanrılı din için uyarıldığı, lakin çok tanrılı dinde karar kıldıkları günümüze ulaşan tabletlerin deşifre edilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de bu tarihi bulguyu doğrulamakta, hatta Sümerlerden daha önce yaşamış bulunan Hazreti Nuh döneminde bile çok tanrılı inancın hakim olduğunu bildirmektedir.
1: O dönemin insanların tek tanrılı din için uyarıldıklarını, Sümerlerden günümüze ulaşan ve deşifre edilen tabletlerde tahrifata uğramış da olsa o dönemin dini öğretilerinin Kur'an'daki kimi bilgilerle uyuşmasına bağlıyoruz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki tevhid dediğimiz inanç öğretisi, ahiret bilgisi, cennet, cehennem, ilk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar hiç değişmez. Bilinen en eski kavimlerden biri olan Sümerler'de yeniden doğuş ve öbür dünya yani ahiret inancı mevcuttu. Öldükten sonra hesap verme inancı ölülerin yeraltı dünyasındaki ırmağa geçtikten sonra ölüler mahkemesinde hesap vermek zorunda olduğu şeklinde ifade bulmuştu. Sümerler için cennet, saf, temiz ve parlak, hastalık ve ölüm bilmeyenlerin yaşadığı Dilmun adlı bir memleketti.
0: Aynı dönemlerde Mısır'da da benzeri bir ahiret inancı hakimdi. Tabutların üzerine mahkemeyi, sorgulamayı canlandıran resimler, kefesinin birinde kişinin dünyada işlediği amelleri temsil eden bir kalp bulunan terazi resimleri, günahkarların ve suçluların içine atılacağı ateşler resmetmişlerdi. Mısırlıların inancına göre insan iki elemandan oluşmaktaydı, beden ve ruh. Bu iki eleman ölümden sonra da baki kalabilmekteydi. Sıradan bir insandan krala varıncaya kadar herkesin yaptığından mesul tutulacağını ve Tanrı Osiris'in hakimlik yaptığı ilahi bir mahkemede her

0: insanın hesap vereceğini kabul ederlerdi. Eğer bu mahkeme ölünün iyiliklerinin kötülüklerinden fazla olduğuna karar verirse, o kişinin sonsuz ve ebedi nimetlerle ödüllendirileceğine, bunun tersi bir durumda da vahşi hayvanlar tarafından parçalanma ve ateşe atılma gibi cezalara çarptırılacağına inanırlardı.
1: Bunlar takriben M.Ö. 3. binde yaşamış, medeniyetler kurmuş insan topluluklarına ait uhrevi inanç yapısı. Birbirleriyle birçok noktada örtüşen inanç yapıları bunlar. Zaten aralarındaki uyumsuzluklar da farklı bir din imajı vermemekte. Hakeza, daha sonra gelen toplulukların uhrevi inanç yapıları da başka bazı tahriflere uğramakla beraber aynı inanç temelleri üzerine oturmakta.
0: Ahiret inancını temel almayan, pek talep görmemiş bir iki tane beşeri kökenli ideoloji haricinde, gelmiş geçmiş tüm insan topluluklarında ahiret inancı mevcuttur. Toplumların vicdanında yer eden bütün bu inanç şekilleri, kimilerinin iddia ettiği gibi insan aklının bir ürünü değildir. İnsan aklının ürünü olan kısım, tahrifata uğrayan kısmıdır. Eğer tümüyle insan aklının ürünü olsaydı, temelde birbirine benzeyen çelişkilerden değil, tamamıyla zıtlıklardan meydana gelirdi. Sınırları bitişik iki ulusun, örflerinin, adetlerinin, dillerinin birbirinden ne kadar farklı olduğunu düşünecek olursak, ahiret inancının da tıpkı bu unsurlarda olduğu gibi derin farklılaşma göstermesi gerekirdi.
1: Bundan 10 asır evvelinin iletişim imkansızlıkları göz önüne alındığında, Amerika'da yaşayan bir Kızılderili topluluğunun Avrupa'da veya Ön Asya'daki çağdaşlarının benzeri bir ölümden sonraki hayat, yani ahiret inancı hangi tesadüfe bağlanabilir? Bütün bu ortak inanç ifadeleri hangi devirde, nerede yaşamış olursa olsun tüm insan topluluklarına ilahi mesajın ulaştırıldığını göstermektedir. Bazı şeylerin tıpatıp aslına uymaması ise insan topluluklarının basit menfaatler uğruna ilahi mesajı tahrip etmelerindendir. Gerçi tahrip edilen ilahi mesajı düzeltmek için Yüce Rabbimiz tarafından arkası arkasına peygamberler gönderilmiştir ama insanların çoğunluğu tahrip edilmiş mesaja sarılmayı daha hoş görmüşlerdir.
0: Peygamberlerin geldikleri ümmetlere ilahi mesajı tam anlamıyla yerleştirebilme gayretleri çoğunlukla boşa çıkmıştır. Çünkü insanlar ya tahrif edilmiş mesajda menfaat görmüşler ya da hiçbir bilgiye dayanmaksızın kuru bir inat gütmüşlerdir. Zaten peygamberlerin görevleri geldikleri ümmetlerdeki tüm insanları aynı şekilde düşünmeye zorlamak değil, gönderildiği ümmeti ilahi mesajdan haberdar etmektir. Allah Celle Celaluhu dileseydi insanları bir tek ümmet kılardı. Dolayısıyla hak katında peygamberlerden beklenen, istenen ümmetin ilahi mesajdan haberdar edilmesidir. Mühim olan başlangıçtan bitiş için takdir edilmiş güne kadar insan topluluklarının mukadder çizgisi üzerinde peygamberlerin yerlerini alıp ilahi mesajı bu topluluklara ulaştırmalarıdır. Ki bu vesileyle yarın ilahi mahkemede her şeyin hak ve adalet üzere yürümesi için gerekli bir şart daha yerine gelmiş olacaktır. Yüce Rabbimiz Yunus Suresi 19-47, Nahl Suresi 36, Fatır Suresi 23 ve 24. ayetlerinde bu konuya şöyle ışık tutmaktadır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar bir tek ümmettiler. Sonra ayrılığa düştüler. Şayet Rabbinden daha önce bir takdir geçmemiş olsaydı, aralarında ihtilafa düştükleri şeyler hakkında hüküm çoktan verilmiş olurdu. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Onlara peygamberleri geldiğinde aralarında adaletle hüküm verilmiş olur. Onların hakları yenmez. Andolsun ki her ümmete Allah'a kulluk edin, azdırıcılardan kaçının diyen peygamber göndermişizdir. Sen sadece bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik. Geçmiş her ümmet içinde de mutlaka bir uyarıcı peygamber buluna gelmiştir. Sadakallahül azim.
0: Geldiğimiz bu noktada ahiret düşüncesini, dolayısıyla ahiret inancını biraz açmak gerekiyor. Öncelikle ahiret düşüncesinin insanda şuur haline gelebilmesi için kişide her şeyden evvel bir yaradan inancı olması gerekiyor. Ve bunun için de şu iki ihtimalden birinden yana tercihini yapması gerekiyor. Birincisi, kainatın, galaksilerin, güneş sisteminin, atmosferin, yeryüzünde yaşayan insan ve diğer canlıların ve onların yaşaması için gerekli olan milyonlarca dengenin tesadüfen var olduğuna inanmak. Ki televizyondan telefona, bilgisayardan en basit sandalyeye kadar günlük yaşantımıza girmiş olan her şeyde hiçbir zaman tesadüfe yer olmadığını bile bile. Diğeri de bu muazzam dengenin bir yaratan tarafından var edildiğine inanmak. Ki televizyondan telefona, bilgisayardan en basit sandalyeye kadar günlük yaşantımıza girmiş olan her şeyde bir planın, bir mühendisliğin, bir ustalığın olduğunu bile bile.
1: İnsanların kahir ekseriyeti bu konuda aklın yolu birdir deyip, bu muazzam dengenin bir yaradansız olamayacağı düşüncesinde birleşiyor. Ama milyarda bir ihtimali bile olmayan şeye ihtimal verip peşine düşen, milyarda milyar ihtimalli olana şüpheyle yaklaşanlar az da olsa yok değil. Bunun nasıl olup da böyle olabildiğine akıl ermiyor ama oluyor.
0: İş yaradan düşüncesinde karar kılmakla başlıyor ama yaradan düşüncesi tek başına yetmiyor. Çünkü yaradan düşüncesinin olgunlaşıp inanç haline gelmesi gerekiyor.
1: Bir yaradan olduğuna inanan insanların çoğu ölümden sonra tekrar dirilmeye ve kıyametle son bulacak olan kainatın tekrar yaratılacağına ya inanmıyor ya da şüpheyle bakıyor.
0: Oysa şu anda kainat yaratılmış ve mevcut. Ve kainatın kendisi bu muazzam dengeyi yaratan ve idare eden varlığın mevcut olan her şeyi yeniden yaratabileceğinin en büyük teminatı. Eğer haşa yeniden yaratmak mümkün olmasaydı bugün içinde yaşadığımız kainat olabilir miydi?
1: Aslında her şeyin cevabı kendi içerisinde mevcut. Lakin işi yokuşa süren kolaycılık. Sonra bu türden itirazlar yeni de değil. Geçmişte yaşamış insanlar da böylesi itirazlarla peygamberlerin karşısına dikilmişler. En güzel cevap yine Kur'an'dan geliyor. Saffat suresi 11. ve Vakıa suresi 62. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kendilerini yaratmak mı daha zordur, yoksa yarattığımız gökleri yaratmak mı? Andolsun ki ilk yaratmayı bilirsiniz, yine de düşünmez misiniz? Sadakallahu'l-Azim.
0: Yaradan inancının bu tip şüphelerden sıyrılması, Yaradan'ı hakkıyla takdir edebilmenin ilk basamağı oluyor. Bundan sonra tevhid dediğimiz, Yaradan Allah'ı her konuda hakkıyla birleyebilme aşaması geliyor.
1: Bu aşamada kişinin öncelikle Allah'a kul olmak için yaratıldığının ve her şeyden evvel Allah'ın kulu olduğunun şuurunda olması ve diğer bütün niteliklerinin bundan sonra geldiğini bilmesi gerekiyor. Allah'ın kendini her taraftan kuşattığını, her eylemini bildiğini, hatta kalbinden geçirdiklerine bile şahit olduğunu idrak etmesi gerekiyor. Allah'ın yegane otorite ve hüküm sahibi olduğuna, dini yalnız Allah'a halis kılarak hiçbir şeyi ona denk tutmaması gerektiğine, Allah'ın isteklerinin kendi heves ve arzularından önde gelmesi icap ettiğine, hayrın ve şerrin Allah'tan gelip ibadetin, duanın, kulluğun sadece Allah'a yapılacağına, inanç sistemi olarak da kendinden yalnız İslam'ın kabul edileceğine, ahiret gününde yüce mahkeme huzurunda dünyada işlediği her amelin hesabını vereceğine iman etmesi gerekiyor. İmanına da hiçbir ek, hiçbir sentez katmaması, imanla küfrün arasında üçüncü bir yol olmadığını bilmesi gerekiyor. Beraberinde de Kur'an'ı ve sünneti, hayat nizamı, ahireti de dünya yaşamının belirleyici bir unsuru haline getirmesi gerekiyor. Zümer suresi 55. Zuhruf suresi 44. ve Ahzab suresi 24. ayetinde şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Size ansızın farkına varmadan azap gelmeden önce Rabbinizden size indirilen en güzel söze Kur'an'a uyun. Doğrusu bu Kur'an sana ve ümmetine bir öğüttür. Ondan sorumlu tutulacaksınız. Ey inananlar! Andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Resulullah en güzel örnektir. Sadakallahü'l-Azim.
0: Gökten bir taş bırakıldı mı düşer. Havadan hafif her şey yükselir. sudan hafif her şey yüzer. Güneş doğudan doğar, batıdan batar. Gündüzün ardından gece gelir. Doğan her canlı ölür.

0: insanlarına uyarı ve öğütte bulunması da bu sebepledir.
1: Dünyadaki bütün canlılar içerisinde görev ve sorumluluk taşıyan yegane canlı insandır. İnsan hayatını diğer canlılardan ayıran, onu anlamlı ve değerli kılan da budur. Lakin bazı insanlar sorumluluk taşımayı özgürlüğü kısıtlayan bir unsur, bir yük gibi görürler. Zaten inanmak isteyen insanla istemeyen insan bu eşikte birbirinden kopar. Mümin olmak isteyen sorumluluğun altına girer, istemeyen arkasını döner. Çünkü mümin olmayan kendini her konuda sınırsız özgür hissetmek ister. Müminse öncelikle kendisini Allah'ın kulu kabul edip ancak Allah'ın serbest bıraktığı konularda özgür kabul eder.
0: Evet. İnanmayan insan için işin içinden çıkmanın en kestirme yolu hiçbir sınır tanımamak, reddetmektir. Ancak biraz inanan insanlar için durum farklılık arz eder. Çünkü içlerinde kamil olmamakla birlikte inanç mevcuttur. İnanç mevcuttur ama yaşantılarından da taviz vermek istemezler. Ve inançlarının hayatlarının her alanına değil, kendi uygun gördükleri alanlara müdahale etmesini isterler. Dolayısıyla dini değerleri bir bütün olarak değil, heves ve arzularına uyduğu veçiyle kısım kısım alıp hayatlarına monte ederler. Ne dünyadan kopabilirler, ne ahiretten vazgeçebilirler. Çoğunun dinle bütün ilişkileri, hurafelere boğulmuş birkaç sathi kuralın uygulanmasından öteye gitmez. Ki bu bile istikrarlı değildir. Çünkü dinle uyumları zamana, mekana ve şartlara göre değişir.
1: Tabidir ki insanlar nasıl yaşıyorlarsa öyle de inanmaya başlarlar. Ve böylesi bir inanış kişiyi, yaradanı, dini, ahireti hafife alan bir anlayışa, algılayışa sürükler. Mesela dünyada başına gelenlerden bir yolunu bulup sıyrılan insanoğlu, ahirette de başına geleceklerden belki biraz zorlanmakla beraber bir şekilde sıyrılacağını düşünür. Veya şeytanın etkisiyle her şeye rağmen Allah'ın affedeceğine güvenir. Veya en azından bir yaratıcıya inanmanın yeterli olacağını sanır. Şeytanın süsleyip kendisine güzel gösterdiği amellerine bakıp en doğrusunun bu olduğuna kanaat getirir. Ya da ahiret gününde müminlerle mümin olmayanların bir kefeye konulacağını veya en azından bu iki kesimin birbirinden pek de farklı konumlarda olmayacağını düşünür. Bunlar akla gelenlerden birkaçı. Hepsi de hiçbir bilgiye dayanmayan hezeyanlar olmaktan öte şeyler değil. Bakınız Câsiye suresi 21 ve 22. Ankebût suresi 2 ila 5. ve Lokman suresi 33. ayetinde Yüce Rabbimiz nasıl buyuruyor?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kötülük işleyen kimseler ölümlerinde ve diriliklerinde kendilerini inanıp yararlı iş işleyen kimselerle bir tutacağımızı mı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah gökleri ve yeri gerçekle yaratmıştır. Her cana kazandığının karşılığı verilir. Onlara zulmedilmez. Andolsun biz kendilerinden öncekileri de denemişken, insanlar inandık deyince denenmeden bırakılacaklarını mı sanırlar? Allah elbette doğruları ortaya koyacak ve elbette yalancıları ortaya çıkaracaktır. Yoksa kötülük yapanlar bizden kaçabileceklerini mi sanırlar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah'la karşılaşmayı uman bilsin ki, Allah'ın bunun için belirttiği vakit gelecektir. O işitir ve bilir. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Babanın oğlu, oğlun da babası için bir şey ödeyemeyeceği günden korkun. Allah'ın verdiği söz şüphesiz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Allah'ın affına güvendirerek şeytan sizi ayartmasın. Sadakallahül Azim.
0: Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anhuma anlatıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kıyamet günü kul hesap vermek üzere huzuru ilahiye getirilir. Allah Teala Hazretleri, ben sana kulak, göz, mal ve evlat vermedim mi? Sana hayvanları ve ekinleri musahhar kılmadım mı? Seni bunlara baş olmak, onlardan istifade etmek üzere serbest bırakmadın mı? Acaba benimle bugünkü şu karşılaşmanı hiç düşündün mü diye soracak. Kul da hayır diyecek. Allah-u Teala Hazretleri, öyleyse bugün ben de seni unutacağım. Tıpkı senin

0: dünyada beni unuttuğun gibi buyuracak.
1: Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dendi. Biz cahiliye devrinde yaptıklarımızdan hesaba çekilecek miyiz? Şu cevabı verdiler. Müslüman olduktan sonra iyi olana cahiliye devrinde yaptıklarından sorulmayacaktır. Kötü amel işleyene hem İslam'daki ameli hem de önceki ameli sebebiyle hesap sorulacaktır.
0: Öyle ya. Her şey sanıldığı kadar kolay olsaydı, insanlar Allah'a iman ettik demekle sorumluluktan kurtulsaydı, Allah'ın Resulü, hak yolun tebliğcisi, beşeriyetin en hayırlısı, alemlere rahmet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılar, oruç tutar, cihad eder, ömrünü Allah yolunda harcar mıydı?
1: Çaresizliği hiç yaşadınız mı? Hiç çaresizliğin sizi yiyip bitirdiği bir an oldu mu? Hani elden bir şey gelememesinin o kahredici duygusunu iliklerinize kadar hissettiğiniz an. Size çok pahalıya mal olacak önemli bir fırsat, hatta hayati bir fırsatı kaçırmanın sizi o en derinden sarstığı, ölümü bile arar olduğunuz pişmanlık ve üzüntü anı.
0: Ne zor olur bu anlara katlanmak. Hiç bitmeyecekmiş gibi gelir. Hayatımızı zehir eder uzunca bir zaman. Ama neticede unuturuz her unuttuğumuz şey gibi. Allah'ın izniyle en zorlusunu bile zaman öyle bir alır götürür ki hiç yaşanmamış gibi olur bu anlar. Unutmamız gerektiğini düşünür ve hafızamızın derinliklerine gömeriz bunları. Kendimiz ibret almak için değil de kimilerine öğüt vermek için çağırırız bu anıları hafızamızın derinliklerinden. Sanki bu anları kendimiz için değil de başkaları için yaşamışız gibi.
1: Oysa bunlar yaşandığı müddetçe telafi etme imkanı olabilen, ahirette yaşanılacak büyük pişmanlığın küçük provalarıdır. Dönüşü olmayan bir günde, telafisi imkansız bir süreç için ibret olması gereken tecrübelerdir.
0: Yaşadığımız pişmanlıklardan, çaresizliklerden, tecrübelerinizden yola çıkın ve o anı, ahiret anını bir hayal edin. Düşünün ki dört bir yanınızdan kıskıvrak yakalanmışsınız. Ne bir adım geri ne de ileri atabiliyorsunuz. Ne göğe çıkıp ne yerin dibine gömülüp kaybolabiliyorsunuz. Ölmek istiyorsunuz, ölemiyorsunuz. Toprak olup yok olmayı, hiç yaşamamış olmayı diliyorsunuz, olmuyor. Yardım için tanıdık bir sima arıyorsunuz, bulamıyorsunuz. Dünyadaki gücünüzü, mevkiinizi, çevrenizdeki hatırlı dostlarınızı düşünüp acaba diyorsunuz. Bakıyorsunuz ki onların işi başından aşkın. Dünyada elini eteğini öptüğünüz o kudretli şahsiyetleri gözleriniz arıyor, onların hali sizden perişan. Baba diyorsunuz, ana diyorsunuz, anlıyorsunuz ki yapayalnızsınız. Yalana, hileye başvuruyorsunuz, kar etmiyor. Suçu başkalarına atmaya kalkıyorsunuz, tutmuyor. İtiraz ediyorsunuz, bahane uyduruyorsunuz, nafile.
1: Ve vazgeçiyorsunuz. Çünkü ne sızlanmanın ne de sabretmenin hiçbir şeyi değiştiremeyeceği çetin bir sürece girdiğinizi, belanın en büyüğünü başınıza sardığınızı artık biliyorsunuz.
0: Evet, suçlular için böyle bir an ahiret anı. Söylemekle, düşünmekle, tasvir etmekle ne derece anlatılır veya anlaşılır bilemiyoruz. Bildiğimiz bir şey varsa o da bu andaki pişmanlığın tattığımız hiçbir pişmanlıkla mukayese edilemeyeceği. Müminlerin haleti ruhiyesi ise nasıl tasvir edilir bilemiyoruz. Bu konuda da bildiğimiz bir şey varsa, dünyada yaşanmış tüm mutluluklar bir anda yaşansa, bu anın mutluluğuyla mukayese edilebileceği.
1: Hazreti Ayşe anlatıyor. Ateşi hatırlayıp ağladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, niye ağlıyorsun diye sordu. Cehennemi hatırladım da onun için ağladım. Siz kıyamet günü ailenizi hatırlayacak mısınız dedim. Üç yerde kimse kimseyi hatırlamaz. Mizan yanında ki tartısının ağır mı hafif mi geldiğini öğreninceye kadar. Sahifelerin uçuştuğu zaman ki kendi defterinin sağına mı soluna mı yoksa arkasına mı düşeceğini öğreninceye kadar. Sıratın yanında ki cehennemin iki yakası ortasına kurulduğunda bunu geçinceye kadar.
0: İbn-i Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, cennetlikler cennette, cehennemlikler de cehennemde oldukları zaman ölüm getirilir. Cennetle cehennemin arasına konup orada ortadan kaldırılır. Sonra bir münadi seslenir. Ey ehli cennet, artık sonsuzluk var, ölüm yok. Ey ehli cehennem, artık sonsuzluk var, ölüm yok. Cennetliklerin sevinci bununla daha da artar, cehennemliklerin de hüznü artar.
1: Evet, bir gün gelir, o gün gelir. İnsanların fırka fırka olacağı, Allah katından kaçınılmaz gün gelir.
0: O gün gerçek hükümranlık Rahman'ındır ve inkarcılar için yaman bir gündür. Gök beyaz bulutlar halinde parçalanır ve melekler bu büyük an için dizi dizi inerler. Yer yarılır, herkes kabirlerinden ayrılır. Ahiret yanında anılmayacak kadar kısa bir devri kapatmış olanlar, bir davetçinin sesine uyarak hiçbir yöne sapmadan doğruca haşir meydanında Rablerinin huzuruna toplanırlar.
1: Öncekiler, sonrakiler kimse unutulmaz. Güçlü, güçsüz, ezen, ezilen, mümin, kafir hep buradadır. Bu anla karşılaşacaklarını hiç ummayanlar, öleceklerini bile bile ölmeyecek gibi yaşayanlar, azgınlıklarını kat kat artıranlar, dünyada körü körüne bocalayanlar, Rablerine kafa tutanlar, yaşadıkları saltanata aldanıp ilahlıklarını iddia edenler, müminlerin inandıkları değerlere küfredenler, korku ve hezeyanları uğruna kafirleri dost ve sırdaş edinenler, az bir bahaya Allah'ın ayetlerini değişenler, menfaatlerine halel gelmesin diye Allah'ın ayetlerini gizleyenler, zalimden hak sözü esirgeyenler hep bir arada ve şaşkınlık içerisindedirler. Üstelik eski edalarından, tafralarından eser kalmamış bir halde, boyunları bükük, kendilerini, bellerini çatırdatacak onursuz bir sonun beklediğinin şuurunda olarak. Müminlerse derin bir sevinç ve mutluluk içerisindedirler. Umduklarını bulmuşlardır. Rablerine kavuşmanın, ebedi cennetle mükafatlandırılacak olmanın o tarifsiz sevincini ve heyecanını yaşarlar.
0: Ve nihayet, inananlarla inkar edenlerin birbirinden ebediyen kopacakları muhteşem ayırt etme anı gelip çatar.
1: Peygamberler ümmetlerine şahitlik için getirilirler. Her ümmet dizüstü çökmüştür. Hepsi kitabına çağrılır. Onlara denir ki, bugün size işlediğinizin karşılığı verilecektir.
0: Artık tevbenin bir anlamı kalmamıştır. Ne sızlanmak ne de sabretmek hiçbir şeyi değiştirmez. Mizan konur. Bir lahza bile kaçılmaksızın kaydedilen dosyalar açılır. Artık bundan sonra kayıtlar konuşur. Zulmedenlerin o gün özür beyan etmeleri fayda vermez. Artık kendilerinden Allah'ı hoşnut edecek şeyleri yapmaları da istenmez.
1: Ve kimsenin kimse için bir bedel ödeyemeyeceği ve yardım da göremeyeceği o süreç başlar. Cennet yaklaştırılır, cehennem alevlendirilir. Allah'ın izni olmaksızın kimse konuşamaz. Konuşan da ancak doğruyu söyler. Gizli açık ne varsa, hatta kalplerin derinliklerinde kalanlar bile ortaya çıkarılır. Dili konuşturan Allah, elleri konuşturur, ayakları şahit kılar. Ve insanoğlu kendisine verilen her nimetten sorguya tutulur. Sırası gelen neyin gerçek, neyin kalıcı olduğunu artık hiçbir şüpheye mahal kalmaksızın idrak eder. Amel defterleri sağ tarafından verilenler ebedi kurtuluşa ermenin mutluluğunu, sol tarafından verilenlerse ebediyen sürecek bir hüsranın bedbahtlığını yaşarlar.
0: Evet, insanlar gibi ümmetler de dünyada tutturdukları çizgi neyse ahirette de aynı çizgi üzerinde toplanacaklar. Topluca gelip tek tek hesap verecekler. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. İyi amel işleyenler de haksızlığa uğratılmayacak. Şüphesiz alemlerin Rabbi Allah vaadinde hakkıyla durandır.
1: Söylenecek söz çok, lakin zaman el vermiyor. Sözün özü, dileyen Rabbine bir yol tutar, dileyen de belirsizliğe. Konumuzu Zilzal Suresi 1-8, Câsiye Suresi 31-37, Sebe Suresi 51-54, Fâtır Suresi 36. ve 37. ayetleriyle bitiriyoruz. Hepiniz alemlerin Rabbi, din gününün sahibi, yüceler yücesi Allah'a emanet olunuz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yer dehşetle sarsıldıkça sarsıldığı, yeryüzü ağırlıklarını dışarıya çıkardığı ve insanın buna ne oluyor dediği zaman, işte o gün yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle kendi haberlerini anlatır. Ahiret günü insanlar işlerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük dönerler. Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür. İnkar eden kimselere denir ki, ayetlerim size okunmuş, siz de büyüklenip suçlu bir millet olmuştunuz değil mi? Doğrusu Allah'ın verdiği söz gerçektir. Kıyamet saati şüphe götürmez dendiği zaman, kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz. Yalnız yoktur sanıyoruz. Buna dair kesin bir bilgi elde etmiş değiliz derdiniz. İşledikleri kötülükler kendilerine belli oldu. Ve onları alaya aldıkları şeyler kuşatıp mahvetti. Onlara denir ki, bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi biz de sizi unuttuk. Varacağınız yer ateştir. Yardımcılarınız da yoktur. Bu, Allah'ın ayetlerini alaya almanızdan ve dünya hayatının sizi aldatmış olmasından ötürüdür. O gün ne oradan çıkarılırlar ve ne de özürleri dinlenir. Övülmek göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Göklerde ve yerde azamet O'nundur. O güçlüdür, hakimdir. Onları korktukları zaman bir görsen, artık onlara kurtuluş yoktur. Cehenneme yakın bir yerde yakalanmışlardır. O zaman Allah'a inandık derler ama ahiret gibi uzak bir yerden imana nasıl kolayca ulaşırlar? Oysa onu daha önce inkar etmişler, uzak bir yer olan dünyadan görünmeyene dil uzatmışlardı. Kendileriyle arzuladıkları şeyler arasına artık engel konur. Nitekim daha önce kendilerine benzeyenlere de aynı şey yapılmıştı. Çünkü onlar şüphe ve endişe içerisindeydiler. İnkar edenlere cehennem ateşi vardır. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler. Kendilerinden cehennemin azabı da hafifletilmez. Her inkarcıyı böylece cezalandırırız. Orada Rabbimiz bizi çıkar, yaptığımızdan başka yararlı iş işleyelim diye bağırışırlar. O zaman onlara şöyle deriz. Öğüt alacak kişinin öğüt alabileceği bir süre kadar sizi yaşatmadık. Size uyarıcı da gelmişti. Artık azabı tadınız. Zalimlerin yardımcıları olmaz. Sadakallahülazim.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Hak sensin. Ya Hak. Hak senin takdirinle haktır. Sen hak olduğun için haklıların hakkı vardır.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

Allah'a hamdolsun ki ölümden yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:

0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım. Tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Sen vacitsin. Vacitsin ki varlığın bir sebebe dayanmaz. Varlığını tarif etmeye var sözü yetmez.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
3: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 26. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kerim Hatmi Şerifi 26. cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار. يا

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Cennet bizim evimizde. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
4: Elhamdülillah, Cenab-ı Hak bu güzel mekanda bizleri topladı. Rızasına uygun bir biçimde bir şeyleri öğrenme, bir şeyleri üretme, bir şeyleri geliştirme adına gayret için buradayız. Sadece amaç ve arzu tatil olsaydı, onu başka yerlerde de siz alırdınız, başka yerlerden de o ihtiyacınızı giderebilirdiniz. Ama tek mesele o değildir, o da olmamalıdır. Biz her işimizi ne yaparsak yapalım, besmeleli yapmak zorundayız. Besmele sadece Bismillahirrahmanirrahim demek değildir. Besmele atılan her adımı Allah adına ve Allah namına atmaktır. Eğer biz Allah adına ve Allah namına adımlar atar ve bunun gereklerini de yerine getirirsek, Rabb-u Rahim'imiz bundan memnun olur, Habibi Edibimiz bundan razı olur, Selefi Salihinimiz ise bu manada bizim yaptığımız işlerin doğru olduklarını hayatlarıyla inşallah ispat ederler, bize hayatlarıyla tasdik ettirirler. İnşallah Mevla hayatımızın sonuna kadar bize böyle bir arzu ve istek doğrultusunda adımlar attırsın. Bu manada bizim arzu ve isteğimizi inşallah arttırsın. Coşkumuzu, heyecanımızı ziyadeleştirsin de memnun olacağı işleri hayatımızda daha da fazla ziyadeleştirelim inşallah. Cennet bizim evimizde dedik. Cennetin dünyada aranmayacağını bilerek, cennet dünyada aranmaz. Mümine bu dünyada da cennet yok. Çünkü dünya müminin zindanıdır diyen de bizatihi Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dır. Ancak cennetin kokusunu mümin duyar bu dünyada. Nereden duyar? Varırsınız Ravza-i Mutahhara'ya, açarsınız ellerinizi o yeşil halıların üzerinde, yahu cennet buymuş dersiniz. Varırsınız Arafat'a, dua dua yakarırsınız Arafat'ın meydanında, cennet buymuş dersiniz. Varırsınız ilim meclislerine, meleklerin refakat ettiği o önemli yerlere,

örnekliği, rehberliği bizim için çok önemliydi. Onun gösterdiği şekilde yeniden evlerimizi tanzim etme adına gayret gösterecektik. Bu gayretlerin neler olduğunu içinizde birçok arkadaş biliyor. Bugün de işin meyvelerinin talimi noktasına sözünü getirdiğimiz için oradan alıp devam ettireceğiz. Ben öncesinde size ara ara hatırlattığım ama bir daha hatırlatmakta fayda gördüğüm Müslim hadisini yeniden zihinlerinize vermek istiyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki, şeytan tahtını, çadırını kendi için belirlediği yere koyar. Sonra askerlerini çağırır ve der ki onlara, gidin Adem oğlunu yoldan çıkarın, öyle işler yapın ki ben onlardan memnun olayım. Varır şeytanın askerleri Adem oğullarının yanlarına, her biri o Adem oğlunun zafiyeti neyse oradan onu yoldan çıkarır. Kimisine affedersiniz zina yaptırır, kimisine haram işlettirir, kimisine faiz yedirtir, kimisine farklı bir şey yaptırtır. Herkese bir şey yaptırdıktan sonra şeytan o askerlerini toplar ve onlara neler yaptıklarını sorar. Ve onlar da anlatmaya başlarlar. Biz Adem oğullarından birine yalan söylettik. Şeytan memnun olur. Ancak duymak istediği bu değildir. Adem oğluna zina yaptırdık. Memnun olur. Duymak istediği bu değildir. İçki içtirdik. Şunu yaptırdık, bunu yaptırdık. Her Adem oğlundan alınan o karşılığı, şeytanın askerlerinin yaptırdıkları o şeyleri neler yaptırmışlarsa rapor ederler. Şeytan memnun olur ama duymak istediği o değildir. Ve onlardan bir tanesi der ki, ben Adem oğullarının evlerinden birine huzursuzluk soktum. Karıyı kocaya, kocayı karıya düşürdüm. Onları birbirine düşman ettim. Huzursuzluk onların evlerinin azığı oldu. Bunu duyduğu zaman şeytan inanılmaz şekilde memnun olur. Ve der ki sen iyi iş yapmışsın, sen çok iyi iş yapmışsın. İki kere bu cümleyi Müslim'deki hadiste tekrar eder. Neden peki? Haşa burada o söylediğim şeylerin hafife alınması gibi bir şey çıkmaz. Burada Aleyhissalatü vesselam Efendimizin o hadis üzerinden bize vermek istediği önemli bir mesaj çıkar ki zaten zihnimizi o mesajın üzerine yoğunlaştırmak durumundayız. Zina eder insan, af dilenir Allah'tan, etmesi için Cenab-ı Hakk'a yararışır, yalvarır durur. Netice itibariyle o hatadan, o kusurdan kendini kurtarır. Bir daha yapmamak üzere döner. Yapmamak üzere ki o cehdi de ona farklı kapılar açar. Onun dışındaki bütün günahları sayın böyledir. Ancak aile dediğimiz şey, ev dediğimiz şey, toplumun temel taşı olan o önemli yapı, eğer bir çatırdadı mı bu orada kalmaz. Bu artık halka halka toplumun diğer kesimlerine doğru sirayet eder. Ve bir evin yıkılması bir devletin yıkılması gibi algılanır. Onun için Rabbimiz talak meselesinde sevmediğim helal diyerek peygamberinin dilinden bize meseleyi duyurutur. Çünkü orada yıkılan sadece bir ev değildir. Huzursuz olan sadece 3-4 odanın içerisinde yaşayan ve fertleri 3-4 insan olan o iş değildir. Sadece onlardan müteşekkil değildir. Mesele çok mühim bir meseledir. Oradaki huzursuzluk orada kalmayacaktır. İki tarafa da farklı günahlar, farklı kötülükler işleteceği için bu manada hassasiyet gösterilmesi istenmiştir bizden. Dolayısıyla biz cenneti başka yerlerde değil, eğer dünyada cenneti arayacaksak, şeytanı memnun etmek için de değil,
şeytanın askerlerini sevindirmek için değil.

değil, Rabbimizi sevindirme adına, onun meleklerini sevindirme adına evlerimize çok farklı bir biçimde yaklaşmalı ve sahip çıkmalıyız. Bunun ne kadar mühim olduğunu siz bu hadis üzerinden tefekkür etmek durumundasınız. Bunun ne kadar mühim olduğunu unutmadan hareket etmek durumundayız. Mevla hepimize bu manada bir bilinç ihsan eylesin inşallah. Şimdi Hazreti Ali Efendimizin Hazreti Fatıma için söylediği çok önemli bir söz var. Diyor ki, ne zaman ben eve girsem o yoğun işlerin ardından Fatma'mın yüzüne baktığımda bütün sıkıntılarımı unuturum. O yoğunluk, o sıkıntı bir nazarı Fatma ile bambaşka bir hale gelir. Burada Hazreti Ali'nin söylediği şey çok önemlidir. Erkeklere de hanımlara da çok şey söyler. Sakın hanımlar erkeklerini sorgulamasın. Niye bize Fatma gibi demiyorsun diye. Dedirtmediğiniz için kendinizi sorgulayın. Onlar da demediği için kendilerini sorgulasınlar. Gerçekten neden biz helal dairenin geniş olduğunu, keyfe kafi olduğunu anlayarak unutmadan hareket etme gibi ve hayatlarımızı bu manada imar etme gibi bir gayret içerisinde değiliz. Bunun sorgulaması başkasıyla değildir. İnsanın kendi nefsiyledir. Herkes bu manada kendi nefsini sorgulamalıdır. Ama eğer Allah bize Fatma'ysak Ali nasip etmemişse, Ali isek Fatma nasip etmemişse, ne kadar Ali ve Fatma olduğumuzun muhasebesini yapmak durumundayız. Eğer olsaydık, istisnalar ayrı, o istisnalar kaideyi bozmaz. Ama Allah'ın bir yazdığı önemli bir sünneti, sünnetullahı konuşacağız burada. Allah temizi temize, tahiri tahire bir şekilde eş kılar. Bu genel itibariyle böyledir. Çok azdır istisnalar, o da imtihana bağlıdır. O ayrı bir meseledir. Ama genel itibariyle böyle olduğu için nasılsak Rabbimizin bize takdir ettiği eşler de öyledir. İster kadın olalım, ister erkek olalım. Eğer biz bu manada kadere rıza gösterip birbirimizi birbirimizin imtihan vesilesi olarak anlasak, birbirimizi birbirimizin cenneti olarak anlasak, birbirimizi cennete götürecek vesileler olarak anlasak, imtihanın sırrı gereği başımıza ne gelirse gelsin, hanımız Firavun gibi bir koca var, peygamber gibi bir ahlakımız var, Nuh'un hanımı gibi bir hanımımız var. Meselenin imtihan olduğunu bildiğimiz zaman bile o felaketi saadete çevirme gibi bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Felaketi insan böyle algıladığı zaman kesinlikle bu işi saadete çevirebilir. O saadetin en önemli tarafı aslında Allah'ın evlere ihsan ettiği çocuklardır. Ancak burada bir şeyi de söylemem lazım. İçimizden bazı kardeşlerimiz çocuksuzluk gibi bir imtihanla karşı karşıya kalabilirler. Bu bir imtihandır. Allah verir, verdiğiyle imtihan eder. Vermez, vermediğiyle imtihan eder. Verir o nimeti, şükrü eda edilmez, çocuk başa bela olur, o nimet nikmete dönüşür, Allah korusun cehennemin kapılarını açabilir. Vermez o nimeti, sabreder şahıs, o sabrının karşılığında öyle bir ödül alır ki o mahrumiyet, o nimet, o mahrumiyet büyük bir nimete dönüşür. Dolayısıyla ben içimizde bu manada imtihanla karşı karşıya olan kardeşlerimizin, özellikle de hanımlarımızın içinde var biliyorum birkaç hanım kardeşimizin, ne olur bu ağır imtihanı cennetin vesilesine dönüştürmeleri için ellerinden geleni yapsınlar. Kadere rıza budur. Bakın, yıllar önce Mısır'da Zeynep Gazali'yi hepiniz biliyorsunuz, onu ziyarete gitmiştik.
3 kez yanlış hatırlamıyorsam evlilik yapmış ama Allah nasip etmemiş çocuklar. Mesele o noktaya geldiği zaman dedi ki benim 1 milyarı aşkın çocuğum var. Sizler de benim çocuklarımsınız. Eğer ben Allah o nimeti vermiş olsaydı bana sadece evimdeki çocuklarla sınırlı kalacaktı. Ama şimdi Türkiye'de çocuklarım var, Endonezya'da var, Malezya'da var, şurada var, burada var. Meseleyi böyle algıladığımız zaman o nimet, nimet olur. Aslında zaten nimetti. Dolayısıyla biz bu tarz bir imtihanla baş başa kalacaksak, beşer planında yapılacaklar yapılacak. Yapılmayacaklar için salihlerden dua alınacak. Dua dilden düşmeyecek, bir ömür duaların başına içine bu dahil edilecek. Zekeriya bir peygamberdi, imtihanı çocuktu, dua dua yakardı. İşin sonunda yaşı 80'e vardığında bile kapılar açıldı. Yahya ona bir hediye olarak verildi. Hanne'ye Meryem verildi. İbrahim aleyhisselam 80'e dayanmıştı ömrü, dua dua yakardı. Allah çocuksuz olan hanımı Sariye'den, Hacer'in arkasından ona da evlat verdi. Hacer'den de İsmail'ini ona hediye etti. İshak'ı da zaten arkasından gelmişti. Mesele budur, sabredeceğiz. Hiçbir zaman da bu manada konuşulanlar bizi etkilemeyecek. Bunun da bir nimet olduğunun farkında olarak ümmetin bütün çocuklarının bizim çocuklarımız olduğu bilincinde hareket ederek, verirse baş göz üstüne, vermezse sabır olarak bu işi yürüteceğiz inşallah. Şimdi verilenlerin aslında imtihanını konuşmak için bugün buradayız. Ve bugün biz aleyhissalatü vesselam Efendimizin rehberliğinde çocuklarımızı nasıl eğitmeliyiz? Neler yapmalıyız? O neler yaptı? Biz neleri ihmal ediyoruz meselesini konuşmak için buradayız. Önemli bir mesele konuşacağız. Biliyorum tatile geldiniz, yorgunsunuz da kim uyursa ona soracağım nerede kaldığımızı. Onu başta söyleyeyim, ondan sonra konuşmaya devam edeceğim inşallah. Yok. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i Kur'an bize usvetün hasene diye takdim eder. Usvetün hasene nedir? En güzel örnektir, en ideal modeldir, en kamil misaldir. Hepsinden öte hayatın her anının ve her alanının tartışılmaz rehberidir. Meselemiz olan çocuk meselesinden olaya yaklaştığımız zaman aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir baba olarak hanesine giren 13 hanım üzerinden de anne olarak cihana çok derin izler bıraktığını görürüz. Bakın bir şeyler söyleyeceğim ki bunun ikinci bir örneği yok. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hatice anamızdan 4 kız 2 erkek çocuk babası oldu. Mariye validemizden İbrahim geldi, sayı 7 oldu. Erkek çocuklarının hepsi vefat etti. 4 kızından da 3'ünü aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendi elleriyle toprağa verdi. Bir baba için böyle bir şey yok. Böyle bir ikinci örnek var mı onu da bilmiyorum tarihte. Bir baba için evlat acısının ne kadar acı olduğunu hepiniz takdir edersiniz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu acıyı 3 kızında 3 oğlunda yaşadı. Allah ona verdi, sonra çekip aldı. Ona verip bu manada onun hayatından bazı örnekleri ortaya çıkardı. Aldığı zaman da alırken nasıl tavır ortaya konur, onun hayatının üzerinden bize bunu öğretti. Kendi çocukları çerçevesinden baksanız böyle. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yaptığı 13 evliliğe bakın. O 13 evlilik içerisinde çocuklu hanımlarla Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatını birleştirdiğini görürüz. Hatice anamız dul bir kadındı. 2 evlilik yapmıştı Peygamberimizden önce. Ebu Hale ve Aiz İbni Amr'la. Bu 2 evlilikten de Hatice anamızın 3 çocuğu vardı. Ebu Hale'den Hint, Haris, Atik bin Aiz İbni Amr'dan ise Hint binti Aiz isimli bir kız.
3 çocuk da Hatice anamızdan o haneye girmişti. Hatice validemizden sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam Sevde validemizle bir evlilik yapmıştı ki isimlerini bilmediğimiz 6 çocuk o haneye girmişti. Yani 6 tane çocuk o hanede Sevde validemizle birlikte Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında kalmıştı. Sonra bakıyoruz Ümmü Habibe geliyor, çocukları var. Ümmü Seleme validemiz geliyor, çocukları var. Hatta Ümmü Seleme validemiz Efendimizle evliliği ilk önceleri düşünmüyor. Efendimiz teklif ettiği zaman ya Resulallah benim bu kadar çocuğum var deyip bu meselede Efendimizle evlenemeyeceğini de söylüyor. Seleme var, Ömer var, Dürre var, Zeynep var. O hanede Ümmü Seleme validemizin çocukları da var. Bu kadar da üvey çocuk var o hanede. Dikkat edin. Nasıl bir babayla konuşacağız? Nasıl bir babadan çocuk eğitimini öğreneceğiz? Bu bilgiler bizim için ondan dolayı önemli. Bir de hanede özellikle yetiştirilmek üzere alınmış çocuklar var. En başa yazacağımız isim kimdir? Hazreti Ali'dir. 5 yaşında Hazreti Ali'yi babası Ebu Talip'ten alıp getirdiği zaman aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hatice anamıza veriyor ki o zaman daha peygamberlik yok ortada. Ey Hatice'm ben öyle birini seçtim ki Allah onu benim için seçmiştir deyip Hatice validemizin terbiyesine Ali'yi veriyor. Zübeyir bin Avvam Hatice validemizin yeğenidir. Zübeyir bin Avvam'ın o haneye şöyle bir yakınlığı var. Onun anası Safiye Peygamber aleyhissalatü vesselamın halası, onun babası Avvam ise Zübeyir bin Avvam'ın babası olarak Hatice anamızın öz kardeşi. Yani Hatice anamız Zübeyir'in halası. İki taraftan yakınlık olduğu için o hanede o da var. Sonra Medine'ye geliyoruz. Mekke'deki sayı bu kadar değil ama Medine'ye geliyoruz. Enes ilk günden itibaren peygamberin hanesinde. İbni Abbas ilk günden itibaren peygamberin hanesinde. Sevban ilk günden itibaren peygamberimizin hanesinde. Sefine ilk günden itibaren peygamberimizin hanesinde ve daha niceleri. Bunların hepsi bizatihi aleyhissalatü vesselam efendimizden babalığı görmüşler. Dolayısıyla biz babalığı peygamber aleyhissalatü vesselamdan öğrendiğimiz zaman öyle masa başında üretilmiş bilgilerden bir şey öğrenmiyoruz. Dikkat edin. Hayatın içerisinde bizatihi uygulanmış bilgiden öğreniyoruz. Bu çok önemli bir şey. Bir bakıyorsunuz insanlar insanlara evlilik dersleri veriyorlar. Araştırıyorsunuz ki kendisi boşanmış. Kendisi yürütememiş evliliği, insanları topluyor salonlara, salonlarda evlilik dersi veriyor. Kendisi daha bir çocuk yetiştirmemiş, 10 tane çocuk yetiştirmeyle alakalı kitap yazıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatında böyle bir şey yok. Hayatı boyunca hiçbir şeyi yapmadan konuşmamış bir peygamberimiz var. Zaten buradan bize verilen mesaj da şu, yapmadığınız şeyleri söylemeyin. Bu sizin başınıza iş açacak. Çünkü bu Allah katında büyük bir suçtur. Ne diyordu Rabbimiz? Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? O şey sizin başınıza yarın öbür gün büyük bir felaket açacaktır. Hal böyle olunca aleyhissalatü vesselamın hayatında gerek ailenin tamamı için, gerek özel olarak çocuk için, gerek toplumun tamamının yetiştirilmesi için çok önemli şeyler görürüz. Bu önemli şeyleri benim size sınırlı bir zaman zarfında anlatmam çok kolay değil. Onun için ben biraz çerçeveyi daraltarak sizin nazarlarınıza bir şeyler vereceğim. 10 kavram, 10 mesaj üzerinden aleyhissalatü vesselam Efendimizin çocuk eğitimi konusunda söylediklerini anlamaya çalışacağız. 10 kavram, 10 mesaj. Nedir bunlar? 1- Teslimiyet. 2- Muhabbet. 3- Merhamet. 4- Adalet. 5- Salihat. 6- İtaat.
7

0: mükellefiyet, 8 muvazanet, 9 münasebet, 10 sebat. Keşke not defterleriniz olsaydı da yazsaydınız ama ben ne yapayım, hazırlıklı gelseydiniz. Ben şimdi söyleyeceğim ve geçeceğim. Birincisi neydi? Temsiliyetti. En önemlisi de budur. Emin olun, bugün anne ve babalar olarak zorlandığımız en büyük alan da budur. Temsil edemediğimiz şeyleri çocuklarımızdan istiyoruz. Ağaç nasılsa gölgesi de öyle olur. Eğri ağaçtan doğru gölge olur mu? Ya da doğru ağaçtan eğri gölge olur mu? Mümkün değil. İnanın bugün çocukların hal ve hareketleri bizatihi ebeveynin uygulamalarıdır. Biz eğer hayatın içerisinde onlara temsiliyet adına verilmesi gereken mesajları sözle değil, zaten temsiliyette söz yoktur, hal ile verebilseydik onlarda yankı bulacaktı. Onlarda yankı bulduğu için de biz bugün şikayet ettiğimiz birçok şeyi belki de konuşmayacaktık.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.
9: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar, bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi, enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler her salı 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: kalbime rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Sizlerin düşünmenizi istiyorum. Açın siyer kitaplarının herhangi birini. Allah rahmet eylesin, en önemli ve en geniş Türkçe siyer kaynağımız Asım Köksal Hoca Efendi'nin kaynağıdır. Orada bile, onun dışındaki diğer kaynaklarda bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanesindeki dört kızın işin bidayetinde nasıl Müslüman olduklarına dair bir bilgiyi göremezsiniz. Dört kızdan bahsediyoruz. Zeynep, sırayla söylüyorum. Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma. Dördü de nübüvvetten önce doğmuş. Hatta Zeynep validemiz evli. O gün için Ebul As ile teyzesinin oğluyla evli, hanenin dışında. Ama üç kız hanenin içerisindeler. Hem Rukiye validemiz, hem Ümmü Gülsüm, hem Fatıma. Hatta bu ikisi, Rukiye ile Ümmü Gülsüm, Ebu Leheb'in iki oğlu Utbe ve Uteybe ile nişanlılar biliyorsunuz. O nişan bozuluyor. Tebbet suresi nazil olunca peygamberin hanesine dul olarak geri dönüyorlar. Ya da gitmeden nişan bozulduğu için evde öylece kalıyorlar. Olgunlukları var. Akıl bali bunlar. Yaş itibariyle de zaten yaşlarını tespit edebiliyoruz. Peki peygamber aleyhissalatü vesselam Hatice anamızla konuştu, o konuşmayı biliyorsunuz. Bu kızları alıp da karşısına, kızım ben Hira Dağı'na gittim, orada bana vahiy geldi, Allah bana böyle bir şey yükledi, ben şimdi bir peygamberim, peygamber olduğum için beni tasdik etmeniz imanın gereğidir, onun için la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyin, bu ailenin içerisine girin demedi mi? Vallahi demedi. Deseydi haberimiz olurdu. Çünkü ashab bu konuda o kadar titiz ki Efendimizin hiçbir şeyini zayi etmemişler. Allah aşkına siz saçlarınızdaki beyazlıkları hiç saydınız mı? Böyle bir bilgiye ihtiyaç duydunuz mu? Ama biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın saçındaki beyazların adedini bile biliyoruz. Sahabi bunu bile zayi etmedi. Abdullah İbni Mesud diyor, bir gün girdim baktım uyuyor, rahatsız etmek istemedim, oturdum yanı başına, hicretin ilk günleri, dedim fırsat bu fırsat, say bakalım İbni Mesud kaç tane beyazlık var peygamber aleyhissalatü vesselamın saçlarında, saydım tam 13 taneydi. Ondan sonra artacak tabi. 53 yaşında Efendimizin hali bu. Bu bilgiyi bile sahabi bize veriyor. Bu kadar ayrıntı bir bilgiyi veren sahabi, eğer o gün peygamber aleyhissalatü vesselamın hanesinde kızlarıyla bir münasebeti olsaydı, söyleseydi, itiraz etselerdi, tasdiklerinde farklı bir şey olsaydı, en azından bir şekilde haberdar olurduk. Haberdar olmuyoruz. Niye? Cevabı belli. Baba geldi Hira Dağı'ndan, anaya anlattı. Kızlar dedi ki babamız ne derse doğrudur, hemen tasdik geldi. İtirazsız, hiçbir tereddüde kapı açmadan. Bu nedir? Bu peygamber aleyhissalatü vesselamın temsiliyet noktasında evinin halkına verdiği güvendir. Bu güveni verdiği için kız olsun erkek olsun, benim babam yanlış konuşmaz, benim babam kitabın ortasından konuşur öz güveninin onlara amel üzerinden sağlatılmasıdır. Ayşe anamız görüyor. Böyle görüyor mu hanımlarımız kocalarını? Bir sorgulasınlar kendilerini ki zaten kocalar şimdi sorgulayacaklar kendilerini bu söz üzerinden. Sabaha kadar seccadenin başında inleyen bir koca. Aynı koca Medine'nin sokaklarında bir tek insanı imana taşımak için çırpınmış. Yatmamış ki, zaten vahiy gelir.

gelmez Hatice'sine dönmüş ve demiş, Hatice'm uyku vakti bitti. Artık o iş ahirete kaldı. Rahat yok burada. Bundan sonra bizim işimiz Risaletin davası için gece demeden, gündüz demeden, yorulma bilmeden, ter bilmeden, şunu bilmeden, buna takılmadan koşmak. Sabahlara kadar bu manada bir ızdırap var zaten. Düşünün, ona gidiyor, ona gidiyor, ona gidiyor. Ne için? Bir tek insanı hidayete taşımak için. Şöyle bir açın okuyun Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Mina günlerini. Mina'da çadırları dolaşmış. 16 çadır. Allah aşkına kendinizi onu o tablonun içerisine dahil ederek anlamaya çalışın. Varıyor o kapılara. Gelin bu dine sahip çıkın. La ilahe illallah deyin. Kurtulun. Her çadırdan olumsuz bir söz. Her çadırdan alay. Her çadırdan küçümseyecek bir söz. Bu ızdırapla inleyecek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Gelecek gece olacak, gece de seccadesinin başında gündüz hidayeti için çırpındığı o insanlar için gözyaşı dökecek. Ve dayanamayacak Ayşe anamız, ya Resulallah, Allah senin gelmiş geçmiş bütün günahlarını affetmiş. Sen daha bu kadar kendine kıyacaksın, bu kadar kendini sıkıntıya mı sokacaksın? Ne diyecek Ayşe anamıza Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Ya Ayşe, efele ekune abden şekura, Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı? Allah aşkına bunu Ayşe duyduğu için Ayşe dinin üçte biri oldu. Eğer o hanede bunu görmeseydi bugün biz Ayşe anamız diye bir anadan bahsedebilecek miydik? Onu ortaya çıkaran Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'di. Dolayısıyla mesele temsiliyet meselesidir. Kitap okumuyoruz, çocuklarımıza oku diyoruz. Kendimiz televizyonun kurbanıyız, internet ağlarının kurbanıyız. Çocuklarımızı ondan kurtarmaya çalışıyoruz. Elimizden sigarayı düşürmüyoruz. Çocuklarımız onu yaptığı zaman dünyaları başlarına yıkıyoruz. Ben çocuklarımızın yerinde olsam daha fazlasını yaparım. Niye ben babamın anamın yapmadığı işi yapayım ki? Zaten istesek de olmuyor. İstesek de olmuyor. Çünkü çocuklar söyleneni değil gördüklerini yapıyorlar. Ne sizden görürlerse onu yapacaklar. Siz ağaç olacaksınız, onlar gölge. Siz ağaç olarak neyseniz gölge olarak onlar öyle olacaklar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuk terbiyesi meselesinde temsiliyet adına ortaya koyduğu o rehberiyeti bu manada bize çok önemli şeyler söyler. Dolayısıyla ben söylenenleri artık sizin zihninize havale ediyorum. Birinci kavram olarak temsiliyeti söyledim. Temsiliyetin mesajını söyleyerek ikinci kavrama geçiyorum. Nedir mesaj? Temsiliyeti hayatında tam anlamıyla göster ki çocuklarına söz dinletebilesin, yaşadıklarını yaşatabilesin. Yaşatmanın yolu bu, yaşamak. Yaşatmanın yolu bu olduğu için temsiliyet adına ana babaya bu manada çok iş düşüyor. Birinci kavram ve birinci mesaj bu. İkincisi neydi? Muhabbet. İşin esaslarından bir tanesi. Çocuklarını sevmeyen anne ve baba yok. Zaten çocuğunu sevmeyen anne baba olmaz. Allah anaya da babaya da bu manada yürekleri de çok farklı şeyler koymuştur. Hele analara babaların verdiğinden 3 kat fazladır. Onun için 3 ana 1 babadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 3 kez ana hakkı, ana hakkı, ana hakkı dedi, sonra baba hakkı dedi. Niçin? Ananın merhameti, rahmeti 3 babaya denktir de onun için. Babalar kıssalar bazen sildim senidir defterden çocuğuna ama sildim seni diyen ana sayısı çok azdır. Analar kolay kolay silmezler. Muhabbet bu manada anaya da babaya da verilmiş çok önemli bir şeydir. Ancak burada
Aleyhisselam

Aleyhissalatü vesselam Efendimizin söylediği, uygulamalarıyla bize gösterdiği çok önemli bir şey var ki, özellikle Anadolu'nun bazı yerlerinde, mesela ben Erzurumluyum biliyorsunuz, bizde biraz daha fazladır o. Özellikle babalar sevgiyi çocuklarına çok yansıtmazlar. Aman seversem şımarır. Aman öpersem şöyle olur. Aman bağrıma basarsam başıma çıkar gibi bir endişe vardır. Bu endişe temelden asılsız bir şeydir. Çünkü yolumuzun yegane rehberi olan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, çocukları olsun, üvey evlatları olsun, adını saydığım hanesindeki çocuklar olsun, Medine'de gördüğü diğer müminlerin çocukları olsun, çocuğu görür görmez bağrına basmadığı yoktur. Peki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmışsa, bizim bunun ötesinde bir şey konuşmaya hakkımız var mı? Neymiş o gelenek, neymiş o şey? Bunların hiçbir tanesi bizim için önemli olmamalı. Burada Efendimizin bize söylediği bir şey var. Alıyor bir gün Hasan'ı Hüseyin'i bağrına basıyor, öpüyor, kokluyor. Akra İbni Habis, ya Resulallah diyor, 10 tane çocuğum var, ben daha bir tanesini böyle öpmüş değilim. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Allah senin yüreğinden merhameti almışsa ben ne yapayım diyor. Sen o merhametten mahrum olmuşsan ben ne yapabilirim ki? Bu Allah'ın müminin yüreğine koyduğu bir merhamettir. O merhametin yansıtılmasını istiyor. Onun için demedi mi Enes bin Malik'in rivayeti, Muaz bin Cebel'in rivayeti, birini sevdiğinizde ona sevdiğinizi söyleyin. Niçin? Çünkü sevgi paylaştıkça çoğalan bir şey. Azalmaz. Ne kadar severseniz sevin, sevgi bitmez. Bugün 1,5 milyarlık İslam alemini sinenizde saklayın. 1,5 milyar İslam ailesi sizin öz ana ve babanızdan doğmuş kardeşler gibi size olsun. Ne olur? Kardeşlerinize kalmaz mı sevgi? Hayır, böyle bir şey yok. Sevdikçe çoğalan bir sermaye sevgi. Ne kadar yansıtırsanız o kadar çoğalıyor, o kadar bereketleniyor. Hal böyle olunca anne ve babalar çocuklarına kesinlikle o sevgiyi yansıtmalılar. Ha bunun bir dengesi yok mu, ona geleceğiz. O zaten kavramlarımızdan bir tanesi. Ama bu manada çocuklarımızı sevgisiz olarak yetiştirmeyeceğiz. Ve bunu bir saygı çerçevesinde onlara yansıtacağız. İnanın bugün biz babalar olarak, anneler olarak evlatlarımıza bu sevgiyi doğru bir biçimde yansıtabilsek, onlardan alacağımız karşılık çok daha farklı olacak. Size bir mektup okuyacağım. Bir mektubun selamlama kısmını okuyacağım. Kimin olduğunu sonra söyleyeceğim. Bir babanın evlada yazdığı bir mektup bu. Bir baba evladına böyle bir mektup yazarsa o evlat ne olur sorusunun da cevabı olacak. Eğer bir baba evladını böyle severse nasıl bir mahsul ortaya çıkar sorusunun cevabı aslında şimdi size okuyacağım mektupta. Ne diyor baba oğluna ve gelinine hitaben yazdığı mektupta? İzzetli, saadetli, faziletli, marifetli, hakikatli, dinayetli, siyanetli, yâri garim, sırrım ve oğlum, Fehim, Es-Seyyid, İsmail, Efendi huzuruna. Oğluna yazıyor, oğluna. Dikkat edin. Gül desteği dua, geleceğim ne olduğuna. Sümbül besteği sena ihdası ile pürsüş-i hatırı latifeleri cümleye takdimden sonra mübarek didelerin buz edip Hüdayi Müteal Hazretlerinin hafız ismine sizi emanet olarak vermişim. Taş olsa erir değil mi bu mektup karşısında? Bir baba yazıyor oğluna. Taş olsa erir. Ne diyor? İzzetli, saadetli, faziletli, marifetli, hakikatli, dinayetli, siyanet. Bu kelimeleri hepsini biliriz de siyanetli, korunmuş, Allah'ın korumasının altında anlamında. Yâr-ı gârim, çok güzel bir ifadedir Osmanlı
meclislerinde kullanılır bu ifade. Yâr-ı garim, mağara dostu demek. Kim kastediliyor? Hazreti Ebubekir, sadık dost anlamında. Yani yâr-ı gâr dediğiniz zaman birine, eğer yanınızda dostlarınız varsa, sen bana Ebubekir gibisin demiş oluyorsunuz. Bir baba oğluna diyor yâr-ı garim, sırrım, sırdaşım yani, ve onun ismini söylüyor. Gül desteği dua, bir gül destesi gibi dualarımı sana veriyorum. Sümbül besteği sena ihdası ile bir sümbül destesini sana veriyorum latife olarak. Ve mübarek didelerin, dide göz demek biliyorsunuz, mübarek didelerin bus edip mübarek gözlerinden öpüp seni hafız olan Allah'a emanet ediyorum. Bu mektup oğula yazılırsa o oğul elbette ki bu mektup karşısında erir. İhsanın açmayacağı kapı mı vardır? Kimdir bu mektubun sahibi biliyor musunuz? Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. O da oğluna yazıyor. Seyyid Fehmi İsmail onun oğlu. Ona yazarak böyle bir sevgiyi ve muhabbeti ulaştırıyor. Bunu babalar yapsa evlatlarına, azgın, arsız, affedersiniz, hiç durmuyor yerinde, şöyle bazen sevgiyle, muhabbet ile bir şeyler söylense, bazen hiç hak etmese bile o zamanlar, alsa onu karşısına, sadece onu övse, sadece muhabbetini ona yansıtacak bazı cümleler söylese, acaba o evlatların tavır ve davranışlarında bir farklılık olmaz mı? Şöyle bir tecrübe ettikten sonra isterseniz gelin konuşalım. Bakalım ihsanın açmayacağı kapı var mıymış? Dolayısıyla muhabbet aleyhissalatü vesselam Efendimizin zaten hayatının esaslarından biriydi. Bir baba olarak da çocuklarına, ehline hayatında hiç çıkarmadan aksettirdiği, yansıttığı temel bir hakikatti. Bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir hadislerinde ne diyor? Ümmetimin çocuklarına şeytanların ortak çıkmasından korkarım. Dikkat edin söze. Ümmetimin çocuklarına şeytanların ortak çıkmasından korkarım. Sahabe dehşetle, ya Resulallah nasıl olur da biz şeytanların tesirinden çocuklarımızı kurtarabiliriz? Soruyorlar, şeytanların ortak çıkmasının ne anlama geldiğini anladınız değil mi? Yani şeytan alıp onu kendine asker olarak kullanacak. Böyle bir hale getirmesi çok olacak diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Sahabe de dehşetle diyor ki nasıl onları biz şeytanın tesirinden kurtarabiliriz? Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki iki şeyle. Sevgiyle ve haya ile. Şeytanın tesirinden, şeytanın onların ortağı olmasından onları böyle kurtarabilirsiniz. İki şeyle, sevgiyi ve hayayı onlara göstererek, onlara talim ederek. Peki sevgi nasıl talim edilir? Bunun bir yolu olmalı. Yolunu da bize gösteriyor aleyhissalatü vesselam. Zaten usvetun hasene bu. Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdurrahman, o biliyorsunuz yaşça diğer sahabiye göre biraz küçüktür. Sahabenin büyüklerine şöyle bir soru soruyor. Diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselamın sevgi hakkında söylediklerini bana söyler misiniz? Sahabenin büyüklerine soruyor. Sahabenin büyüklerinden bir tanesinin verdiği cevap şu. Ben Resulullah'tan şu cümleyi duydum. Dikkat edin. Sevgi veraset ile kazanılır. Düşünün, sevgi veraset ile kazanılır. Ne demek? Sevgi miras gibi babadan oğula, anadan oğula aktarılır. Varsa eğer babada anada sevgi adına bir şey, yani muhabbet varsa zaten o aktarılacaktır, verasetle aktarılır. Eğer yoksa ana ve babanın ilk önce kazanacakları hususiyet bu olmalı. Muhabbeti kazanmalı ve hayatlarına bu manada hakim kılmalılar ki
onlar da babadan oğula bu işi veraset ile intikal ettirsinler. İşte muhabbet bu kadar önemli bir şey.

muhabbetin mesajını veriyorum. Muhabbeti hayatının esası kıl ki yüreğinden yüreklerine uzanabilesin, sevgi ile nice kapalı kapıları açabilesin. Bir daha tekrar edeceğim. Muhabbeti hayatının esası kıl ki yüreğinden yüreklerine uzanabilesin, sevgi ile nice kapalı kapıları açabilesin. Bu da muhabbet konusunda söyleyeceğimiz. Üçüncü kavramımız merhamet. Merhamet talim ve terbiyenin de temelidir. Eğer bugün ashab gibi bir bahtiyar nesilden bahsediyorsak, altında yatan temel hakikat Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatının esasına merhameti yerleştirmesidir. Onu Kur'an söylüyor zaten. Febima rahmetin minallahi linte lehum. Eğer sen onlara merhamet ile davranmasaydın, onlar etrafından dağılıp giderlerdi. Göremezdin yanında Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi radıyallahu anhum ecmain. Dağılıp giderlerdi, olmazlardı. Ama merhametle davrandın. 13 yıl boyunca senin yürüdüğün yollara dikenler serptiler. Yüzüne defaatle tükürdüler. Başına deve işkembesi koydular. Hamile olan kızını deveden düşürüp çocuğunu düşürdüler. Onun hastalanmasına sebep oldular. Bedir'de sana karşı kılıç kullandılar. Uhud'da amcan Hamza'yı öldürdüler. Canından bir parça olan Mus'ab'ı devirdiler. Abdullah İbni Caş'ı öldürdüler. Onlarca senin gördüğün ve sevdiğin sahabeyi kılıçlar altında doğradılar. Hayatları boyunca sana hakaret ettiler. Yine geldiler huzuruna, biz af dileniyoruz dedikleri zaman, gelin sinede size de yer var deyip onları bağrına bastın. Bizim peygamber aleyhissalatü vesselamın merhametini konuşmaya gücümüz yeter mi Allah aşkına? Ne diyor Rabbimiz? Onu Rabbimiz söylüyor zaten. Lekad kâne lekum fî resûlillâhi usvetun hasene olarak bize takdim eden Rabbimiz, onun rauf ve rahim olduğunu da ayette beyan etmiyor mu? Onun rauf ve rahim olması, Esmaül Hüsna'dan iki öz sıfatın, ismin peygamber aleyhissalatü vesselama da isim ve sıfat olarak verilmesi, onun merhamette, onun şefkatte nerede durduğunun en önemli işaretidir. Peki şimdi sen babasın, anasın. O merhamet senin ne kadar hayatında, ona bakmalısın. Anasın, gitmiş çocuk gezmiş tozmuş, toz toprak içerisinde üstü başı o halde gelmiş. Ne diyorsun sen? Merhamet orada belli olur. Severken zaten sever herkes. Çok sevdiğin bir perde var. O perdeye gitmiş yağlı ellerini sürmüş. Anasın, o anda söylediğin söz senin merhametini gösterir. Allah senin deyip sıralıyorsan o cümleleri, merhamet yok. Sen orada asıl temelde olması gereken şeyi de kaybettin. Asıl orada sen onu göstereceksin. Ne yaptı senin çocuğun ki sen bela cümlelerini okudun Allah aşkına? Ne yaptı? Hamza'yı mı öldürdü bizim çocuğumuz? İhanet mi etti Risaletin davasına? Ne yaptı? Bizi sattı mı? Ne yaptı ki biz bir şey gördüğümüz anda anında çocuklarımıza başlıyoruz bir şeyler okumaya? Yok böyle bir şey. O dudaklardan bir kez olsun bela cümlesi dökülürse o havada kalmaz. Eğer bugün evlatlarımızın içerisinde namaz noktasında sıkıntı varsa, evlatlarımızın içerisinde tesettür noktasında sıkıntı varsa, evlatlarımızın içerisinde İslami hassasiyetleri koruma noktasında sıkıntılar varsa, oturup şöyle bir o nimete sahip olduğumuz o günden bugüne kadar zamanı bir muhasebe edelim. Acaba biz ne yaptık ki böyle oldu? O ne yaptı ki öyle oldu değil. Biz ne yaptık ki böyle oldu? Biz bizi konuşuyoruz. Ben yarın çocuklarımızla konuşacağım. O ayrı. Şimdi biz bizi konuşuyoruz. Biz ne yaptık ki o oldu sorusunu sormalıyız. Ana ve babalar olarak kullandığımız masum bir cümle. Evladım ne olur böyle yapma, başkalarının yanında beni mahcup etme. Bu nedir? Bu bir menfaattir. Merhamet esasta olsa

Merhamet temelde olsa bir ana ve baba bu cümleyi söylemez. Söylememeli de zaten. Ne demeli? Evladım böyle yapıp mahcup olma. Beni mahcup etsen ne olur, etmesen ne olur. Ama sen mahcup olma. Bunu dedirtmek için de o dile yüreğinin ta esasına, ta özüne merhameti içirmelisin. Senin iman ettiğin peygamberinin içirdiği gibi. Eğer sen o merhameti hayatının esası olarak edinirsen ne görürsen gör evladından, senin ona yapacağın şey bir babanın ve ananın yapacağı şeydir. Nedir o? Duadır. Allah ıslah etsin diyeceksin. Hakaret edecek sana, Allah seni iyi etsin diyeceksin. Sana kötü bir söz söyleyecek, Allah sana hayır kapılar açsın diyeceksin. Bunu diyeceksin. Babalık, analık bunu dedirtir insana. Eğer sen en ufak bir şeyde ortalığı velveleye verirsen, evde put haline getirdiğin bir vazo var. Nereden gelmişse çağdaş bir put koymuşsun sehpanın üzerine, çocuk da devirmiş kırmış. Ne olacak? Canın sağ olsun yavrum de. Orada onu de ki o merhamet onun yüreğinde bir tohum olsun. Öyle büyüsün, öyle büyüsün ki o merhamet meyve vermeye başlasın. Sen orada eğer yansıtamazsan bunu, sen artık çocuğuna hiçbir zaman yansıtamazsın. Dolayısıyla merhamet bu manada çok mühim bir şeydir. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimizin gerçekten sahabe gibi bir nesli ortaya çıkarmasının en önemli azığıdır. Anne ve babaların da bu manada Efendimizin hayatından almaları gereken en temel kavram budur. Merhametin de mesajını veriyorum size. Merhameti vereceğin talim ve terbiyenin temeli yap ki menfaat üzere değil şefkat üzere çocuklar yetiştirebilesin. Bir daha tekrar ediyorum. Merhameti vereceğin talim ve terbiyenin temeli yap ki menfaat üzere değil şefkat üzere çocuklar yetiştirebilesin. Bu da merhamet. Gelelim dördüncü kavrama. O neydi? Adalet. Nedir adalet? Eşitlik mi? Hayır. Eşitlik diye bir şey yok. Eğer öyle olsaydı bizim kitabımız erkeğe mirasta kadından iki kat fazla pay veriyor. Erkeğe iki, kadına bir. Erkeğe tam, kadına yarım. Haşa, Allah adil davranmadı mı? Haşa. Adalet cevrin zıttıdır Arap dilinde. Ne demek peki cevrin zıttı? Hakkaniyetten sapma. Eğer hakkaniyetten sapılırsa orada cevir vardır. Haksızlık etme, orada cevir vardır. Cevrin zıttıysa eğer, o zaman adalet ne oldu? Hak ettiğine hak ettiğini vermektir. Adalet bu. Hak ettiğine hak ettiğini vermektir. Anne ve babalar olarak bu manada inanın çok büyük sıkıntılarımız var. Belki de yarın Rabbimize hesap verirken çocuklarımız arasındaki adalet meselesinde dizlerimize çok vuracağız. Allah o günlerde dizlerine vuranlardan etmesin. Sevginin adaleti yok. Kalbe bu sözü dinletemezsiniz. Dört tane çocuğunuz var. Birine yüreğiniz biraz fazla kayabilir. Mümkündür. İki tane hanımınız var. Şimdi diyeceğim hanımlar kızacak. Kızsınlar. Hakikat neyse ben söyleyeceğim. İkisinden birine sevgiyi fazla yansıtabilirsiniz. Ama mesele gerçekten hak edene hak ettiğini vermeye geldiği zaman orada iş olmaz. Sen gönlüne adalet noktasında söz dinlettiremeyebilirsin ve bundan mazursun. Ama eline dinlettirebilirsin. Elinden dolayı mazur değilsin. Mal veriyorsun çocuklarına. Hepsine eşit oranda vereceksin. Geldi Numan bin Beşir'in babası, Numan'ın da elinden tutarak Efendimizin huzuruna. Ya Resulallah dedi, bana ait çok sevdiğim bir köleyi oğlum Numan'a verdim. Olayı bize aktaran da Numan bin Beşir'dir zaten. Efendimiz aleyhissalatü vesselam döndü ona dedi ki, diğer çocuklarına da aynısını verdin mi?
Hayır ya Resulallah. Ondan da geri al. Ondan da geri al. Eğer diğerlerine de aynı şeyi vermedinse yarın Allah katında mesulsün. Sen seviyorsun diye ona onu veremezsin. Böyle bir hakkın yok. Paylaştığın zaman bunu hak ettiğin şekilde paylaştırmak durumundasın. Dolayısıyla adalet meselesi gerçekten çok mühim bir meseledir. Bugün biz eşitlik türkülerini modern dünyada duyan çok insanlardan biri olarak ne yazık ki ne yapıyoruz? Adalet meselesini tam anlamıyla yüreklerimizde, zihinlerimizde, hayatlarımızda tesis edemiyoruz. Bakın ilginç bir şey söyleyeceğim. Belki bu sözleri duyanlar bana kızacaklar. Kızan kızsın zaten. Önemli olan hakikati dile getirmektir. Bu memlekette yıllardır işçi haklarından bahsedilir. Hiç siz işveren haklarından bahseden duydunuz mu? Niye işveren haklarından bahsetmiyoruz? İşverenin hakkı yok mu? Hep işçi midir haklı olan? Hep işçinin yanında olmak mıdır adalet? Yok böyle bir şey. İslam dediğiniz şey adaleti tesis ederken karşıdaki insanın sadece mazlum olduğuna bakmaz. Her zaman mazlum haklı değildir çünkü. Her zaman mazlum haklıdır diye bir kaideyi kim yazmış? Mesele burada gerçekten orada o işi yapan insanın hakkaniyetten ne kadar nasip aldığıdır. Biz burada bir şeyleri konuşurken, bir şeyleri dile getirirken adalet meselesini çok önemli bir biçimde ve doğru bir biçimde anlamak durumundayız. Adamın 4 tane oğlu var. Mallarını hayatındayken paylaştırmış. Herkese de eşit oranda vermiş. 4 oğlundan 3 tanesi o malların kıymetini bilmemişler. Har vurup harman savurmuşlar. Ellerinden götürmüşler. Diğeri de çalışmış, çabalamış, aklını kullanmış. Gerçekten bu manada elinden geleni yapmış. Allah da nasip etmiş. Bereketlenmiş de bereketlenmiş. Şimdi baba anne adalet ile davranma meselesine geldiği zaman ortada bir sorun olunca benim diğer 3 çocuğumun elinde yok. Elinde olan elinde olmayanlara vermeli dediği zaman adaletten sapmış oldu. Mazlumiyetin yanında değildir ki adalet. Orada hak eden hak ettiğini almış. Biri almış götürmüş, biri almamış, hakkını ödeyememiş. Bu manada ortada farklı şeyler çıkmış. Sen ille de mazlumun yanında yer alacaksın diye bir kaide mi var? Bunu yaptığın zaman ana ve babaya olarak evladını kendine düşman edeceksin. Çünkü o evladın hakkı olanı şu anda istiyor. Sen ise ondan hak ettiğini ve kendinin olan şeyi kardeşleriyle paylaşmasını istiyorsun. Sen anne ve baba olarak sessiz kal. Eğer ekmişsen tohum o evladının yüreğine, zaten o evladın yardıma muhtaç olan kardeşine el uzatacaktır. O manada senin bir şey söylemene gerek yok. Dolayısıyla adalet meselesi bakın birçok boyutuyla ele alınması gerekir. Birçok boyutuyla değerlendirilmesi lazım. Ben sadece birkaç tane somut örnek olarak verdim. Zihinlerinizde bu mesele tam olarak netleşsin diye. Gerçekten önemli bir şeydir. Ve tam olarak tesis edilmediği için de evlatlarımızdan istenilen karşılık bulunmamaktadır. Hayatın tam eksenine alınarak diğer kavramlar gibi istenilen oranda içi ve altı doldurularak yansıtıldığı zaman evlatların karşılığı da daha farklı olacaktır. Adaletin mesajını da söylüyorum. Adaleti hak sahibine hakkını vermek olarak anla ki haksızlık yapmayan, zalime ve zulme boyun eğmeyen yiğitlerin, evlatların sahibi olabilesin. Bir daha tekrar edeceğim. Adaleti hak sahibine hakkını vermek olarak anla ki haksızlık yapmayan, zalime ve zulme boyun eğmeyen yiğitlerin, evlatların sahibi olabilesin. Adalet de bu. 5.sine gelelim. O neydi? Salihat. Salihat nedir?
salih amellerin

oğludur. Ana ve babalar olarak mesul olduğumuz ve çocuk yetiştirirken önemli olarak bunu da hayatımızın eksenine yerleştireceğimiz bir bahis olarak bu meselenin üzerinde biraz durmak durumundayız.

Ortak bir şey çıkmıyor. O oradan başka bir şeyler getiriyor. Bu buradan başka bir şeyler getiriyor. Çocuklar etraftan başka bir şeyler getiriyor. Evde üzerinde ittifak edip konuşacağımız bir mevzu kalmıyor. Eğer bir meselede konuştuğumuz zaman hanım diyor ki falanca yerde ben şunu duymuştum. Benim hocam şunu dedi. Bey diyor ki benim hocam şunu dedi. Hocalar çatışmaya başlıyor. Eğer evlat ilgiliyse ana babanın o kavgasını seyrediyor. İlgili değilse sadece gülüp duruyor. Bu değil işte. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz ısrarla üzerinde durduğu bir mesele var hadis kitaplarında. Dikkat edin, biz bu meseleye bu gözle hiç yaklaşmıyoruz. Açın bugün bir Riyazu Salihini, bir Tirmizi'yi, bir Ebu Davud'un Sünen'ini, onlarca hadis görürsünüz yemek babında. Sofra adabıyla alakalı, yemek adabıyla ilgili hadisler görürsünüz. Olayın bilinen yönlerini biliyoruz zaten. Eller yıkanacak, oturulacak sofraya, sağdan yenilecek, besmele çekilecek, sonunda elhamdülillah denilecek, bunları biliyoruz. Onun ötesinde aleyhissalatü vesselam Efendimizin o sofra adabıyla ilgili hadisleriyle vermek istediği bir mesaj var ki o direkt salihat ile alakalıdır. Nedir o? Evlerin sofraları evlerin suffalarıdır. Suffa aleyhissalatü vesselam Efendimizin Medine'de Mescid-i Nebevi'nin arkasında kurduğu talim ve terbiye yuvasıydı. O suffanın birer şubesini sofralar aracılığıyla evlerde açtırdı Efendimiz. Ve onunla bize verdiği mesajda şunu dedi aslında. Hiç değilse günde bir defa. Evin bütün bireyleri oturun sofraya ve başlayın muhabbet etmeye. Sofrada konuşulmaz diye o hurafeyi bırakın bir kenara. Sofra muhabbet yeridir. Zaten onu yaptığımız zaman biz sünneti de ihya etmiş oluruz, biliyor musunuz? Niye konuşmayın diyorlar bize? Çok yemek için. Sünnet çok yemek değil ki. Konuşun, doymadan kalkın. Sünnet budur. Konuşun ama makul ve Allah'ı ve Resulünü memnun edecek şeyleri konuşun. Dün izlediğiniz diziyi, izlediğiniz maçı değil ya da akrabalarla, komşularla yaptığınız kavgaları değil. Orada Allah'ı memnun edecek şeyleri konuşun. Ve siz hanımlar olarak beylere, beyler olarak hanımlara konuşun. O konuşmanızdan alsınlar çocuklar alacaklarını. Çocuklara en güzel namaz nasıl anlatılır? Onlardan birkaç yol söylenebilir. Yollardan bir tanesi de şudur. Ana ile baba o sofra başında namazın ehemmiyetini konuşsunlar kendi aralarında. Hiç çocukları muhatap almadan. O çocuklar o konuşulanları birer birer zihinlerine kaydediyorlar. Alın çocuğu saatlerce yüzüne karşı konuşun, bir kulağından giriyor bir kulağından çıkıyor. Ama çocuk bilgi hırsızıdır. Kendisine değil sırlara daha fazla ilgi duyar. Benim annem ve babam ne konuşuyor? Bunun merakı içerisindedir. En önemli meselelerinizi onlara sırmış gibi aslında aktarın. Öyle yapmakla daha fazla onlara aslında ders vermiş olursunuz. Salihat meselesinde eğer anne ve baba Allah'ın kitabını hayatlarında diriltme, Resul'ün sünnetini hayatlarında diriltme gibi bir ızdırap içerisindeyseler ve bu ızdırapını hayatlarında da yansıtıyorlarsa, evdeki o salihat ortamından en fazla nasiplenecekler inanın çocuklarınız olacaktır. Onun için ortak havuzlarınız olmalı, o havuzlarınızda beraberce hareket edecek zeminler bulmalısınız. Bunu yaparken de çocuklarınızı da bundan nasiplendirmek için gayret göstermelisiniz. Salihatın da mesajını veriyorum. Aslında 10 maddeyi bitirmek istedim ama soru cevaba zaman kalmayacak. Onun için burada bırakacağım. Ondan sonra biraz soru cevap faslı yapalım. Bu diğer kalan 5 maddeyi de bir dahaki derse havale edeceğim. Salihatın mesajı da şu. Salihatı evinde çoğalt ki iyiliğe doymayan sahabice hel min mezit
daha ötesi yokmuş şuurunu arzulayan

ve hayırlarda yarışan evlatların anne ve babası olabilesin. Bir daha tekrar edeyim. Salihatı evinde çoğalt ki iyiliğe doymayan, sahabice, sahabenin en önemli ideallerinden ve hayat düsturlarından bir tanesi nedir? Hel min mezid. Daha ötesi yok mu? Bir iyilik yaptın, bir daha ötesi, bir daha ötesi, hayırlara doymayan. Çocuklarımız da böyle olsun inşallah. Sahabice hel min mezid, daha ötesi yok mu şuurunu arzulayan ve hayırlarda yarışan evlatların anne ve babası olabilesin. Mevla hepimizi o evlatlardan ve o babalardan, o analardan eylesin inşallah. Çocuk yetiştirmek isteyenlerin önce kendilerinin yetişmesi gerekir. Bu önemli bir şeydir. Yetişmeyen insanların, bu manada belli bir bilinci ermeyen insanların çok fazla bir şey vermeleri de mümkün değil. Ancak burada göz ardı etmememiz gereken bir hakikat var. İlle de yetişmek, saatlerce kitap okumak, saatlerce bu meselenin ilmiyle uğraşmak da değildir. Aslında biz kulluğu tam anlamıyla anlasak, anne ve babalar olarak ve bu kulluğu da yaşama adına bir ızdırap içerisinde olsak, zaten mükemmel olamayız. Kusurlarımız var, noksanlarımız var. Onları konuşup da hiç faş edip de şahitler tutmamızın bir anlamı yok. Cenab-ı Hak'la bizim aramızda kalsın. Hepimizin kusuru başımızdan daha büyük. Buna rağmen, bu kadar eksiye ve noksana rağmen, kulluk adına bir ızdırabımız olursa yüreklerimizde, o ızdırabımızı yüreklerimizden çocuklarımızın yüreklerine aktarabiliriz. Peygamber aleyhissalatü vesselama ve ashab-ı kirama karşı sevgi ve muhabbeti olan insanların hayatlarına bakın. Geçmiş alimlere bakın, yaşayanlara bakın, bu manada ızdırabı olan insanlara bakın. Anne ve babalarının bu konuda çok bilgilerinden değil, muhabbetlerinden o çocukların yüreklerine ektikleri tohumların varlığına şahit olursunuz. Ana ve baba belki okuma yazma bilmiyor ama bir kez olsun Efendimiz aleyhissalatü vesselamın adı anıldığı zaman salat ve selam getirmeden, elini kalbinin üzerine koymadan, gözü yaşarmadan ondan bahsedilmediği bir ortamda, ashab-ı kiram efendilerimizin adları anıldığı zaman saygı, ihtiram, hürmet gösterilen bir ortamda, sahabenin konuşulduğu bir evde Allah aşkına eşkıya nesiller yetişebilir mi? Yetişir imtihan gereği. Nuh'un evinde de Kenan yetişti. Ama istisna olduğu için Kur'an'a girdi. Genel anlamda tablo, o ızdırap duyan insanların ızdırabının karşılığının bu dünyada verileceğidir. Kenan gibi bir oğlu Allah Nuh gibi birine verebilir ancak. Çünkü onu o tartar. O kadar iman olacak, o kadar imanın ızdırabı da olacak, onun karşılığında Nuh olacak, onun karşılığında Kenan olacak, o imanın derecesiyle alakalıdır. Bizim gibi insanlara Allah öyle bir imtihanı inşallah vermez. Çünkü imanlarımız ortada. O ağırlığı tartabilecek kadar gerçekten güçlü yapılarımız olsaydı imtihanımız daha şiddet olabilirdi. Dolayısıyla bu manada biz bunu biraz daha içselleştirmenin gayreti içerisinde olmak durumundayız. Ama dediğiniz çok doğrudur. Biz unutan bir varlığız. Tekrarda her zaman için fayda var. Belki de bu derslerle, bu tarz toplantılarla da arada bir telkinde bulunarak kendimizi yenileyip, tecdid-i iman gibi bu meseleyi de tecdid edip yeniden sahaya dönüp gereğini yerine getirme noktasında gayret göstermeliyiz. Dedelerin olduğu yerde nasıl çocuklarımızı yetiştireceğiz diyorsunuz. Türkçesi bu, doğru mu? Peki. Şimdi dedeler doğrudur. Biraz torunlara çocuklardan daha fazla ilgi gösterirler. Hatta biraz o ilginin dozajı artar. Bazı ailelerde öyledir. Baba çocuğuna müdahil olduğu zaman da dede kızar. Ben varım der burada, sen kim oluyorsun diye. Onu devre dışı da bırakmaya çalışır. Bazen de öyle derler bizim oralarda, bilmiyorum ne kadar doğru. Derler ki biz torunlara çok iyi bakalım da büyüsünler, bizim öcümüzü çocuklarımızdan alsınlar. O da işin belki latifesidir. Ancak dedelerin bulunduğu evlerde inanın çocuklar daha şahsiyetli yetişiyorlar. Belki

şey doğrudur. Biraz dedeler ilginin dozajından dolayı çocuklara farklı bir şeyler yansıtabiliyorlar. Ancak o madde gelecek. Özellikle münasebet maddesinde ona biraz değineceğiz. Özellikle çocukların büyüklerle aynı meclisi paylaşmaları çocukların şahsiyetinin olgunlaşması için çok önemli bir ipucudur ve çok önemli bir vesiledir. Yıllar önce Amerika Afganistan'ı bombalarken bir huzur evi bombaladık demişlerdi ilk günlerde. O zaman Taliban'ın sözcülerinden bir tanesi bir açıklama yapmıştı. Hiç unutmuyorum. Çok önemli olduğu için de hep zihnimde duruyor. Açıklamasında diyordu ki bizim toplumumuzda huzur evi diye bir şey yok. Bizim yaşlılarımız bizim evlerimizdedir. O sende olur. Senin vurduğun yer bir yetimhaneydi. Huzur evi değil. Bizim büyüklerimiz bizim yanlarımızda olur. Sözü çok önemli bir sözdür. Bugün ben duyuyorum genç kızlarımız evlenmeye adım attıkları zaman ilk şartları ananla babanla oturmam şartı oluyor. Bu çok kötü bir şey. Bu Batı'nın bize dayattığı bir şeydir. Tecrübe diye bir şey var. Sen geleceksin. Gelin olarak bir kaynana kaynata terbiyesi göreceksin. Birkaç sene staj göreceksin. Yetişeceksin. Analığı öğreneceksin. Büyük olmayı öğreneceksin. Bunları onlardan bizzat öğrendikten sonra ondan sonra ister mezun olursun ister beraberce yaşarsın. O ayrı bir mesele. Ama en az 2 seneni, 3 seneni orada beraberce geçireceksin ki bir şeyleri tecrübe ederek kavramış olasın. Çocukların dedeleriyle olan münasebetleri, eğer dedeler bu manada bilinçliyse, inanın o çocukların hayatlarında unutulmayacak izlerin onların zihinlerine nakşedilmesinin vesilesidir. Eğer öyle olmasaydı, aleyhissalatü vesselam Efendimizin 6 yaşından 8 yaşına kadar dedesi Abdülmuttalib'in yanında bir kaderi ilahi olarak durmasını neyle izah edebilirdik? Çok önemli bir şeydir bu ve bunun kesinlikle bizim içimizde yaşatılması lazım. Büyüklerimiz evlerimizin rahmetidir, bereketidir. Kesinlikle böyle algılanmalıdır ve bu manada çocuklarımızın onlarla aynı ortamları paylaşarak o ortamlarda tecrübeyi, bilgiyi onların dilinden bizzat öğrenmelerinin zeminleri hazırlanmalıdır. Belki bu konuda onların dozajı fazlalaştırdığı yere biz makul müdahalelerle işi farklı noktalara çekme gibi bir sorumluluğumuz olabilir. Ama getirdiği fayda o götürdüğünden daha fazladır. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekir. Hayır, bu adaletsizlik değil. O ihtiyaç sahibidir, siz ona destek oluyorsunuz. Ama mal paylaşımını yaparken adil olarak paylaşmamışsanız orada bir adaletsizlik vardır. Bunu siz yapabilirsiniz ama siz diğer kızınızı ona ver diye zorlayamazsınız. Böyle bir hakkı yok onun. O kendisi ister verir, o ayrı bir mesele ama siz zorlama gibi bir duruma giremezsiniz. Bunu girip onu mahkum ederseniz, onu mecbur ederseniz adalet sınırını orada ihlal etmiş olursunuz. Yoksa sizin bu tavrınızın herhangi bir mahsuru yoktur. Ölene kadar baba babadır, ana anadır, evlat da evlattır. Kanunda 18 yaşında reşit olur. Allah'ın nazarında böyle bir şey yok. Siz 80 yaşındasınız, oğlunuz 60 yaşında. Siz yine babasınız, o yine evlattır. Baba olarak evladınızın bir yanlışı varsa düzeltme adına gayret içerisinde olmak durumundasınız. Evlatsanız babanıza karşı itaat konusunda mükellefiyetiniz devam etmektedir. Dolayısıyla bu manada herhangi bir yaş sınırı yok. Bakın çok ilginç bir şey söyleyeceğim, yine zihin dünyalarınızda yer edinsin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kızlarından hiçbirine namazı emretmemiştir. Çünkü namazı kılmışlardır. İlk günden itibaren o hanede namazın kılındığını iyi biliyoruz. Ancak Hazreti Fatıma validemiz Hazreti Ali ile evlenip Mescid-i Nebevi'nin biraz uzağına gidip bir ev tuttukları zaman 6 ay sabah namazına Efendimiz uyandırmıştır. Çok mühim bir şey. Bizim tam tersini yapıyoruz biz. Evlenince sorumluluğumuzdan çıktı diyoruz. Ama Efendimiz çok iyi biliyor. İlk günler

0: zordur. Erkek için de zordur, kız için de zordur. İlk günlerde namaz noktasında eğer o hanede bir sıkıntı oluşursa tohum da bu manada zaten sıkıntılı olacaktır. İlk günden itibaren namazın İslam evinin temel esası olabilmesi için Efendimiz onların kılacağını bilmesine rağmen, onların namaza geleceğini bilmesine rağmen sırf bu işin ne kadar ehemmiyet içerisinde olduğunu öğretme adına gidip bunu yaptırıyor. Ve bir gün varıyor, uyumuş kalmışlar, namazı kılamamışlar. Efendimiz çalınca uyanıyorlar. Aman diyorlar, kalkıyorlar. Hazreti Ali diyor ki şeytan bizi uyuttu diyor. Efendimiz diyor ki şeytana hiç fatura etme. İnsanoğlu ne de çok sever tartışmayı diyor. Orada o hassasiyet çok şey söyler bize. Dolayısıyla bu manada evlendi artık benden gitti. Kız olsun erkek olsun. Biz baba olarak anne olarak evlerinin özel işlerine karışmaya hakkımız yok. Buna karıştığımız zaman bir hak ihlalidir bu. Özellikle kız anneleri, bakın size söylüyorum. Evlendiği zaman kızlarınız artık onların evlerine karışma noktasında kesinlikle bir hakkınız yok. Bunu yaptığınız zaman Allah katında mesulsünüz. Ama siz o evlatlarınızın namazlarına karışmalısınız. O evlatlarınızın helal ve haram noktasındaki çizgileri zorlayan şeylere karışmalısınız. Bir baba olarak, bir anne olarak baktınız ki kızınız, oğlunuz evinize haram getiriyor, evine haram getiriyor. Bir baba olarak, anne olarak uyarmalısınız. Eğer onu düzeltmiyorsa o eve gidip ekmek yememelisiniz. Tavrınızı göstermelisiniz ki onların bir şekilde ıslahının sebebi olabilsin. İsterse bu 60 yaşında olsun, isterse bu 70 yaşında olsun, hiçbir şeyi değişmez. Çocuğa çevre oluşturmalıyız. Ona münasebet başlığında geleceğiz. Münasebet çok önemli bir şeydir. İnşallah o bahsi açtınca verebilirsin, ver. O bahsi açınca göreceksin. Daha biraz somut şeyler konuşacağız. Ancak o manada çocuğun namazdan soğumasına meydan veren kim olursa dayıdır, amcadır, dededir. Bu münasebeti sınırlayacağız. Namazı, Kur'an'ı, İslam'ı seveceği alanları ise onun etrafında arttıracağız. Eğer biz bu manada bir tedbir almazsak Allah korusun onu kaybedebiliriz. Çünkü çocuk çok etkilenir etrafındaki insanlardan. Bu manada çevre çok mühimdir. Çevrenin tesisi de bir yönüyle anne ve babanın mükellefiyetidir. Aynen isim koyma gibi çocuğun arkadaş edinmede, kendisine çevre edinmede bu manada büyük bir mükellefiyetlerimiz var. Bunlara bir dahaki ders biraz daha detaylı gireceğiz. Ama yapacağımız en önemli şey onun namaz konusunda hassasiyetini arttırabilecek çevreleri ve alanları etrafında genişletmemizdir. Eğer bu soruyu bana soran oğulsa ben ona derim ki git babana ne yaparsan yap yaklaş. Eğer babaysa git oğluna ne yaparsan yaklaş derim. Yani burada birinin adım atması lazım. Artık kimse o adımı atacak. Belki biz baba olarak böyle bir durumdaysak ona adım atacağız. Varsın onun dediği olsun. Varsın o kendi dediğinin olduğunu varsaysın. Ne değişir? Dolayısıyla bu manada çok diktatörce bir duruş doğru bir duruş değil. İşte muhabbet zaten onu izale eder, öyle bir şeye meydan vermez. Ama muvazene maddesinde de bu işin dengesini konuşacağız. O ayrı bir mesele. Burada yapılması gereken şey ne olursa olsun çocukla baba arasında bir köprünün kurulmasıdır. Hele hele dediğiniz gibi güzellik varsa iki tarafta da sadece o ben işte ben olmalıyım diyor, ötekisi de ben olmalıyım diyorsa o taraflardan bir tanesi kendi hakkından feragat etmelidir. Şimdi
1: İdeal olan
0: siz
1: hangi toplum
0: kim soruyu soruyorsa
1: hocam?
0: ideal olan o. Soruyu soran kimse onun feragat etmesi lazım. Şimdi siz Siirtlisiniz, bir tane Siirtli fıkrası anlatarak sözlerimi bitireceğim. Allah selamet versin, İhsan Süreyya Sırma anlatmıştı. Onlar Pervarileli biliyorsunuz. Orada Kürt aşiretleri var. İki tanesi kavga etmiş.

0: O onu defterden silmiş, o onu defterden silmiş. İhsan Hoca da bunları barıştırmaya çalışıyor. İkisine de söz anlatamıyor. Zaten Kürtler biliyorsunuz sözü çok rahat anlamazlar. Ben de Kürt olduğum için rahat konuşuyorum. En sonunda gidiyor birine diyor ki bak diyor sen gel Musa ol. O da Firavun olsun. Musa gitti Firavun'un ayağına. Git ona ayağına sevabını da al. Çok hoşuna gidiyor bu ağanın. Varıyor gidiyor diyor ki ey Firavun Musa geldi. Ey Firavun Musa geldi diyor iş iyice bozuluyor. Burada Firavun ve Musa'yı söylemeden her daim tavır Musa'nın tavrı olmalı. Her zaman ayağa giden biz olmalıyız. Eğer bir taraftan iş çıkmaza girmişse bu işi selamete götürecek olan da kesinlikle biz olmalıyız. İnşallah. Peki Mevlam kabul eylesin. Aslında sahabe ve çocuk eğitimi diye bir dersimiz vardı. Onu yapamayacağız bu dönem. Ben yarın bir daha size kalan kısmı anlatacağım. O da artık başka bir tarafa kalsın. Ne zaman Mevla fırsat verirse inşallah. Cenab-ı Hak konuştuklarımızdan, dinlediklerimizden hepimizi nasipdar eylesin. Evlatlarımızı muhafaza etsin. Evlatlarımızı bizim ellerimize de bırakmasın. Onlara kendisi sahip çıksın. Melekleriyle onlara sahip çıksın. İslam'ın uğrunda inşallah büyüyen, yetişen evlatlar eylesin.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
2: olma. Şimdi reklamlar.
3: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Radyo Hedef.
10: Hayat hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
9: Radyo Hedef FM 91.8.
11: Birisi huzuru risalete gelerek, "Anam ihtiyarladı. Ağzına yemek vermek, helaya götürmek ve abdest aldırmak gibi görevlerini ben yaptırıyorum. hakkı ödenmiş olur mu ya Resulallah der. Efendimiz bu soruya şu cevabı verir. Hayır, hakkının %1'ini bile ödeyemezsin. Lakin iyi bakarsan ona yaptığın küçük hizmetlere de Allah büyük sevap verir. Bir başkası buna benzer bir soru sorunca da, annen her gün etinden bir parça koparsa, kesip alsa yine hakkını ödeyemezsin. Git razı et buyurur.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Radyo Tiyatrosu. Affet beni.

0: Bu eser yaşanmış bir hikayeden oyunlaştırılmıştır.
1: Acelemiz yok Gültekin. Rahat gidelim.
2: Arabayı çok mu sert kullanıyorum?
1: Maşallah çok hızlı bir şoförsün de bizdeki trafik malum. Her taraf maganda dolu.
2: İzmir'e daha çok yolumuz var. Aslında ticaret için Bursa biraz uzakça değil mi Halil?
1: Öyle ama son zamanlar tekstil sahasında Bursa çok gelişmeler gösterdi.
2: Kız kardeşin de Bursa'dan evli olunca öyle değil mi? Biliyorum. Kardeşini çok seviyorsun. O da seni seviyor.
1: Evet. Bursa'da kaldığımız müddetçe bize kendi evimizin sıcaklığını yaşattılar. Seni de çok seviyorlar.
2: Evet, enişten de maşallah çok sıcak kalmıyor, cana yakın.
1: Asıl önemlisi bu seyahatimizde çok iyi bağlantılarımız oldu. Tekstil ticaretinde bir şeyler başarmışsak bunu sokağa çıkmaya borçluyuz. Masa başı, tezgah başı devri gerilerde kaldı artık.
2: Sahi döndüğümüzü yenge hanıma bildirdin mi?
1: Güley'e mi? Bildirdim. Bursa'dan hareket etmeden önce telefon ettim.
2: Ha, biliyor musun Halilciğim? Çevrede herkes bizim ortaklığımızı örnek gösteriyor.
1: Elhamdülillah. Biz olması gerekeni yapıyoruz, öyle değil mi? Aman Gültekin, dikkat et.
2: Bak şu trafik canavarına. İnsanı katil eder bunlar. Trafik kuralı, kaidesi nedir bildikleri yok.
1: Yollarda da bu gece çok araç var. Hafta sonu ya.
2: Evet, acele giden ecele gidermiş. Aldırış ettikleri yok ki.
1: Aman Gültekin, kamyona dikkat et ya. Kazaların %90'ı bunların etrafında oluyor.
2: Tam karşıdan geliyor. Of. Hay Allah, uzun farlarını da yakmış. Yol iz görünmüyor. Kapat şu selektörü, sersem herif.
1: Sarhoş mudur, uykusuz mudur?

0: Alo. Ah, Turan abi sen misin?
1: Evet benim Gülay. Nasılsın? İzmir'de havalar nasıl?
0: İyi. Bizler de çocuklarla beraber Halil'i bekliyoruz. Cep telefonuyla yoldan aradı. Bu gece geliyorlarmış. Sizler nasılsınız? Çocuklar, görümcem.
1: Bizler iyiyiz. Abla nasıl desem...
0: Lütfen acaba... abi bir şey mi oldu yoksa?
1: Kocan...
0: Ne oldu kocama? Halil'e bir şey mi oldu? Yoksa kaza falan mı oldu?
1: Maalesef. Bursa yakınlarında bir trafik kazası geçirmişler. Halil'le ortağını Bursa Tıp Fakültesi'ne kaldırmışlar. Ben de hastaneden arıyorum seni şimdi.
0: Aman Allah'ım. Peki şimdi nasıl? Durumu iyi mi?
1: Çok şükür yaşıyor ama yoğun bakıma aldılar. Ne yazık ki Gültekin Bey kurtarılamadı.
0: Aman Allah'ım. Ne yapacağım ben şimdi?
1: Alo abla. Bak hemen bir arabaya atla buraya gel, tamam mı? Seni bekliyoruz.
0: Tamam, hemen geliyorum. Turan abi, Zuhal abla.
2: Ah, Gülay geldin demek.
0: Halil'in durumu nasıl? Kocam iyi mi?
3: Telaşlanma. Çok şükür hayati tehlikeyi atlattı.
0: Allah'ım, kendisini görebilir miyim?
3: Dur, acele etme hele. Dur, biraz dinlen, kendine gel.
0: Doğruyu söyleyin, durumu nasıl? Doktorlar ne diyor?
3: Beyin travması geçiriyormuş. Birkaç kırığı var. Kırıkları iyileşse bile kısmen hafıza kaybı olabileceğini söylediler.
0: Yani hiç iyileşmeyecek miymiş?
3: Hayır canım, öyle bir şey yok. Toparlanması biraz uzun zaman alır diyorlar, o kadar. Buna da şükretmek lazım değil mi? Beterin beteri var.

0: Hadi Gülay, bir iki lokma bir şeyler atıştır.
1: İnan canım, yemek istemiyoruz öyle.
2: Bak Zuhal'i dinle de bir iki lokma bir şeyler atıştır. Sen de takattan düşersen Halil'e kim bakar sonra?
1: Kaç ay oldu hastanede yatıyor Turan abi. Bizi bir bakıyorsun tanıyor, bir bakıyorsun unutuyor. Çocuklarını hiç tanımadı. Onlar baba deyip boynuna sarıldıkça o bönbön yüzlerine baktı. Çocuklarını çok severdi. Onlara hiçbir babanın düşkün olamayacağı kadar düşkündü.
0: Ben de Halil abim için çok üzülüyorum ama sabretmek zorundayız Gülay. Doktorun söylediklerini hatırlasın.
1: Biliyorum, uzun bir zamana ihtiyaç var dedi. Ama benim de dayanma gücüm kalmadı. Sinirlerim çok zayıfladı. Yavaş yavaş tükendiğimi hissediyorum.
2: Allah hepimize sabırlar versin. Abime de acil şifalar versin. Ne yapalım? İş başa düştü. Bir de Gültekin Bey'e baksana. Adamcağız ölüp gitti.
1: Ona bari bir şey olmasaydı. İşimiz dağılmazdı. Ne yapar eder, dükkanı dağıtmazdı. Halil çalışmadığı için işçiler dükkanı terk etmişler. Dükkan öylece kapanıp gitti. Ortağı Gültekin yaşasaydı ne yapar eder dükkanı kapatmazdı. Ah çocuklar desen, kah kayınvalidemlerde, kah sizde kalıyor. Perişan oldu yavrularım. Kazadan sonra bölündük, parçalandık.
2: Hayat düz bir çizgi değil ki Gülay. İnişler ve çıkışlar hepsi bizim için. Sabır gösterip Allah'tan yardım isteyeceğiz. Dua edeceğiz. Elimizden gelen bu.
1: Çilemizi dolduruyoruz Turan abi. Çilemizi.
0: Yeter artık ağladığın Gülay'cığım. Güçlü olmak zorundasın.
1: Aylardır çoluk çocuk sizlere yük oldu.
0: Aa, o nasıl söz? O çocuklar senin ve abimin çocukları. Onlar bizim de çocuklarımız.
2: Sen de bizim kardeşimizsin Gülay.
1: Sağ olun ama gerçekten çok yük olduk abi.
0: Sen istemedin ki böyle olmasını. Kimse istemedi.
1: Bizim yüzümüzden evinizin düzeni bozuldu.
2: Aa, sus lütfen Gülay. Yavaş yavaş kızmaya başlıyorum ha. Bir daha bu şekilde konuştuğunu duymayacağım. Biz el alem değil, akrabayız. Kötü günde birbirimizin yardımına koşmayacağız da kiminkine koşacağız ha? Hadi toparla kendini bakayım. Kocanın karşısına böyle çıkamazsın.
3: Halil Bey'in artık bizimle bir işi kalmadı. Fakat çok uzun süre hareketsiz kaldığı için kalça eklemleri kireçlenmiş. Şimdi bir yazı yazıp fizik tedavi kliniğine sevk edeceğim.
1: Taburcu etmeyecek misiniz doktor hanım?
3: Hareketsizlikten kalça ve dizleri kireçlenmiş dedim hanımefendi. Fizik tedavi görmesi şart.
1: Hay Allah, görüyor musun?

0: taburcu olacak diye hazırlamıştım kendimi.
1: Sabırlı ol canım. Abimin iyiliği için ne gerekiyorsa yapılsın.
0: Fizik tedavi ne kadar sürer doktor hanım?
2: Maalesef hastamızın tedavileri uzun sürüyor. Buna alışmanız lazım.
0: Hadi Halil, biraz gayret et. Kaldırmaya çalış şu bacaklarını.
3: Elimden geleni yapıyorum ama kıpırdamıyor bile.
0: Hayır, elinden geleni yapmıyorsun. Sürekli seni ben çalıştıramam. Ne söylesem faydasız değil mi? Bıktım Allah'ım. Aylardır hastanede yatıp kalkıyorum. Kocam iyileşmek için çaba göstermiyor. Çocuklarım ve ben perişan olduk. Şeytan diyor ki al çocuklarını çek git. Git de bu adam ne yaparsa yapsın.
3: Ne duruyorsun? Git o zaman.
0: Seninle uğraşmaktan da yaşamaktan da bıktım Halil, anlıyor musun?
3: O kazada Gültekin gibi ben de ölseydim keşke. Benden nefret ediyorsun artık. Biliyorum.
0: Ederim tabii. Sana biraz gayret et. Doktorun verdiği hareketleri kendin yapmaya çalış diyorum. Dinlemiyorsun beni. Ben de insanım Halil. Aylardır sana egzersiz yaptırmaktan bıktım. Yorgunum artık.
3: Olmuyor işte. Yapamıyorum.
0: İstersen yaparsın.
3: Yapamıyorum dedim sana.
0: Tamam bağırma. Biraz sonra Zuhal abla gelecek. Ben de eve gideceğim.
3: Sana git dediğim için mi gidiyorsun?
0: Hayır. Bir yığın birikmiş kirli çamaşırım var. Onları götürüp makinede yıkayacağım.
3: Çabuk gel olur mu?
0: Gelirim merak etme.
1: Merhaba çocuklar.
0: Hoş geldin Zuhal abla.
3: Hoş geldin Zuhal.
1: Hoş bulduk Halil abi. Nasılsın?
3: İşte.
0: Bakma öyle dediğine Zuhal abla. Gayet iyi. Ama beni yormak için her türlü kaprisi yapıyor.
1: Koca adamsın Halil abi. Yaramaz çocuklar gibi davranmak hiç yakışmıyor sana. Güreyi kızdıracak ne yaptın bakalım?
3: Hiçbir şey yapmadım.
0: Hiçbir şey dersin tabii. Aylardır kendi yapması gereken hareketleri bana yaptırıyor Zuhal abla. Artık biraz da kendisinin gayret etmesi gerekmez mi?
1: Niye bu haliniz ya? İkiniz de barut gibisiniz. Gülay haklı abi. Neden biraz da kendin gayret etmiyorsun?
3: Yapamadığımı söyledim Zuhal. Ne yapayım? Kıpırdamıyor bu bacaklar.
1: Peki abi sen de haklısın. Sen de sabırlı olmaya çalış Gülay. Bak istediği yerde yapamıyormuş. Fazla zorlamamamız.
0: Tamam abla tamam. Bak abla. Ben birkaç günlüğüne çocuklarla beraber eve gitmek istiyorum.
1: İzmir'e mi döneceksin?
0: Çok bunaldım abla. Çocuklar da sıkıldı. Kurban bayramı da yaklaştı. Hem annemle hem akrabalarımla bayramlaşır. Tekrar Bursa'ya dönerim.
1: Bilmem ki. Bayramüstü kocanı hastanede yalnız bırakman doğru olur mu?
0: Siz varsınız abla. Birkaç gün idare edersiniz.
1: Birkaç günlüğüne idare ederiz ama... İstersen bir de abime soralım.
3: Ne soracak mısınız bana?
1: Gülay kurban bayramını İzmir'de geçireyim diyor da izin verirsen çocuklarla gidecek. Bir şey demeyecek misin abi?
3: Ne yaparsa yapsın.
1: Ne yaparsa yapsın olur mu canım? Doğru düzgün cevap ver.
0: Benim için değil Halil, çocuklar.
3: Tamam gidin. Bir daha dönmeyecek misin Gülay?
0: Yok canım, bunu da nereden çıkardın? Döneceğim tabii. Çocukları İzmir'de annemin yanına bırakırım. Burada Zuhal ablamlara, kayınvalidemlere yük oluyor.
1: Estağfurullah, onlar küçük, elbette yaramazlıkları olacak.
0: Onların yaramazlıklarını ben bilirim. Eğer halasının yanında biraz daha kalırlarsa evde eşya diye bir şey bırakmayacaklar. Çok yaramazlık yapıyorlar.
3: Aylardır çocuklarımın yüzüne hasretim Gülay. Kendimi toparladığından beri bir defacık olsun göstermedin onları bana.
0: Hastaneye getirmeye kalksam ortalığı birbirine katarlar. Dışarıda hiç başa çıkılmıyor ki.
3: Tamam tamam. Gidin.
0: Bayramdan sonra gelirim. Şimdilik Allah'a ısmarladık.
1: Dur Gülay. Hastane çıkışına kadar yolcu edeyim seni. Abim şuurunu çok şükür toparladı. Hem de doktorların tahmin ettiğinden daha erken toparladı.
0: Öyle de bir de çocuktan farkı kalmadı. Çocuklardan daha çok ilgi istiyor.
1: Buna da şükretmek gerek.
0: Ama ayaklarını şu kadarcık kıpırdatmıyor. Aylarca çalıştırmaktan kollarım koptu.
1: Demek ki henüz kendi başına yapabilecek durumda değil.
0: İyi de abla, ben ne zamana kadar dayanacağım?
1: O senin kocan Gülay. Tamamen iyileşinceye kadar yanında olmak zorundasın. Karı koca böyle zamanda birbirine lazım. Abimin iyileşmesinde en büyük fedakarlık sana düşüyor.
0: Peki abla, mümkün olduğunca İzmir'den çabuk dönmeye bakarım. Sinirlerim iyice bozuldu anne. Bunaldım. O kadar ki artık çocuklarımı dövmeye başladım. Ben de insanım. Dayanacak gücüm kalmadı. Halil kaza geçirdikten sonra huzur, düzen denen hiçbir şey kalmadı.
4: Ağlama yavrucuğum. Madem tahammülün kalmadı, dönmezsin Bursa'ya bir daha, olur biter. Bundan sonra çocuklarının başında kalır, onlarla ilgilenirsin. Baksana yavrucaklar bakımsızlıktan ne hale gelmişler. Görümcen olacak o kadın yardım etmemiş anlaşılan.
0: Aman anne, onun işi gücü çene çalmak.
4: Arada bir de olsa hiç mi yardım etmedin?
0: İki, bilemedin üç. Ama akıl vermeye gelince kimseye ağız açtırmaz.
4: O aklı önce kendisine versin. Tamam kızım, sen istemedikten sonra kimse seni koca kahrı çekmeye zorlayamaz. Ben seni çile çekmen için kocaya vermedim.
0: Halil artık iyileşemez anne. Ömrü billah sakat kalacak. Doktorlar söylemiyorlar ama ben biliyorum. Her gün indir kaldır yapamam ki. Üstelik sakatlığı yüzünden çalışamayacak. Ben nasıl çalışayım? Hem kendisine hem çocuklara bakacak biri lazım.
4: Rahmetli babanın emekli maaşı var. O iyi kötü bizi idare eder. Bir de bakkal dükkanı işletiyorum. Oh, geçinir gideriz. Sen hiç üzme tatlı canını. Çocuklarınla ilgilen yeter. İyice azmışlar.
0: Çocuklar böyle değildi anne. Kazadan sonra böyle oldular. Huyu değiştirdiler.
4: Geçer güzel kızım. Hepsi geçer. Asma artık yüzünü. Hadi gülümse.
0: Peki anne.
4: Ha şöyle. Güzel bir bayram geçirelim de aklımız başımıza gelsin kız.
5: Neden kahvaltı etmiyorsunuz ona?
1: Aslında hemen giyinip hastaneye gitsem iyi olur.
5: Tamam gidersin de akşamdan beri senin canın bir şeye sıkkın. Söyler misin lütfen?
1: Korktuğum başıma geldi Turhan.
5: Hayırdır, neymiş o?
1: Gülay, sanıyorum o abimi terk etti.
5: Ha, saçmalama şimdi.
1: Gülay bir daha buraya dönmeyecek Turhan. Halil abime dönmeyecek.
5: Canım şimdi bunu da nereden çıkardın sen?
1: Öğrendim.
5: Kimden? İzmir'de olanları nereden biliyorsun?
1: Annesinin kapı komşusundan öğrendim. Hani geçen sene biz oraya gidince bizi ev baklavası ikram etmişti ya, hatırladın mı?
5: Ha evet hatırladım.
1: İşte o dün öğle üzeri telefon etti. Gülay'ın annesi olacak kadın açmış ağzını yummuş gözünü. Neticede sen burada kal çocuklarına bak deyip göndermiyormuş.
5: Aa dur hele dur. Bak şimdi bu dedikodu olabilir ha. Gülay aklı başında bir kadındır. Kocasını kimseye şikayet etmez. Hem Halil mi istedi bunu? Kaza oldu, adı üstünde.
1: Onu bunu bilmem Turhan. Abim bizim elimize kaldı. Zavallı, olanları duyarsa çok üzülür.
5: Ya, üzülmek de laf mı Zuhal? Yıkılır adamcağız. Bak en iyisi şimdilik duyurmayalım ha, tamam mı? Bakarsın Gülay çıkıp geliver.
1: Boşuna ümitleniyorsun. O dönmemek üzere gitti. Ben gecikmeden hastaneye gideyim.
2: Evet, tam tahmin ettiğim gibi. Abiniz Halil Bey'in diz ve kalça eklemleri aşırı derecede kireçlenmiş. Röntgenlerinden anladığım kadarıyla 6 ay boyunca rehabilitasyon merkezimizde hareket yaptırıldığı halde olumlu sonuç alamamışız.
1: Yani hareket yaptırmamızın hiçbir faydası olmadı mı doktor hanım?
2: Maalesef olmamış.
1: Peki ne yapmamız lazım? Elbet bir çaresi vardır.
2: Var elbette. Ameliyat olması lazım.
1: Ameliyat mı?
2: Hı hı. Eklemlerdeki kireç başka türlü temizlenmez. Ama bir daha ortopedi uzmanı arkadaşlarımla görüşeyim. Size ancak o zaman kesin bir şey söyleyebilirim.
1: Ne yapalım doktor hanım? Ameliyatsa yaparız. Yeter ki abim kurtulsun.
5: İşte böyle Halil.
3: Demek ameliyat diyorlar ha.
5: Evet. Doktorun dün bir ortopedi uzmanıyla görüşüp röntgenlerini göstermiş. O doktor da mutlaka ameliyat olman gerektiğini söylemiş. Yoksa ömür boyu yatağa mahkum kalacakmışsın.
3: Siz bilirsiniz. Doktorlar ne diyorsa o yapılsın bari.
1: Siz bilirsiniz demekle olmaz abi. Ameliyata sen karar vereceksin.
3: Artık ameliyat olsam da olmasam da umurumda bile değil Zuhal.
1: Sen neler söylüyorsun?
3: Karım ve çocuklarım ihtiyacım olduğu zaman da yanımda, yoksa yaşamanın ne anlamı var?
5: Halil biliyorsun Gülay bayramdan sonra geliyor.
3: Kimi kandırdığını sanıyorsan enişte? Gülay çocuklarımı da alıp beni terk etti. Ve senin sakat olduğum için yaptı bunu.
5: Ne? Terk ettiyse etsin ya. Bu dünyanın sonu demek değil ki. Şimdi sen kendi sağlığını düşün önce.
3: Sağlık falan lazım değil bana artık.
1: Ne diyorsun abi? Ameliyatı kabul etmezsen ölmeyeceksin ki. Ömür boyu birilerine muhtaç olarak yaşamak zorunda kalacaksın. Bu daha mı iyi?
3: Merak etme Zuhal. Size yük olmam. Atarım kendimi bir köprüden aşağı. Her şey kökünden hallolur.
1: Çıldırmışsın sen.
5: Aa, bana bakın. İkiniz de sakin olun lütfen ha. Halil, sen de şu saçma sapan konuşmalarınla kardeşini üzme. Ameliyat gerekiyorsa olacaksın.
3: Peki. Olacağım.
5: Ne? Şöyle yola gel.
3: Ama bir tek şey için ameliyat olacağım. Ayaklarımın üzerinde durmayı başardığım anda İzmir'e gidip o Gülay denen şıllığa haddini bildirmek için.
1: Neler diyorsun abi?
3: Ne diyeceğim? Çocuklarımı da alıp beni terk etmenin hesabını vermeli. Çocuklarımı benden uzaklaştırmamalıydı.
5: Heh, O zaman azimli ol ki

0: iyileşip çocuklarına kavuşasın.
1: Dün gece konuştuklarımızı enine boyuna düşündün mü kızım?
2: Düşündüm anne.
1: Ne karar verdin?
2: Hemen karar vermek mümkün değil ki.
1: Ne varmış karar veremeyecek? Bundan sonra sana sakat bir adamdan hayır gelmez kızım. Aklını başına topla.
2: O çocuklarımın babası anne. Bir çırpıda nasıl koparıp atarım söylesene.
1: O halde dön Bursa'ya. Ömür boyu koca kahrı çekeceksen o da senin bileceğin iş.
2: Bunca yıl beraber olduk. İyi kötü günlerimiz oldu. Bütün bunları bir anda nasıl yok sayarım anne? Söylesene, bir akıl ver bana.
1: Sana söyledim kızım. O adamdan bundan sonra ne sana ne çocuklarına hayır gelmez. Ondan boşanıp kurtulmaya bak. Gençsin, güzelsin. Sana koca mı yok sanki? Kasap Remzi'nin oğlu hem genç hem yakışıklı. Aslan gibi de polis.
2: Neler söylüyorsun anne? Ben Halil'den boşanmanın zorluğunu anlatmaya çalışıyorum. Sen maşallah daha boşanmadan koca bulmaya kalkıyorsun.
1: Ben senin iyiliğini düşünüyorum kızım.
2: Halil'den boşanacak olsam yeniden evlenmem, bilmiş ol.
1: Aa, delinin zoruna bak. Niçin evlenmeyecekmişsin?
2: Sen niçin babam öldükten sonra evlenmedin anne?
1: Canım o başka, bu başka.
2: Ah anne. Halil'le evlenmeyi sırf ben istedim diye onu hiç sevmedin. Bir kerecik olsun damadım deyip kucaklamadın. Ne zaman elini öpmeye gelse surat astın. İki kelime konuşmamak için elinden geleni yaptın. Sakat kaldı ya, beni ondan ayırmak için sana gün doğdu.
1: Ama madem kocan çok kıymetli, geri dönersin olur biter. Bak yüzüne söylüyorum, geri gelip benim evime sığınmaya kalkarsan kapım sana kapalıdır, bilmiş ol.
2: Ona geri döneceğimi söylemedim anne. Sadece boşanmak kolay bir mesele değil dedim. Çocuklara bu durumu nasıl izah edeceğim? Büyük kızım daha 5 yaşında ama her gün babasının neden bizi almaya gelmediğini soruyor.
1: Babanız hasta, gelemez diyemiyor musun?
2: Diyorum ama bu defa da babam gelemiyorsa biz yanına gidelim anne diyor.
1: Boş ver, çocuktur o. Birkaç ay sonra unutur. Okula başladı mı hatırlamaz bile.
2: Hayır anne, ben aynı fikirde değilim. Birçok şeyi büyüklerden çok daha iyi anlıyorlar.
1: Öyle yok böyle yok. Dönmediğine pişman mısın yoksa?
2: Bilmiyorum anne, bilmiyorum. Öylece kendi haline bıraktım geldim.
0: Doktor hanım, doktor hanım. Doktor hanım, nasıl geçti ameliyat?
3: Gayet iyi geçti.
2: Abim artık yürüyebilecek mi?
3: Nerede? En az 3 operasyon daha geçirmesi gerekiyor. Aa,
2: 3 mü?
3: Hı-hı. Diğer kalça kemiği ve dizlerde kireçlenmiş Zuhal Hanım. Onlara da aynı işlemleri yapmamız gerekecek.
0: İyi ama ne yapalım?
2: Desenize birkaç ay daha hastanedeyiz.
3: Hayır, dikişleri alındıktan sonra eve götürebilirsiniz.
0: İyi ki Halil'i eve getirmişiz hanım. Hastanedeki haline göre epeyce toparlamış kendini.
2: Kendini ne kadar çabuk toparlarsa o kadar çabuk iyileşir.
0: Ah, bir de Gülay sürpriz yapıp gelseydi. Nasıl da sevinirdi Halil, değil mi?
2: Ben ondan umudumu kestim artık. Aylar geçti. Telefon açıp da abimin durumunu bile sormadı. Hiç böyle bir sürpriz yapar mı?
0: Arayıp sormaması benim de canımı sıkıyor. Halil eskisi gibi belli etmiyor ama için için yiyor kendini çocuk.
2: Zavallı, aylarca hastane köşelerinde yatalak kaldığına mı, bütün işlerinin alt üst olduğuna mı, yoksa karısının çocuklarını alıp kendini terk edişine mi yansın? Hiçbiri değil, karısının terk edişi mahvetti onu.
0: Ya, ameliyat ağrıları geçti sayılır. Diyorum ki şöyle ara sıra arabaya bindirip gezdireyim şunu ha. Dışarı çıkar, 1-2 insan görür, rahatlar en azından.
2: Çok iyi edersin Turhan, duacın olurum.
0: Allah Allah, bu ne surat böyle Zuhal? Sen ağlamış gibisin. Yoksa Halil seni üzecek bir şey mi yaptı?
2: Hayır. Abim niye üzsün ki beni?
0: E o halde ne oldu söylesene.
2: Gülay sürpriz yapsa diyordun ya. Yapmış işte.
0: Ne o, yoksa telefon mu etti?
2: Keşke öyle yapsaydı. Al bak.
0: Bu ne? Ne? Aman Allah'ım. Bir mahkeme ilanı. Ver bakayım şunu. Şimdi ne demek oluyor bu?
2: Sevgili Gülaycığımız, biricik gelinimiz boşanma davası açmış canım.
0: İşte şimdi her şey mahvoldu. Bana bak, Halil'e söyledin mi?
2: Hayır. Birden nasıl söyleyebilirim ki, seni bekledim.
0: Aman aman, hemen söylemeyelim ha. Belki bu bir şakadır.
2: Saçmalama. Resmi yazının şakası olur mu hiç?
0: Evet, doğru söylüyorsun. Ne?

0: bileyim işte, canımın sıkıntısından öylesine söyledim. Demek Gülay boşanmaya karar vermiş ha. Bunca yıllık mutlu beraberliğin, o 3 tane küçücük yavrunun hatırı da mı yoktu hiç? Bana bak, yolunu bulup Gülay'la bir konuşsak ha. Bir kere daha düşünmesini söylesek.
1: Faydasız. Baksana işi mahkemeye kadar uzattığına göre.
0: Gülay'ın geçici sıkıntılar yüzünden yuvasını yıkacağına inanmıyorum ben.
1: Telefon mu edeceksin?
0: Hayır. Senle birlikte İzmir'e gidiyoruz. Ben daireden izin alırım, tamam mı?
1: İyi ama Halil abimle çocuklar ne olacak?
0: Boş ver, bir şey olmaz. Kayınvalidemler 2 gün idare ederler.
1: Aslında o şirret anasını hiç görmek istemiyorum ya. Abimin hatırı var.
0: Canım, şimdiden büyütme işi bu kadar.
1: Bak göreceksin. Daha 2 lafı bir araya getirmeden bizi kapı dışarı edecek. Ama ona razıyım da abime nasıl izah edeceğiz?
0: Sen onu bana bırak, ben hallederim. İstanbul'dan bir düğün daveti falan var derim, tamam mı? Sen şimdi hemen toparla, yarın İzmir'e gidiyoruz. Hadi, hadi çabuk. Peki.
2: Boşuna buraya kadar zahmet etmişsiniz. Kızım Gülay evde yok.
1: Yoksa gelir. Görüşmek için ta Bursa'dan geldik Elif Hanım. Acelemiz de yok.
2: Anlamadınız galiba Zuhal Hanım. Kızım köye teyzesine gitti. Zavallı çok yorulmuştu. Sonbahardan önce de dönmez.
0: Öyleyse bir büyük olarak sizinle konuşuruz biz de. Kızınız Halil'den boşanmak için dava açmış. Bundan haberiniz vardır inşallah.
2: İyi etmiş.
0: Onu bu yanlışından döndürmeniz gerekirken yaptığına seviniyorsunuz öyle mi?
2: Sevinirim ya. Aylardır yedi bitirdi kızımı o adam.
0: Yapmayın Elif Hanım lütfen. Bunca yıllık kocasını bırakıp kendine yeni bir hayat kuramaz Gülay. Kursa bile mutlu olamaz.
2: Bal gibi de mutlu olur. Benim kızım bundan sonra sakat koca kahrı çekemez Turan Efendi.
0: Demek siz bu yuvanın yıkılmasını istiyorsunuz.
2: Aman yıkılırsa yıkılsın be. Sakat bir adam kızıma bir şey veremez artık. Kusura bakmayın, bir tanecik kızım bundan sonra kahır çekemez. Anlaşıldı mı?
0: Halil'e haksızlık etmeyin lütfen. Kızınızın mutluluğu uğruna bir dediğini iki etmedi. Gülay'ın yediği önünde, yemediği arkasındaydı. Maşallah elbiseleri çifter çifterdi. Adamcağız kaza geçirmeseydi karısının hatırına villa satın alacaktı. Ama ne yapalım ki, kader işte. Bu kaza geldi başına.
2: Dikkat etseydi de kaza yapmasaydı.
0: Elif Hanım çok vicdansızsınız.
2: Senin ne düşündüğün önemli değil.
1: Kovulmadan kalk gidelim Turhan. Anasıyla bir tanecik kızı baş başa verip boşanma davası açmışlar besbelli.
0: İyi düşünün Elif Hanım. Kızınızın aklını çelerek büyük bir yanlışlık yapıyorsunuz.
2: Terbiyesize bak. Hı? Senden mi öğreneceğim doğruyu yanlışı? Defolun evimden hadi.
1: Kovulmadan hadi gidelim demiştim sana Turhan.
0: Elif Hanım lütfen bağırmayın. Bak tamam gidiyorum. Hadi. Ama sakın şunu unutmayın. Bu olaydan siz sorumlusunuz ve zararlı çıkan da siz olacaksınız, anladınız mı?
1: Ne olur sus da yürü gidelim.
0: Hayır efendim, konuşacağım, bırak.
2: Hadi,
0: artık
2: hadi.
0: Bundan böyle bol bol sefa sürersiniz Elif Hanım. Tabii vicdanınız izin verir de sürebilirseniz.
2: Hadi.
3: Gittiler mi anne?
2: Gittiler.
3: Zuhal ablayla Turan abiye karşı çok ayıp oldu. Bir de köye gittim diye yalan söyledin anne. İkisi de çok iyi insanlar, çok ayıp etti.
2: Ama madem öyle, odadan çıkıp buradayım deseydin.
3: Aklımdan geçmedi değil. Ama seni yalancı çıkarmak istemedim.
2: Bak kızım, senin niyetin boşanmak değilse davayı durdurursun. Bugünden tezi yok, bu işi halledersin.
3: Hala kararsızım anne, bağışla. Ömür boyu da çile çekmek aklıma geldikçe...
2: O zaman otur oturduğun yerde.
3: Özür dilerim anne.
2: Büyük kızım Büşra hala babasını sorup duruyor mu?
3: Soruyor tabii anne. Her seferinde bir yalan uydurmak zorunda kalıyorum.
2: Bak, demedi deme. Her şey bitmiş değil. Kocana dönmek için yine şansın var.
3: Bana göre artık çok geç.
4: Beni bu parka değişiklik olsun diye getirmedin herhalde işte. Bana anlatacakların olmalı, öyle değil mi?
0: Evet. Biz sana İstanbul'a gideceğiz demiştik ama...
4: İzmir'e gittiniz değil mi?
0: Evet. Bak Halil, çok şükür uzun bir tedaviden sonra kendi ayaklarının üzerinde duracak kadar sağlığına kavuştum.
4: Elhamdülillah. Sizlere de çok teşekkür ederim. Bunca zaman hiç şikayet etmeden kahrımı, sıkıntımı çektiniz.
0: Büyütmene hiç gerek yok. O bizim vazifemiz.
4: Sen şimdi İzmir'i anlat bana. Oraya niçin gittiniz?
0: Gülay...
4: Boş ver onu. Kurban bayramından sonra döneceğim dedi ama dönmedi. Telefonla dahi sağlık durumumu sorup öğrenmedi.
0: Peki Ne yapıyor, ne ediyor hiç merak etmiyor musun?
4: Hayır, artık eskisi gibi merak etmiyorum. O artık benim için ölmüş sayılır.
0: Ya çocukların? Onları hiç özlemedin mi?
4: Özlemez olur muyum hiç? Üçü de gözlerimde tutuyor. Kendimi biraz daha toparlayayım hele. Pek yakında onları görmeye gideceğim.
0: Bak Gülay... Gülay... senden boşandı.
4: Ne?
0: Senin gıyabında boşanma davası açmıştı. O zamanlar durumunda iyi değildi. Doktorlar bu haberi duymanın sıhhatin için iyi olmayacağını söylediler. Biz de senden mecburen gizledik. Ama bu ara mahkemede devam etti tabii. Şiddetli geçimsizlik ve eve gelmemeyi sebep göstermişler. Senin anlayacağın mahkeme iki celsede boşanma kararı vermiş.
4: Yani şimdi Gülay'la ben... biz... boşandık mı?
0: Evet, maalesef. Çok uğraştık ama fayda vermedi.
4: Demek bunun için İzmir'e gitmiştiniz.
0: Evet.
4: Fakat nasıl olur? Ben bu zamana kadar karımla bir defa bile kavga etmedim. Çevremizde herkes bizi örnek bir aile olarak gösterirdi.
0: Tabii, tabii. Zuhal ve ben sizden gıptayla bahsederdik hep. Sizin mutluluğunuzu kendi mutluluğumuz gibi bilirdik.
4: Öyle ama işte dost kara günde belli oluyormuş meğer. Demek ki hepimiz aldandık. Hepimiz yanıldık Turan.
0: Evet sanırım. Senin ömür boyu sakat kalacağına hükmetti.
4: Öyle ya. Ömür boyu sakat bir insanla uğraşmak kolay değil. Böyle bir kocaya katlanmaktansa boşanmak en güzeli.
0: Evet. Sanırım o da öyle düşünüyor.
4: Ya çocuklarım. Onları öyle çok özledim ki.
0: Hakim onları annesine vermiş.
4: Aman Allah'ım.
0: Bak Halil, bu her şeyin sonu demek değil. Senin için yapacağın ayakta durmayı başarmak, maddi manevi kuvvet kazanmak.
4: Kim için? Kim için? Ayakta durmak için bir sebep göster bana. Evim başıma yıkılmış da haberim olmamış. Her nazına katlandım karım, benim kahrıma katlanamamış. Çocuklarımdan ne istiyordun be kadın? Neden onları elimden aldın?
0: Tamam kaptanım, tamam. Tamam yiğidim, ağlama. Ne yapalım, oldu bir kere. Olanla ölene çare bulunmuyor.
4: Bana yazık değil mi Turan?
0: Hayır, hayır. Gülay kendine yazık etti. Aç bakayım, topla kendini. Her şeye rağmen hayat devam ediyor işte. Geçmişi unutmalısın.
4: Bunca yıllık karımı, biricik yavrularımı nasıl unuturum enişte?
0: Madem öyle istiyorsan Gülay'la git bir konuş. Bu tamamen sana bağlı.
4: Bir an için böyle düşündüm ama hayır. O kadın ihanet etti bana. Hakiki yarın dostum değilmiş benim. Çocuklarım için de bağrıma taş basacağım.
0: Ha, şöyle işte.
4: Ama başka bir karar verdim enişte.
0: Hayrola, nasıl bir kararmış bu?
4: Evleneceğim.
0: Ne?
4: Evleneceğim enişte, göreceksin. Çok mutlu bir hayatım olacak. Gülay aklıma bile gelmeyecek.
0: Sen neler diyorsun Halil?
4: Söylediğim bu işte, duydun. Evleneceğim.
0: Buna sevindim. Ben de sanıyordum ki boşanma haberini alınca kahrından yıkılacaksın ya.
4: Gördüğün gibi öyle olmadı işte.
0: Yanlış anladın Halil. Bak, çok üzüldüğünü biliyorum. Bunca yıllık eşini birden içinden söküp atmak öyle kolay değil elbette.
4: Öyle.
2: Kız Hede, kasap Remzi'nin oğluyla evlendireyim seni. Onun da gönlü varmış sende.
1: Anne lütfen saçma sapan konuşup canımı sıkma. Üç çocuklu bir kadına kim gönül verir?
2: Daha ne işte, o istediğine göre. Sen sadece evet de yeter.
1: Hayır anne, evlenmem.
2: İnadı bırak kızım. Tanımayan biri seni görse daha 20'sinde bekar sanır.
1: Hayır anne, kocasız hayat. Oh ne rahat. İstediğim gibi geziyorum, dolaşıyorum. Yiyorum, içiyorum, daha ne isteyeyim?
2: Sözlerinin hepsi yalan. Sen hala Halil'den çekiniyorsun.
1: Daha da neler. 6 ay oldu boşanalı. O defter kapandı artık.
2: Madem öyle, evlen o halde. Ömür boyu böyle sürecek değil ki kızım.
1: Bir kere evlendiğim yeter. İkinci kez evlenmem.
2: İyi iyi, evlenmeyeceksen evlenme, sen bilirsin. Pazar günü çocukları da alıp pikniğe gidelim ha? Ne dersin?
1: Piknik mi?
2: Teyzengil'in köyündeki Pınarlı Dere'ye gideceğiz.
3: Sen gitmeye karar vermişsin bile.
2: Havalar güzelken biraz hava alalım, fena mı?

0: gitmiyorum anne.
1: Ama söyledim bir kere artık kızım.
0: Ne söylediğin umurumda bile değil. Söylemeseydin.
1: Aman yeter artık senin kaprislerini çektim. Hem beni hem kendini ele güne karşı rezil mi etmek istiyorsun?
0: Asıl rezil eden sensin anne. Ben gidiyorum.
1: Nereye gidiyorsun?
0: Senden uzak bir yere. Bu evde biraz daha kalırsam çıldıracağım çünkü.
1: Çekip gitti. Sanki ben kötü bir şey mi yaptım? Halbuki kendisinin iyiliğini düşünüyorum. Ah ah. Bir gün benim kıymetimi anlayacak bu kıza bak. Ne zaman?
0: Aman Allah'ım, o ses de neydi? Bir bakayım pencereden. Allah Allah. Cadde kenarında bir kalabalık var. Biri ezilmiş galiba. Aman ya Rabbi. Sakın Gülay olmasın. Daha demin dışarı çıkmış. Eyvahlar olsun. Hemen gidip bakayım. Aman Allah'ım. Ölmüş mü? Kaza geçiren kızımmış. Hiç hareket etmiyor. Öldüm.

0: Alo.
1: Suhal.
0: Elif Hanım, siz misiniz?
1: Benim.
0: Ne oldu? Niçin aradınız?
1: Kızım Dilay trafik kazası geçirdi. Ağır yaralandı. Şu anda hastanede. Daha dün çıkabildi yoğun bakımdan.
0: Üzüldüm. Geçmiş olsun.
1: Hep halini sayıklıyor.
0: Benden ne istiyorsunuz?
1: Ben...
0: Aa, sözünü bitirmeden telefonu kapattı.
2: Akşam akşam kimdi o arayan? Zuhal.
0: Gülay'ın annesi.
2: Aa, ne? Elif Hanım mı?
0: Evet.
2: Ne istiyormuş peki?
0: Gülay trafik kazası geçirmiş.
2: Ne diyorsun? Bir şey mi olmuş yoksa?
0: Elif Hanım'ın söylediğine göre yoğun bakımdaymış. Halil'in ismini sayıklıyormuş.
2: Bunları Elif Hanım mı söyledi?
0: Ay Turhan, kendi kendime uyduracak halim yok ya.
2: Kusura bakma, birden şaşırdım. Peki bizi niye aramış bu?
0: Tam ben de onu soracaktım. Cevap vermeden kapattı telefonu. Abimin ismini sayıkladığına göre durumu pek iyi değil demektir.
2: İyileşin inşallah. İyi de annesi neden bizi arayıp haber veriyor onu anlamadım. Bizim de bütün ilişkilerini kesmedi mi bunlar?
0: Ben de anlamadım.
2: Gülay'ın kaza geçirdiğini Halil'e söyleyelim diye mi yaptı acaba bunu? He?
0: Zavallı abimin çektiği acılar yetmedi mi? Boşanan kendisi. Tam abim kendini toparlayacağı sırada.
2: Bu hareketlerinden pişman oldukları anlaşılıyor.
0: Son pişmanlığın fayda vermeyeceğini bilmeleri lazımdı.
2: Halil geldi galiba. Kapıyı açar mısın Zuhal?
0: Hemen açıyorum. Yalnız sakın Gülay'dan bahsetme, tamam mı?
2: Tamam.
0: Geldim.
3: Merhaba, ben geldim. Herkese iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar abi, hoş geldin. Karnın açsa hemen sofrayı hazırlayayım.
3: Hem de kurt gibi açın Zuhal. Akşama kadar sağa sola koşturunca eve aç ve yorgun bir savaşçı gibi dönüyorum vallahi.
0: Peki yorgun savaşçı, ben şimdi sofrayı kurmaya gidiyorum.
3: Nasılsın enişte?
2: Ne olsun, bildiğin gibi. Senin anlayacağın değişen hiçbir şey yok. Sabah daireye git, evrakla boğuş, akşam eve gel, çocuklarla boğuş.
3: Sahi nerede benim yeğenlerim?
2: Odalarına çekilmiş, harıl harıl ders çalışıyorlar. Aman sesini çıkarma.
3: Aman, iyi çalışsın yaramazlar.
2: Senin dükkan işi iyi gidiyor mu bari?
3: İyi gidiyor enişte, bayağı iyi. Boya badanası 2-3 güne kadar bitecek. Alçı dekorasyonunu da yaptım mı Bursa'nın en gözde karton PR mağazası olacak. Enişte.
2: Evet söyle Ali.
3: Benim adıma bankadan kredi çekecektin ya. Ne oldu diye soracaktım.
2: Ha o mu? Tamam canım, merak etme, hazır o. Sen ne zaman istersen o zaman çekeriz.
3: Ya şöyle işte. Çok teşekkür ederim. Bu iyiliğini inan hiç unutmayacağım.
2: Ne iyiliği canım? Taş atıp da kolumuz yorulmadı ya.
3: Olsun. İyilik iyiliktir.
2: Halil.
3: Efendim enişte.
2: Şey diyorum. Şu iş yerini İzmir'den Bursa'ya taşımakla iyi mi ettin dersin ha?
3: Niçin sordun?
2: Hiç öyle. Yani... Müşteri açısından sordum. Bu işi çocukluğundan beri yaptığını hesap edersek İzmir'de müşteri çevren daha çok geniş gibi geldi bana.

0: Hani buralarda pek kimseyi tanımazsın da.
1: Her şey zamanla yerli yerine oturur enişte. İzmir'den tamamen ayrılıp o acı hatıraları orada bırakmak en iyisiydi.
0: Hatıraları bırakıp gitmek diye bir şey yoktur Ali. O her yere seninle birlikte gelir. Tamam mı?
1: Tamam. Benim yaptığıma kendini avutmak diyebilirsin. Neyse, yaramı kanatma şimdi.
2: Hadi beyler, buyurun, sofra hazır.
0: Aşçı başımız sesleniyor. Hadi bakalım, sofraya gidelim şimdi.
1: Bu akşam ne yemek var acaba?
0: Vallahi hiç bilmiyorum. O kadar ısrar ettim, söylemedi.
1: Bakalım.

0: Alo.
1: Zuhal.
0: Yine mi siz Elif Hanım?
1: Evet, evet benim.
0: Niçin ikide bir rahatsız ediyorsunuz?
1: Bir şey soracak.
0: Ne soracaksınız?
1: Kızımın durumunu Halil'e söylediniz.
0: Hayır, söylemedim.
1: Neden ama?
0: Kızınız 1,5 sene önce abimden boşanarak aile bağlarını kopardığınızı ne çabuk unuttunuz?
1: Gülay çok hasta. Hala Halil'in adını sayıklıyor. Zavallı yavrum kendinde değil.
0: Kendinde olmayan bir insanın sayıklaması gayet normal.
1: Halil'i görürse belki düzelir. Hasta bir kadın o. Ne olur yardım edin.
0: Pekala Elif Hanım. Son bir iyilik yapıp abime söyleyeceğim.
1: Sağ ol kız, sağ ol. Çok teşekkür ederim.
0: Güle güle. Çocuklarını babasından kaçırdınız. Şimdi de yanınızda olsun istiyorsunuz. Ay, Turhan akşam gelsin de birlikte söyleyelim abime.
2: Eline sağlık Suhal. Kahve çok güzel olmuş.
0: Afiyet olsun abi. Hadi siz beyler baş başa oturun, ben bulaşıkları yıkayıp geliyorum.
3: Halil, sen bu aralar İzmir'e gitmeyecek misin?
2: Vallahi işte bazı karton piyer malzemelerim orada kaldı. Aslında gitmem lazım, bir ara gideceğim.
3: Bana kalırsa en kısa zamanda git. Her şey diyorum, bir de Gülay'a da bir uğrasana.
2: Gülay mı? Bu da nereden çıktı şimdi?
3: Canım çocuklarını görmek istersin diye düşündüm. Özlemişsindir.
2: Çocuklarımı ne kadar çok özlediğimi bir Allah biliyor, bir de ben ama. Ama onları göstermezler bana.
3: Peki göstermeyeceklerini nereden biliyorsun?
2: Yaşadıklarımdan fazlasıyla ders aldım enişte. Oradan
3: bak,
2: biliyorum.
3: Sen yine de bir dene. Belki onlar da yaşadıklarından bazı dersler almışlardır.
2: Benimle açık konuş enişte. İzmir'den bir haber mi aldınız?
3: Gülay seni görmek
2: ne?
3: istiyormuş.
2: Beni mi görmek istiyormuş?
3: Hı hı, evet.
2: Güldürme beni enişte. Gülay ne diye beni görmek istesin ki?
3: Bak Halil, şaka yapmıyorum. Annesi bize telefon edip Zuhal'le söylemiş. Daha doğrusu Gülay çok hastaymış Halil.
2: Ya nesi varmış?
3: Bir trafik kazası geçirmiş.
2: Ne? Trafik kazası mı?
3: Evet, yoğun bakımdan çıkalı da birkaç gün olmuş galiba.
2: Aman Allah'ım.
3: Habire senin adını sayıklıyormuş.
2: Demek ki bana ihtiyacı var. Ne yapacağım ben şimdi?
3: Ne yapacaksın? Yarın sabah ilk otobüste yola çıkacaksın.
2: İyi de dükkan?
3: Bak sen dükkanı merak etme, ben ilgilenirim.
2: Keşke bunu Zuhal'den gündüz öğrenseydim. Sabaha sonra diyeceğim şimdi. Gülay Hanım'ın durumunu soracaktım doktor hanım.
4: Siz hastanın nesi oluyorsunuz?
2: Kocası, yani eski kocası. Durumu nasıl?
4: Doğrusunu isterseniz başta pek ümidimiz yoktu.
2: Ya şimdi nasıl, iyi mi?
4: Şimdi iyi. Hayati tehlikeyi atlattı ama sanırım bir daha yürüyemeyecek.
2: Ne? Yani felç mi oldu?
4: Üzgünüm beyefendi. Kesin konuşmayayım ama sanırım ömür boyu yatağa mahkum biri olarak kalacak. Allah sahiplerine sabır versin.
2: Aman Allah'ım.
4: Size sabır tavsiye etmekten başka yapabilecek bir şey yok.
2: Biliyor mu kendisi?
4: Biliyor.
2: Keşke bilmeseydi.
4: Sonradan öğrenmesi daha fazla acı verecekti.
2: Duyunca yıkılmıştır herhalde.
4: Bu haber onu çok sarstı. Sürekli ağlıyor. Ha, bir de Halil diye birinin adını sayıklıyor sürekli.
2: Halil benim.
4: Özür dilerim. Sizi üzmek istemezdim.
2: Önemli değil. Kendisini görebilir miyim?
4: Elbette görebilirsiniz.
2: Teşekkür ederim doktor. Gülay.
5: Halil sen misin?
2: Evet benim.
5: Ah, Halil. Demek geldin. Başıma gelenleri öğrendin.
2: Evet Gülay, az önce doktorumdan öğrendim.
5: Senin başına gelenlerin aynını yaşıyorum ama bir farklı. Ben artık yürüyemeyeceğim.
2: Haklısın. Ben o zor günleri atlattım ve çok şükür yürüyorum artık.
5: Seni sapasağlam ayakta gördüğüme çok sevindim. Ya ben?
2: Gülay lütfen ağlama.
5: Ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Bundan sonra yürüyemeyeceğim.
2: Kadere karşı gelinmez.
5: Ömür boyu yatacakmışım. Yatalak yaşayacakmışım. Ben nasıl yaşarım Halil?
2: Duyunca çok üzüldüm Gülay ama ne var ki üzülmek hiçbir şeyi halletmiyor.
5: Mazlumun ahı yerde kalmazmış derler. Seninki de kalmadı işte. Yaptıklarımın cezasını çekiyorum.
2: Böyle konuşma.
5: günahımın bedelini ödüyorum ben. Seni en ihtiyacın olduğu zamanda terk ettim.
2: Öyle söyleme Gülay. Senin için hiç de kolay değildi. Fazlasıyla bunalımdaydım.
5: Bunlar günahımı hafifletecek bahaneler değil Halil.
2: Hadi geçmişi konuşarak kendimizi üzmeyelim.
5: Sana çektirdiğim eziyetler yüzünden çok pişmanım Halil.
2: Sana inanıyorum Gülay.
5: Ah Halil, kim bilir ne büyük ıstıraplar çekmişsindir benim yüzümden.
2: Unut gitsin, hepsi geçmişte kaldı.
5: Çok pişmanım Halil, çok pişmanım. Ya çocuklarımız, onlara kim bakar? Kim korur onları bundan sonra?
2: Üzülme Gülay. Her şeye rağmen çocuklarıma da sana da ben bakacağım.
5: Halil, affet beni Halil. Ne olur affet beni.
2: Affettim Gülay. Ben her zaman affetmeye hazırdım. Beklediğim tek şey senden gelecek olumlu bir işaretti. Bu yüzden dini nikahımızı bozacak bir harekette bile bulunmadım. Hadi sil artık gözyaşlarını da gülümse. Seni ve çocuklarımı annenin ya da teyzelerinin eline teslim etmeyeceğim. Yuvamızı yeniden kuracağız ve mutlu yaşayacağız.
5: Tek ölseydim de bu anları yaşamasaydım. Bu utancın altında nasıl yaşayacağım Ali?
2: Kötülüğe kötülüğü herkes yapar. Önemli olan kötülüğe karşı iyilik yapmaktır. Ben bunu yapmak istiyorum Gülay. Hem dinimizde ümitsizlik de yoktur. Sana pişmanlığı veren Allah elbet şifasını da verir. Üzülme kardeşim.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, Işıltının Starı.
5: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyiliköncüleri.org.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Gördüğün zorluğa bir de hikmetle bak. Göreceksin, sevmeye engel değil. Gördüğün acıya bir de rahmetle bak. Göreceksin, idrak etmeye engel değil. Hissettiğin kırgınlıklara bir de şefkatle bak. Göreceksin, kalbinde bilmeye engel değil. Sabırdan şükre, şükürden sevgiye bir yolculuk bu. Kendi hikayeni bütün insanlığın hikayesinden ayırmadan, Hakk'ın yeryüzünde kutlu bir aynası olduğunu unutmadan bak hayata. Göreceksin hiçbir keder, yeni şeyler fark etmeye engel değil. Bir yoldasın ve yolcusun. Bir bakmışsın yolda kalanlar varken, sen onların kollarına girmiş, onları da götürüyorsun. Zehra Uçar'ın sunduğu Engel Değil programı her çarşamba 10-11 arasında hayata ve engellere dair konu ve konuklarla sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Engel Değil. Hazırlayan ve sunan Zehra Uçar. Program yönetmeni Halil Beggi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Merhaba sevgili Hedef Radyo dinleyicileri, 91.8 Hedef Radyo'dan herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir gün diliyorum efendim. Her hafta olduğu gibi çarşamba günü Engel Değil'de yine sizlerle birlikteyiz. Ben Zehra Uçar ve değerli konuğumuz yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız efendim. Güzel bir gün olsun, güzel bir program olacak. Hiçbir yere ayrılmayın diyorum şimdiden. Evet, Ramazan yaklaşıyor. Şurada bir hafta işte kaldı diyelim. Mübarek Ramazan ayı manevi güzelliklerle dolu. Müminler için de bir rahmet ve mağfiret mevsimi biliyorsunuz aynı zamanda. İnşallah bu ayı en güzel şekilde ibadet ve iyiliklerle değerlendirmeyi Rabbim nasip etsin inşallah diyelim. Güzel bir ay olarak geçirelim ve bağışlanmayı dileyelim inşallah. Evet, hemen ben WhatsApp hattını hatırlatayım unutmadan. 531-843-5633. 531-843-5633 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabilir, mesajlarınızı gönderebilir. Sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa lütfen bize yazın efendim. Her türlü mesajınızı bekliyoruz, bunu da buradan belirtmiş olalım. Evet, şu anda radyoları başında bizleri dinlemekte olan tüm Hedef Radyo dinleyicilerine güzel bir gün diliyorum. Engel Değil başlıyor. Evet, stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Uzun yıllardır birlikte program yapıyoruz. Şöyle diyeyim, ben yaşlandım o zamandan bu yana, o büyüdü. Ubeyt Gökdoğan kardeşimiz bizimle birlikte. Ubeyt görme engelli bir kardeşimiz. Onu çocukluğundan beri tanıyorum. Bir zamanlar programa babasıyla birlikte katılıyordu ama artık kocaman bir adam oldu. Artık kendisi geliyor ve o bir üniversite öğrencisi şimdi. Evet, Ubeyt hoş geldin.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Nasılsın?
1: Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız?
0: İyiyim ben de, çok teşekkür ederim. Seni gördüm, çok daha iyi oldum.
1: Ben de bilmukabele.
0: Çünkü sen geldiğin zaman burada gerçekten atmosfer değişiyor.
1: Yok estağfurullah, sizin güzelliğiniz
0: güzel gerçekten. Güzel enerjin, evet. Varlığın hep daim olsun inşallah.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Evet, bize birazcık kendini tanıtabilir misin? Evet, biz biliyoruz, hani yıllardır yapıyoruz ama belki şimdi yeni açan radyolarını ya da daha önce dinlememiş olan dinleyicilerimiz için birazcık tanıyalım Ubeyt'i.
1: Tabii ki. Ben Ubeyt Gökdoğan. 20 yaşındayım. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Hı hı. Müzikle ilgilenmeyi seviyorum. Genel olarak hayatım şu anda bu biçimde geçiyor.
0: Evet. Nasıl gidiyor dersler? Onu da soralım.
1: Valla dersler güzel geçti ilk dönem. Şimdi dönem arasındayız. Haftaya bizim de okul başlayacak.
0: Evet. Tatildeydiniz.
1: Evet. Tatildeyim. Yani su tatilinin son demlerini yaşıyorum.
0: Hı hı. Umarım güzel bir şekilde değerlendirmişsindir.
1: Valla elimden geldiği kadarıyla güzel biçimde değerlendirmeye çalıştım.
0: Evet. Çünkü şey değil mi? Üniversite tabii liseden çok daha farklı ve zor.
1: Tabii ki. Yani zorlukları var ama bir yandan da güzellikleri var.
0: Tabii yani artık genç oluyorsun.
1: Evet.
0: Arkadaşların farklı oluyor. Önceden sadece mahallenden ya da işte çevrenden arkadaşlar olurken şimdi Türkiye'nin her yerinden arkadaşlarım oluyor.
1: Yurt dışından
0: oluyor.
1: Dahi oluyor. Bizim Uluslararası İlahiyat Projesi'nden gelen çok arkadaşımız oluyor. Gerçekten o güzel bir deneyim yani.
0: Hı
1: hı. Farklı coğrafyalardan insanlarla bir arada olmak, onlarla bir şeyler paylaşmak bizi de geliştiriyor.
0: Dil de geliştirir yani.
1: Yani dil yeteneği olan insanı geliştirir. Ben de çok fazla dil yeteneği kısıtlı olduğu için benimkini geliştirmiyor ama ya, geliştiren oluyordur.
0: Bence senin mütevazı tavrın. Çünkü maruz kalınca bir şekilde gelişiyor diye düşünüyorum.
1: Tabii, doğru.
0: Yani ne güzel, inşallah başarılı bir şekilde geçer üniversite hayatında. Biz seninle böyle yıllarca artık ben bastonla gelirim sen öyle gelirsin falan. yaparız. Evet.
1: Çok özür dilerim hemen.
0: Emine Ana bir mesaj göndermiş sanırım. Hedef Radyo dinleyicilerinden selamlarını gönderiyor. Ubeyd'i de zaten tanıyor uzun yıllardır. Sanırım sana selamlarını göndermiş Ubeyd.
1: Ben de kendisine sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum.

0: Evet, artık dinleyicilerimiz de konuklarımızı tanıyorlar. Sonrasında da iletişime geçtikleri için evlerine davet ediyorlar.
1: Evet,
0: Eğer
1: Ömer Faruk Hoca ile iken öyle bir davet aldık. Ömer Faruk Hoca ile yaptığımız programda, son programda öyle bir davet almıştık.
0: Ha, ne güzel. Evet, inşallah bu Ramazan'da da böyle güzel bir program var. Yine senin de davetli oldun. Dinleyicilerimize buradan da bunu söyleyelim.
1: Estağfurullah.
0: Evet. Görme engelliden bahsettik. Aslında her programda biz seninle konuşuyoruz. İşte genel sorunları konuşuyoruz. Yaşadığımız zorlukları konuşuyoruz. Hayatımızda neler değişti? Onu konuşuyoruz. Şimdi biraz böyle bahsedecek olursak. Şimdi ilk yaptığımız zamanlardan programa, bu zamana kadar senin gözlemlediğin çok değişen, gelişen bir durum var mı? Yoksa biz yerimizde sayıyor muyuz Ubeyt?
1: Benim şahsi yorumum, biz yerimizde sayıyoruz. Niye diyeceksiniz? Abla, ben senin ilk program yaptığımda işte babam vardı yanımda. Bundan 10 yıl falan önceydi herhalde. Yani ben bir 6. sınıf öğrencisiydim. Çocuktum. O zaman biz işte engelli araba engelli kaldırımlarına araç park eden insanlardan bahsediyorduk. Yani şimdi bugün yine birazdan sorunları bahsetmeye başlayacağız. Sorunlarımız yine aynı. Yani bir yandan teknolojinin geliştiği, insanlığın çağ atladığına inandığı bir dönemdeyiz ama ne yazık ki ben engellilikle alakalı ve engellilik sorunlarıyla alakalı çok bir şeyin bu geçen zamanda değiştiğini düşünmüyorum. Ya bu geçen zamanda da sınırlı değil. Bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce de engellilerin sorunları yine benzerdi. Bugün yine sorunlar benzer ve korktuğum şey 20 yıl sonra herhalde yine benzer olmaya devam edecek.
0: O zaman insanların bakış açıları, zihinleri, işte haklara saygı olmadığı sürece, bu işte değişmediği sürece hayatın o nasıl diyeyim, işleyişinde de çok bir değişiklik olmuyor. Değil mi? O zaman ne yapmak lazım Beyt? Bunu çok küçük yaşlardan başlatmak gerekmiyor mu bir şeylerin eğitimini?
1: Ya eğitim kesinlikle küçük yaşlardan başlatmak gerekiyor ama tek sorun eğitim değil. Yani bizim tek sorunumuz sadece dışarıda insanların tutumları değil ki. Bir yandan baktığımızda hala biz Ankara'da yaşıyoruz. Stüdyomuz Ankara'da. Abla, sana sorayım. Ne kadar mesela sarı çizgi görüyorsun? Koskoca başkentin ne kadarı sarı çizgi? Sence ne kadar görme engellerin yürüyebileceği bir alan?
0: Yani çok aslında daha çok merkezi yerlerde görüyorum. Ya o da genelde caddelerde o
1: Yani
0: da.
1: Kızılay Ulus dışı mesela nerelerde görebiliyorsun?
0: Ya işte herkesin yaşadığı ilçede var ama böyle kısa bir alanda var,
1: Yani
0: yani az bir
1: işte
0: alanda.
1: böyle bir problemimiz var.
0: Yani bir
1: Yani
0: yere gidip yarı yolda kalmak gibi bir şey.
1: kesinlikle. Yani bir yandan sarı çizgi, şimdi bir de şöyle bir absürtlük var. Olan sarı çizginin de ortasına ağaç dikmek, ondan sonra direk koymak gibi bir de bir alışkanlığımız var. Yani o da enteresan. Ben müsaadenle dinleyicilerimize sormak istiyorum. Mesaj gönderiyorlar ya. Ben onların çözüm önerilerini veya neden bizim hala 10 yıldır, 15 yıldır bu sorunu konuştuğumuzu bir de onlara sormak istiyorum. Mesela onlar, çünkü sonuçta dinleyicilerimiz bu programı düzenli olarak takip ediyorlar. Yani tamamen engellilik üzerine bir program. Ben çok güzel şeyler duyacağımızı düşünüyorum. Onların cevaplarını merak ediyorum bu konuda.
0: Evet, onlar ne düşünüyorlar? Programın şöyle bir artısı oldu bize Beyt. Özellikle hani daimi dinleyicilerimizden diyeyim, birçok farkındalık olduğunu gördük. Yani hani programdan sonra işte biraz önce bahsettiğimiz o sarı şeritler olsun, araç parkları olsun ya da gereksiz cisimlerin koyulması vesaire gibi, ya da işte engellilere ait park alanına araç park etmeme gibi. Çünkü bunların o bireye nasıl bir zorluk yaşattığını burada anlatmaya çalıştık. Ve bunun bir hak olduğunu, yani lütuf olmadığını söylemeye çalışıyoruz her defasında. Bununla ilgili mesajlar geldi. Ben artık daha çok dikkat ediyorum. Hani yapmamaya çalışıyorum. İşte aklıma geliyor sizin söyledikleriniz gibi. Böyle istisna şeyler de var. Ama inşallah bu nasıl diyeyim, genelde çok olur.
1: Ben bir gün isterim ki bu programa inşallah abla yol yapımıyla sorumlu olan kamu görevlilerini bir gün alıp sorabilmek isterim. Mesela yani neden hala yıl 2026 ama neden hala şartlar yetersiz diye bir gün inşallah sen sorabilirsin.
0: Evet, inşallah ben de çok isterim. Yani temenni ediyorum ya, her defasında da gerçekten bu genel anlamda hani böyle bir duyuru gibi program öncesinde geçiyorum, genelde söylüyorum, kısaca değinmeye çalışıyorum, bir hatırlatma gibi de düşünebilirsin. İnşallah böyle birkaç kişi bile bundan nasibini alır ve etrafına da yayarsa çoğalacağını düşünüyorum, öyle söyleyeyim. Peki şimdi görme engellilerle ilgili nasıl diyeyim? Doğru bilinen yanlışlar var. Doğru olarak bilinen. Senin bununla ilgili gözlemlediğin neler mesela? Yani insanlar bu konuyla ilgili neyi yanlış biliyorlar?
1: İnsanlar bu konuyla alakalı neyi yanlış biliyorlar? İlk olarak şu var. Bir grupta, yani mesela biraz daha yaşı büyük olan insanlarda, ki bunu hani normal görüyorum çünkü o dönemin şartlarında gerçekten de öyleydi ama bu dönem öyle değil. Ben bir görme engelli olduğumu ve işte üniversite okuduğumu, müzikle ilgilendiğimi falan söyleyince insanlar inanamıyorlar bazen. Ya halbuki bu artık inanılmayacak da bir şey değil. Ben bu konuda tek değilim. Yani çok böyle mükemmel falan da değilim. Hani bunu yapan bir sürü insan var. Ama insanlar hala ben bunu söylediğim zaman mesela şaşırıyorlar.
0: Evet. Bir de görme engelin doğuştan, değil mi?
1: Evet, doğuştan.
0: Ailede tek sen varsın bildiğim
1: Yani
0: kadarıyla.
1: yedi kuşakta ben varım. Başka yok.
0: Gerçekten mi?
1: Bizim bildiğimiz kadarıyla hiç yok.
0: Anladım. Kardeşin vardı bir de.
1: Kardeşim var, evet.
0: Evet. Şey demiştin, daha önce biz bu konuyu seninle konuşmuştuk ama ben önceden hani o çocukluk zamanında daha küçük de olabilir, görmediğimi bilmiyordum. Hani nasıl olmuştu o olay? Ubed, bir paylaşır
1: Evet,
0: mısın?
1: çok iyi hatırlıyorsun, vallahi tebrik ederim. Ben gerçekten belli bir yaşa kadar görmediğimi bilmiyordum. Yani görmediğimi, yani daha doğrusu herkesin benim gibi gördüğünü, ben o yüzden kendimi görüyor zannediyordum. Bir gün bir oyun esnasında arkadaşlarımla falan oynarken, işte o şu yüzden görmüyor, bu yüzden görmüyor diye kendi aralarında tartışmaya başladılar. İşte biri dedi gözüne çöp battığı için görmüyor, öbürü dedi şöyle işte bir şey olduğu için görmüyor. Dedim ki arkadaşlar ben görüyorum, bir dakika, bir saniye. Sonra öğrendim, gittim anneme sordum, ya ben görmüyor muyum dedim. Meğersem görmüyormuşum. Ben görmediğimi o şekilde öğrendim.
0: Ya herkesin öyle olduğunu düşünüyordun, değil mi?
1: Tabii ki.
0: Peki o zaman annenle konuştun mu? Yani bunu hani neden söylememiş ya da neden paylaşmamış olabilir senle?
1: Yani bunu konuşmadım. O zaman ya onu konuşmayı idrak edecek aslında yaşta da değildim. Ben sadece ben gittim görmüyor muyum diye sordum. Annem de evet oğlum, hani sen görmüyorsun dedi. Ben de iyi tamam deyip de arkadaşlarımla oyun oynamaya devam ettim. Çünkü benim için bir eksiklik değildi. Bu zamana kadar zaten öyle yaşamıştım. Bu saatten sonra da öyle yaşamaya devam edebilirdim.
0: Evet. Dedin ki benim bu işte durumuma şaşırıyorlar. İşte şimdi ilahiyat okuyorsun, üniversite öğrencisin, müzikle
1: Evet.
0: ilgileniyorsun. Birçok şeyi bağımsız yapabiliyorsun. İşte ne bileyim her yere gidiyorsun. Yani değil mi? Hiçbir
1: Tabii.
0: şeyden geri kalmıyorsun gördüğüm
1: Kalmamaya
0: kadarıyla.
1: çalışıyorum.
0: Evet. Şimdi böyle olunca hani insanların kafasında sanırım bir yere şey var. Kalıplara sokuyorlar insanları çünkü. Hani sanki yapamayacak, edemeyecek ya da hep bağımlı gibi düşünüyorlar. Yani hani senin bunları yapıyor olman hani engelli olmayan bireylerin bile yapmadığı şeyler ya, yapamadığı.
1: Yani evet, ama bence büyütülecek şeyler değil çünkü benim gerçekten çok kalifiye, çok donanımlı arkadaşlarım var. Ben şimdi onlara baktığınız zaman, hani ben hep burada olduğum için belki ben iyi bir örnek gibi gözüküyorum ama yok. Benim yazılımla ilgilenen kalifiye arkadaşlarım var. Farklı konularda mesela bizim, sen bilirsin, Enes'i almıştık bir kere. Enes'le beraber katılmıştım. O mesela çok kalifiye, donanımlı bir insandır. İşte yazılımla ilgilenir, müzikle ilgilenir falan. Mesela benden çok daha da başarılıdır. Ama insanlar bana bile şaşırıyorlar. Yani onunla konuşanlar ne tepki veriyorlar bilmiyorum.
0: Evet. Ya işte bakış açısı diyoruz ya. Çünkü bilmiyorlar. Yani hani senin işte nasıl bir yol izlediğini, hedeflerini, bunun için bir şeyin engel olmadığını. Çünkü böyle olunca diyorsun ki acaba ben onların çocuğu olsaydım onlar gibi mi olacaktım falan diye düşünüyor insan, değil mi?
1: Ne yazık ki öyle arkadaşlarımız da var. Ben bazen mesela bir engelli ailesiyle denk geliyoruz. Yani şimdi engelli ailesi mesela en bilinçli olmasını beklediğim insan karşımda o. Çok şaşırdım gerçekten. Bir gün otobüste denk geldik. Bana dedi ki sen de annen arkada mı dedi. Yo dedim. Nerede hani dedi. Yok yani yanında değil dedim, ben kendim gidiyorum. Nasıl ya dedi, annen sana nasıl izin veriyor da çıkarıyor dedi. Hiç mi seni düşünmüyor? Başladı.
0: Ya.
1: Çok şaşırdım. Yani kafa yapısı ne yazık ki insan, bazı engelli ailelerin de kafa yapısı bu şekilde. Hala bu, hani eskiden ben bir nebze anlayabiliyorum. Çünkü insanların her şeyden haberi alması zordu. Mesela birçok insan bir görme engelli okullu olduğunu bile öğrenmeden hayatını sürdürdü ve bitirdi. O dönemin insanlarını anlayabiliyorum ama bugün elimizin altında teknoloji varken ve yani her şey artık elimizin altındayken hala bu tip sorular...

0: Ya bu tip tepkiler gerçekten bana çok şaşırtıcı geliyor. Özellikle de engelli ailelerinden geldiği zaman, yani 2026'da hala çocuğunu dışarı çıkarmayan engelli aileler beni şaşırtıyor.
1: Evet, şimdi çıkarmıyor. Tamam, annesiyle, ya şimdi her yere annesiyle mi gidecek? Şimdi sen aslında ona iyilik yapmıyorsun. Tam tersi, ona çok kötülük yapıyorsun ve onu çok zor durumda bırakıyorsun. Bağımsız hareket etmesini engelliyorsun. Şimdi annesi her zaman yanında olamayabilir ya da annesinin gitmeyeceği yerler olabilir. Şimdi böyle olunca ne kadar kariyerli olabilirsin, ne kadar başarılı olabilirsin ya da ne bileyim ne işte sporla, müzikle ya da başka sosyal aktivitelerle ne kadar çok ilgilenebilirsin, değil mi?
0: Abla şöyle düşün, mesela ben üniversiteye tek başıma gidip geliyorum. Sonrasında arkadaşlarım mesela diyorlar ki işte gidelim şurada kahve içelim, yemek yiyelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Ben de mesela oraya ailemle gittiğimi düşüneyim. Orada kaç tane arkadaşımla oturuyorum. Yanımda da veya arka masamda da annem oturuyor. Ben yani ona otursa, yani öyle bir şey olmuyor çok şükür. Otursa mesela bu bir arkadaşlık ilişkisi kurmamı da engelleyecek. Yani bir arkadaş ortamım olamayacak. Bir hayatım olamayacak. Bu yani bir noktaya kadar aileyle. Küçük
1: Bence
0: yaşta evet ama.
1: evet, bence çağırmazlar seni o zaman. Ya şimdi Enes Ubeyd annesiyle gelecek zaten diyecekler. Yani değil mi?
0: Ya
1: Biz
0: olacağım
1: de
0: ama.
1: rahat hareket edemeyeceğiz o zaman gibi
0: Şimdi bana
1: şeyler.
0: arkadaşlarım diyorlar işte araba kiralayalım, şehir dışına çıkalım, şöyle böyle. Mesela hani gerçekten iyi bir arkadaş ortamım var. Mesela hani o ailemle olsaydım her yerde, ben zannetmiyorum öyle bir arkadaş ortamım olabileceğini ister istemez.
1: Evet, yani bu çok zor. O yüzden ne olur çocuğunuzun bu sadece görme engelliler için değil, diğer engel grupları için de geçerli. Elinizden geldiği kadar onu bağımsız hareket edebilecek noktaya gelmesine yardımcı olun. Yani her defasında ben yaparım, ben giydiririm, ben yediririm, ben içiririm ya da ben götürürüm gibi değil. İnsanlık hali. Yani şimdi kimsenin kimseye çok böyle muhtaç olup yaşaması da doğru bir şey değil.
0: Ne yazık ki ben bir gün biz yine Enes'le, yine Enes'ten, Enes gelmedi ama şey konusu bayağı fazla geçti bugün. Yine Enes'le bir programa gittik. Bir de Beyza hocamız vardı yanımızda. Yeni Mahalle Belediyesi'nin galiba engelli komisyonu toplantısına müzik yapmak için gittik biz oraya. Müzik ekibi olarak gittik. Orada mesela zihinsel engelli aileleri vardı. Onlardan duyduğum bir şey beni çok etkilemişti. Ben çocuğumun benden önce ölmesini istiyorum demişlerdi. Tabii biz anlamadık başta hani, ve absürt geldi ama. O çocuklar için gerçekten düşünüyorlar sonrasında, benden sonra o çocuğa kim bakacak, bu nasıl devam edecek falan diye. Hani mesela zihinsel engelli çocuklarda veya çok ağır bedensel engellerde ben bunu anlayabiliyorum ama işte mesela görme engellerde de yani aileler böyle mi olmasını istiyorlar gerçekten? Bu çünkü buna yol açacak bir noktadan sonra. Hiçbir şeyi kendi başına yapmasına müsaade etmediğin zaman sen Allah esirgesin bir gün öldüğünde bu bitecek yani. Yani hiçbir şey yapamayacak, kalacak ortada.
1: Evet, çünkü şöyle bir şey de var. İnsan bir şeye baştan alışmayınca ya da işte sen erken yaştan beri bunu yapıyorsun tek başına, işte her işini hallediyorsun vesaire. Şimdi düşünsene, sen gelmişsin işte 30-40 yaşına, ondan sonra daha böyle şey olacaksın, panik olacaksın. Yani ne kadar artık orada özgür de olsan o rahatlıkla, o güvenle çıkamayacaksın, yapamayacaksın. Yani bu çok zor. O yüzden erken bir zamandan buna alışıp böyle devam etmek gerekiyor.
0: Ya belli bir yaştan sonra öğrenemeyeceksin de. Ben kendimle alakalı bir anekdot anlatayım. Ben gerçekten ailemin çok desteklemesine rağmen dışarı çıkmamı, uzun bir süre kendim dışarı çıkmak, yol ezberleme konusunda tereddüt yaşadım. Bir programa gittim. Üniversitenin başında babam arabayla bırakıyor. Dönüşte de arabayla geliyor. Bir programa gidecek oğlum. Yurt dışına, Almanya'ya bir programa gidecektik. Babam dedi ki bu programdan geldikten sonra sen dedi, seni hiçbir şekilde okula götürmüyorum, getirmiyorum. Artık kendi başına hallettin, hallettin. Halledemezsen kalırsın dedi. Seneye devam edersin. O sana bırakıyorum o işi dedi. Ben programa gittim geldim. Ve mecburen yani burada bir ailemin bir desteği, iyi ki yapmış diyorum. İşte tamamıyla artık özgürlüğümü o saatten sonra ele aldım. Yani babamın onu dediği gün artık ben özgürleştim.
1: Ne güzel. Buradan babanıza da annenize de
0: Evet,
1: sevgi
0: sevgilerimi yolluyorum
1: selamlarımızı
0: ben de.
1: gönderelim. Tebrik ediyoruz onları da böyle güzel bir evlat yetiştirdikleri için.
0: Yani bazen insanlar çıkmak istiyor, aileleri çıkarmıyor. Bizimkiler beni zorla çıkardılar ama gerçekten de yaptılar. İyi ki yaptılar.
1: Evet, iyi ki yapmışlar. Bu arada mesajlarımız var, iki tane, hemen onu aktaralım. Yine Ayşe Hanım göndermiş bizim Hedef Radyo müdavimlerinden. Hayırlı yayınlar. Bir defa değil, çok haklısınız demiş. Bir dakika, hemen bizi

0: Yani dediklerimizi çok doğru bulmuş.
1: Teşekkür ederiz.
0: Rabbim yardımcısı olsun inşallah demiş.
1: Hiç uyanırsın inşallah.
0: Şöyle diyor, sarı çizgiler ileride bitiyor demiş. Hani böyle zamanda en azından yardım edelim gibi bir şey söylemiş. Çok da doğru. Yani bunu fark ettiğiniz anda bununla ilgili uyarabilirsiniz, söyleyebilirsiniz ya da tarif
1: Tabii ki
0: edebilirsiniz.
1: ama keşke buna da ihtiyaç kalmasa. Bizim
0: Kalmasa.
1: yani istediğimiz şey ona da ihtiyaç kalmasını
0: Evet,
1: istiyoruz.
0: normal bir kişinin yürüdüğü yolun bittiğini düşünün.
1: Yani
0: Değil mi?
1: tabii ki.
0: Ne yapabilir o sırada?
1: İşte bitmese de araba falan park ettikleri için bitiyor yol. Ya çok enteresan bir durum.
0: Evet, şöyle yine bir mesaj bizim yine çok daimi dinleyicilerimizden Iğdır'dan geliyor. Hedef Radyo dinleyicisi olarak programınızı takip ediyorum. Çok güzel konulara değindiniz demiş. Konuğunuza ve size sağlıklı yaşam diliyorum. Sevgi ve saygılarımla Iğdır'dan Tamer Atlas
1: Çok
0: göndermiş.
1: teşekkür ederiz.
0: Şöyle diyor, sarı çizgileri işgal etmemeye özen göstermek ve şeritlerin üzerine herhangi bir nesne koyarak işgal eden kişileri ise nazik şekilde uyarmak hepimizin görevi demiş. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu uyarıları dikkate alırlar ve yapmazlar. Çünkü bir şeyin geçici olarak yapılması çözüm değil.
1: Kesinlikle.
0: Yani o anlık bir şey olması ya da yani geçici olan şeyler hiçbir zaman çözüm değildir. Yani hani o ana denk gelmişsinizdir, biri yardımcı olmuştur. Evet, şanslısınızdır. Ama her zaman böyle olmaz ki. Dolayısıyla süreklilik ve kalıcı olması bizim için önemli.
1: Yani bir bilinç, bir noktada bilinç olmalı. Çünkü dediğiniz gibi ya mesela polis de bazen ceza yazıyor kaldırımdaki arabalara. 3 gün tamam orada araba görmüyorum. 4. gün tekrar başlıyor. Yani ne yazık ki bu bir yani ceza da bir noktada çözüm olmuyor. Ha, hiç yoktan geçici bir çözüm. Artık ben onun taraftarıyım. Hatta artırılması gerektiğini de düşünüyorum.
0: Evet,
1: Çünkü böyle olacak gibi değil.
0: yani cezaların miktarı artarsa bence çok daha caydırıcı olabilir o sırada. Evet, ara vaktimize geldik. Şimdi kısa bir eser arası, sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz.

0: Evet, kısa bir eser arasından sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. 91.8 Hedef Radyo'dasınız efendim. Engel Değil'de ben Zehra Uçar ve değerli konuğumuz Ubeyit Gökdoğan'la birlikte devam ediyoruz. Programımızın ilk yarısı çok hızlı bir şekilde geçti. Hemen WhatsApp hattımızı tekrar hatırlatalım. 531-843-5633 531-843-5633 numaralı hattımızdan mesajlarınızı bekliyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz çok kıymetli. Söylemiştik programın başında da Ubeyit üniversite öğrencisi, İlahiyat Fakültesi'nde eğitimine devam ediyor. Çok da güzel bir sesi var.
1: Estağfurullah.
0: İlahiler, ezgiler, türküler, yani her tarza uygun diyebilirim. Ama inanılmaz huzur veren bir nasıl diyelim yorumu var. Yani o yüzden Ubeyit'i dinlediğimiz gün gerçekten bizim için çok güzel bir gün oluyor.
1: Çok
0: şimdi
1: teşekkür ederim.
0: Evet, aslında konuştuk genel problemlerden falan değil mi? Her programda da konuşuyoruz ama seni her zaman dinleme gibi bir şansımız yok.
1: Estağfurullah.
0: Evet, o yüzden biz böyle ufaktan böyle bir giriş yapsak mı diyorum.
1: Tamam, o zaman bir türküyle başlayalım.
0: Olur.
1: Beyaz giyme toz olur söyleyeyim ben. Uygun sesin içinde.
0: Olur.

0: Ağzına yüreğine sağlık.
1: Estağfurullah.
0: Ya çok güzel. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani sen nasıl hazır hissedersen, nasıl kendini iyi hissedersen, biz devam etmek istiyoruz.
1: Tabii ki yani. Şimdi mi devam edelim? Bilgisayarda mı?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Olur mu? Yorar mıyız
1: Yok,
0: seni çok?
1: estağfurullah.
0: Yani buradan gidince yatıyormuşum sonra.
1: O zaman yine türkü mü yapalım, Türk sanat müziği mi yapalım, ne yapalım?
0: Nasıl dersen.
1: O zaman Nazan de sevgilim söyleyeyim bir tane de.
0: Olur.

0: Ümit. Ya çok teşekkürler.
1: Sabah
0: çok
1: olduğu
0: güzel.
1: İçin sesim çok açık değil. Çok istediğim gibi olmuyor. Kusura bakmayın.
0: Ya bilmiyoruz. Bu nasıl bir sestir? Yok, yani istediğin gibi olmuyor. Daha nasıl olacak? Yani biz hani inanılmaz keyif alıyoruz. Çok da güzel. Şöyle söyleyeyim ben. Programımızın yani bir 20 dakikası kalmadı, öyle diyeyim. Ona göre biz kendimizi ayarlayabiliriz.
1: Tamamdır.
0: Müzikle olan ilgini, sevgini de biliyoruz. Sen söylerken de keyif alıyorsun ama biz dinlerken senin keyif aldığının milyon katı keyif.
1: Estağfurullah. Ben gerçekten burada olduğum için ve sizle bir şeyler yaptığım için, şarkı söylediğimiz, sohbet ettiğimiz için gerçekten çok mutluyum, çok keyifliyim.
0: Evet. Ne yapalım?
1: Ne yapalım? Bir şarkı daha söyleyeyim o zaman. Söyledim, ben anladım. Mi?
0: Evet, sonrasında biraz dinlendiririz. Evet, sonra da yine ne söylemek istersen keyifle dinleriz. Biz hazırız.
1: Peki o zaman yine bir Türk sanatçısıyla devam edeyim ben müsaadenizle. Elbet bir gün söyleyeyim.
0: Olur.

0: Ağzına yüreğine sağlık. Ya şöyle söyleyeyim, biz burada olduğumuzu unuttuk galiba.
1: Yok estağfurullah,
0: yani,
1: gerçekten.
0: Yani evet öyle, hani ben bir yere gitmişim, bir çok kıymetli bir sanatçıyı dinliyorum havası oluştu. Ve şunu da söyleyeyim, arka tarafta şu an böyle hayranlarınız da
1: yok, estağfurullah.
0: İzliyor ve dinliyor.
1: Gerçekten ben onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Ne zaman biz programa gelsek gerçekten hep çok güzel sözlerle programa başlamadan önce motive ediyorlar. Giderken de gerçekten çok güzel şeyler söylüyorlar. Hemen bir daha gelmek istiyorum.
0: Çünkü ücretsiz konser oluyor burada.
1: Estağfurullah.
0: O yüzden.
1: O yüzden ben arka taraftaki insanlara da çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.
0: Evet, kalp gönderiyorlar. Çok alkışlıyorlar bu arada. Buradan duyamıyoruz ama.
1: Sağ ol.
0: Ben çektiklerini ve çok keyif aldıklarını gördüm. Zaten bu taraf, sol taraf bir doluyor reji tarafı.
1: Estağfurullah, sağ ol.
0: Çünkü gerçekten her geldiğinde bu kitleyi oluşturuyorsun burada.
1: Yok estağfurullah, onların güzelliği gerçekten. Dediğim gibi ben çok keyifliyim burada olmaktan. Çok mutluyum.
0: Evet. O zaman Ubeyd, bir de ilahi dinlememiz mümkün mü acaba? Benim
1: peki,
0: çok sevdiğim bir ilahi var. Hani sen diyorsun ya, ben her geldiğimde buraya bunu söylüyorum ama yani burada nasıl ifade edeyim? Ya acayip dokunan bir şey var ya. Böyle içim gerçekten inanılmaz bir şey oluşuyor yani. Çok çok mutlu oluyorum. Nasıl anlatayım bilemedim.
1: Tamam. Yusuf değilim istiyorsun sanırım. Ben
0: evet,
1: yanlış anlamadıysam.
0: Evet.
1: Tamam,
0: evet.
1: Onu söyleyelim. Yüküm ağır yolumuzun, ateşlerde kal.

0: Çok
1: Ben
0: teşekkürler.
1: estağfurullah, ben teşekkür ederim.
0: Çok güzel gerçekten. Ne yapalım bilmiyorum ama yani hani dinlemek çok keyifli. Bizim için keyifli tabii de sen
1: Estağfurullah. Yok, ben
0: çok
1: de
0: çok
1: dediğim gibi.
0: yoruluyorsun o
1: Yok,
0: yüzden.
1: estağfurullah.
0: Yani şurada bir sanırım bir 10 dakikamız kaldı.
1: O zaman bir ilahi daha mı?
0: Evet, bir ilahi daha, bir terk daha. Yani böyle artık yüzsüzlüğüm
1: Yok
0: herhalde
1: yok, estağfurullah.
0: yani haddimi aşmak da
1: Yok, hayır,
0: istemiyorum
1: al,
0: ama
1: estağfurullah biz.
0: yani ben şöyle söyleyeyim ya, kısacası şu: ben program bitene kadar bunu doldurmayı istiyorum.
1: Tamam, anlaşıldı. Mesaj alındı.
0: Tamam,
1: O
0: bana da
1: zaman
0: iletildi, geldi zaten bu.
1: tamam. O zaman yine ilahi söyleyelim. Madem
0: Olur.
1: ilahiyle şey yaptık. Az önce okuduğumuz ezgiydi. Bir ilahiyle devam edelim.

0: Olur.
1: Mevlam sana ersem diye söyleyeyim. Yine burada okuduğum eserlerden biri.
0: Halil Bey de daha önce bir istek yapmıştı galiba. Bunu mu istemiştin? İstemedi. Ama onun da genelde bir
1: İstedim.
0: isteği hep olurdu yani. Bir şeyler söylüyor. Bugün
1: Evet.
0: herhalde bize bıraktı.
1: Yoksa hala biz dinlemiyor mu?
0: Ha, söylerim diyor.
1: Tamam.
0: Peki.

0: Çok teşekkür ederiz.
1: Estağfurullah.
0: Ağzına
1: Ben
0: yüreğine
1: teşekkür ederim.
0: sağlık. İyi ki sen müzikle buluşmuşsun. İyi ki
1: Estağfurullah.
0: senin müziğe karşı bir ilgin oluşmuş ve bizim de senin söylemene karşı bir ilgimiz oluştu.
1: Estağfurullah.
0: Yani evet, bir
1: Biliyorsam
0: istek
1: eğer.
0: varmış.
1: Tamam.
0: Evet, şimdi istek eserimizi alıyoruz.
1: Ey gönül bakma cihane.
0: Evet.
1: Filiz ablamız
0: Evet,
1: istiyor.
0: buradan Filiz ablaya armağan olsun diyelim.
1: Tamam.

0: Çok çok çok çok teşekkür ederiz. Ağzına, yüreğine, o güzel kalbine sağlık. İyi ki varsın. Yani çok çok güzel bir sabah oldu bizim
1: gerçekten
0: için. Çok
1: benim
0: güzel
1: için
0: bir
1: oldu.
0: Gün
1: Çok teşekkür
0: oldu.
1: ederim.
0: Yani inan böyle hani derler ya. Ya insan böyle saatlerce dinlese yok yani. Hani hiç zerre kadar sıkılma söz
1: anladım.
0: Konusu
1: biz yayın
0: olmaz.
1: Çıkışı devam ediyoruz. Ben
0: yayın çıkışı
1: anladım.
0: Devam ediyoruz. Zaten Ramazan'da seninle buluşacağımız için şimdiden hazırlan
1: Evet,
0: bence.
1: Tamam, anlaştık.
0: Evet.
1: Tabii ki.
0: O zaman şöyle veda ettikten sonra mı yapalım, nasıl yapalım? Şöyle o zaman biz çünkü mikrofonu Ubeyde bırakacağız. İşte o zaman ben şimdiden veda edeyim. Ramazan öncesi son programdı. İnşallah bayramdan sonra tekrar görüşürüz diyelim. Şimdiden herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hayırla kalın. Hoşça kalın efendim. Söz Ubeyde.

0: Ben görmüyor olabilirim. Bu beni görmene engel değil ki. Ben duymuyor olabilirim. Bu benim sesimi yüreğinde duymana engel değil ki. Ben yürüyemiyor olabilirim. Bu bana doğru koşmana engel değil ki. Ben büyümeyen bir çocuk olabilirim. Bu benimle oyunlar oynamana engel değil ki. Sevgiyle gör beni. Yüreğinle duy beni. Umutla koş bana. Benimle mutluluk oyna. Beni anla. Bizi anla. Biz olalım. Biz olalım. Yaşam biz olmaya engel değil ki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı. Zehra Uçar'ın hazırlayıp sunduğu Engel Değil sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Sahabiler kendilerine muarız olan o çevrede, bütün dünyanın karşılarında olduğu o zamanda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e öylesine gönülden bağlanmış, ona öylesine gönül vermişlerdi ki, onun uğrunda anadan, babadan, yardan, maldan ve mülkten geçmişlerdi. Her şeylerini onun getirdiği hidayet güneşinin dünyayı aydınlatması, önündeki engellerin bertaraf edilmesi yolunda feda etmişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgileri her şeyden daha üstündü. Çünkü imanları kemal mertebesindeydi. Onların dilinde şu ifadeler sadece bir edebiyat olsun diye dolaşmıyordu. Anam, babam, malım, evladım ve nefsim sana feda olsun ya Resulallah diyorlardı. Onlar yüksek fedakarlık ifadesi olan bu sözü bütün kalplerine ve benliklerine sindirmişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevinçli görseler yüzleri güler, onu üzgün bulsalar dünyaları kararırdı. Çünkü bu fani alemde, fena toprağında yok olup gitmekten onların kurtulmasına, önlerine ebedi saadet ufuklarının açılmasına vesile olan o zattı. Uhud Harbi'nin en dehşetli anları yaşanıyordu. Bir ara müşriklerin bozguna uğradığını zanneden okçular, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin talimatını unutarak zafer havasına kapıldılar ve bulundukları tepeyi terk ettiler. Bu fırsatı gözleyen ve daha sonra Müslümanlar safına geçip Allah'ın kılıcı unvanına mazhar olacak olan Halid bin Velid radıyallahu anh, derhal bundan istifadeyle İslam ordusunu arkadan kuşatıvermişti. İki ateş arasında kalan Müslümanlar, böylece çok zor durumda bulunmuşlardı. Hatta müşrikler, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanına kadar

Adeta onu etten bir kale için almışlardı. Bütün bu fedakarane gayretlere rağmen bir ok, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çenesine isabet etmiş ve mübarek dişlerini kırmıştı. O kadar ki yüzü kanlar içinde yan üzeri düşmüştü. Düştüğü yerden kalkan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kendilerini Rablerine imana davet eden, peygamberlerini kana bulayan bir kavim nasıl kurtulabilir diye üzüntüsünü ifade ediyordu. Onun bu serzenişi üzerine şu mealdeki ayetler nazil oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Resulüm! Kulların yaptıkları işlerin hiçbirinden sen mesul değilsin. Allah ya onlara rahmetiyle tevbeyi nasip eder yahut zalim olduklarından dolayı onları azaba çarptırır. Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ındır. Dilediğini mağfiret eder, dilediğine azap verir. Allah gafur ve rahimdir. Sadakallahul azim. İşte o çileli günde müşrik oklarına göğsünü siper eden, hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi adım adım takip ederek ve nereye dönerse derhal onun önüne ve hizasına gelerek mübarek simasının önünde siperlik yapan kahraman ve cefakar biri vardı. Kendisine isabet eden okların acısını aldırmıyordu bile. Bir taraftan göğsüne saplanan okları çekip çıkarıyor, diğer taraftan da yayına ok takarak düşmana atıyordu. İşte bu zat, Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme canını feda eden sahabe Katade bin Numan radıyallahu anh'tı. Göğsü ok yaralarından delik deşik olmuştu. Kanlar içinde kalmıştı. Ama onda öyle bir Resulullah aşkı vardı ki bunlara aldırmıyor, asla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siperliğinden ayrılmıyordu. Yüzünü onun yüzüne siper ediyordu. Tam o sırada bir ok gelip gözüne isabet etti. Göz bebeği yüzünün üstüne doğru düşüverdi. Mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme isabet edecek olan bir oka mani olurken gözünden olmuştu Hazreti Katade bin Numan radıyallahu anh. Katade bin Numan radıyallahu anh bu okun tesiriyle dengesini kaybeder gibi oldu. Onun bu durumunu gören Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dayanamadı ve gözyaşları içinde şöyle duada bulundu. Ey yüce Rabbim! Katade yüzüyle ve gözüyle peygamberini korudu. Sen ona daha güzel ve keskin gören bir göz nasip eyle. Sonra da hastalara şifa, dertlilere deva olan mucize dolu eliyle Hazreti Katade bin Numan radıyallahu anh'ın göz bebeğini göz çukuruna yerleştirdi. Onun duası ve mucize sunan eli ve de Allah'ın izniyle Hazreti Katade radıyallahu anh'ın gözü eskisinden daha güzel ve daha sağlam olmuştu. Hatta Uhud Harbi'nden sonra bu mucizeyi hatırlatan gözüyle anılır olmuştu Hazreti Katade bin Numan radıyallahu an. Hazreti Katade bin Numan radıyallahu anh'ın bir torunu yıllar sonra İslam halifesi Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh'ın yanına vardığında kendisini Katade ile tanıtmış ve ben öyle bir zatın torunuyum ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun çıkmış gözünü yerine koyup o anda şifa bulmuş ve gözlerin en güzel

eli olmuştur demişti. Hazreti Katade bin Numan radıyallahu anh, sahabilerin ileri gelenlerinden olup böylesine fedakar ve yiğit bir kimseydi. Birinci Akabe biatında Müslüman olanlardandı. Başta Bedir, Uhud ve Hendek olmak üzere Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve İslam davasına büyük faydalar sağlamıştı. İslam güneşinin Arap Yarımadası'nı iyice hakimiyeti altına aldığı ve Mekke'nin fethedildiği gün bu mücadelede büyük payı olan biri olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaşlanan Katade'ye bir değnek vermişti ki bu değneğin vasfı hiçbir benzerinde yoktu. Tıpkı bir projektör gibi Hazreti Katade'nin çevresindeki 10 arşınlık bir daireyi aydınlatıyordu.

Hicretin 23. yılında 65 yaşında vefat eden bu sahabenin bıraktığı fedakarlık anlayışının bizlere örnek olmasını diliyor, bizleri de şefaatlerine nail etmesini niyaz ediyoruz. 1. Akabe biatında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin elini tutarak nurlu yola ilk adımlarını atan, Uhud Harbi gibi çetin bir imtihanda onun etrafında pervaneler gibi dönerek sırtını siper eden ve isabet eden bir okla gözünü kaybeden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yerine koyması ve onun için daha güzel bir göz temenni ve duasında bulunmasıyla daha güzel bir göze kavuşan, diğer büyük savaşlarda da bulunan ilim, irfan ve hikmet sahibi, hizmet ve sevgi insanı Hazreti Katade bin Numan radıyallahu anh'tan ve dostlarından Allah razı olsun, onlara rahmet eylesin. Amin.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Star Mücevherat altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.

0: ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
4: Zorunlu yayın.
5: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef. Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Adama soruyorsunuz, çocuklarına Kur'an'ı okumayı öğrettin mi? Öldükten sonra mezarımın başında Yasin'i okuyacak kadar Kur'an okumasını öğrendiler, diyor. Kur'an bunun için mi okunur? Kur'an-ı Kerim bunun için mi geldi? Kur'an-ı Kerim'le olan münasebetlerimiz çok bozuktur. Kur'an-ı Kerim'in manasını, mahiyetini, hakikatini yeryüzü Müslümanları anlamaları gerektiği gibi anlayamadı. Dünyadaki Müslümanların hali bunun için çok feci. Böyle mi olması lazım? Bu nasıl iman etmek? Ortada büyük bir terslik var. Kur'an-ı Kerim kitapların en mükemmeli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin en mükemmeli. İslam dinlerin en mükemmeli. Fakat yeryüzü Müslümanları sürünüyor. Bunda bir terslik var. Hayatımızla inancımız birbirine ters durumda. Kur'an-ı Kerim'le Müslümanlar arasında bir boşluk var. Bu yanlışlığı anlayalım. Yanlışlık Kur'an-ı Kerim'de olur mu? Haşa, vallahi olmaz. Kur'an-ı Kerim'de yanlışlık olmaz. Öyleyse yanlışlık bizde. Yanlışlığımız, Kur'an-ı Kerim'i sadece ölülerimize okumaktan ibaret zannetmemizdir. Mahşerde Kur'an-ı Kerim'i sadece okuyup okumamaktan değil, Kur'an-ı Kerim'i bilhassa yaşayıp yaşamamaktan hesap vereceğiz. Hiç kimse iş yaparken, bir çalışmaya başlarken, evlenirken, evlendirirken açıp da Kur'an-ı Kerim'e sormuyor. Benim bu girişimim Kur'an-ı Kerim'e uyuyor mu diye bakmıyor, sormuyor. İşte Kur'an-ı Kerim'le aramızdaki açıklık bu. Yüzümüz bundan gülmüyor. İşlerimiz bundan dolayı rast gelmiyor, bozuk gidiyor. Ölçü bozuldu mu, her şey bozuk gider. Mahvoluruz. Mahvoluyoruz zaten. Mahşerde Kur'an-ı Kerim okuyup okumadığımızla beraber, Kur'an-ı Kerim'i yaşayıp yaşamadığımızdan, onu ölçü alıp almadığımızdan da hesap vereceğiz. Bu gerçeği göz ardı edemeyiz. Edersek, lanet halkasını boynumuzdan asla çıkaramayız. Allah Celle Celaluhu, cümlemizi hesabını verebilmeye hazırlanmakta muvaffakiyete eriştirsin. Amin. Bazıları diyorlar ki, dünya kafirlerin olsun, ahiret bize yeter. Bu felsefe, Müslümanların kafasına kasıtlı yerleştirilmiştir. Müslümanları bu yoldan yıkmışlardır. Laikliğin İslam dünyasına girişi de bu kapıdan olmuştur. Laiklik, Hristiyanlık yaşayışına uygun bir düzendir. Çünkü Hristiyanlık, dünya işlerine karışmaz. Hristiyanlık, maddilik dini olan Yahudiliğin özelliklerini kendinde toplamış ruhanilik dinidir. Bu hastalığın tedavisi, İslam'ı hem dünyevi hem de uhrevi bakımdan yaşamakla, yaşatmakla gerçekleşir. Allah Celle Celaluhu cümlemizi bunda muvaffakiyete erdirsin cümlemizi. Amin. Bazıları diyorlar ki, dua ettim fakat kabul olmadı. Bu ifade yanlış. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, acele etmediğim müddetçe her birinizin duasına icabet olunur. Ancak şöyle diyerek acele edenler var. Ben Rabbime dua ettim ama duamı kabul etmedi. Allah'a dua eden herkese Allah Celle Celaluhu icabet eder. Bu icabet ya dünyada peşin olur ya da ahirete saklanır. Ya da dua ettiği miktarca günahından affedilmek suretiyle olur. Yeter ki günah talep etmemiş veya sıla-i rahmin kopmasını istememiş olsun. Ya da acele etmemiş olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada dua edenlerin bir zaafına dikkat çekiyor. Dua ettim fakat hiçbir faydasını görmedim der ve duayı terk eder. Duanın terkine sebep acelecilik caiz değildir. Hadis, neticeye aldırış etmeden duaya devam etmeyi, duada ısrarcı olmayı emrediyor. Allah Celle Celaluhu, duada mübalağa ve ısrarı sevmekte, çok dua edenlerin duasını kabul etmektedir. Allah Celle Celaluhu, cümlemizin dualarımızı kabul eylesin. Amin. Bazıları kişiye öldürülen yakınlarını hatırlatarak, cinayet işlemeye teşvik ederek derler ki, daha babanın ya da kardeşinin kanı yerde duruyor. Bu ifadeyle kan davası gündemde tutulmaktadır. Bazıları gündemi meşrulaştırma gayretiyle
Dinimizde kısas farzdır. Eğer katil öldürürsen, ahirette hiçbir vebalin olmaz iddiasında bulunurlar. Konuyu şu soruyla cevaplandırmaya çalışabiliriz. Öldürülen kimsenin yakınları kısas cezasını tatbik edebilirler mi? Hayır, asla tatbik edemezler. Etmeleri halinde edenler de katil olurlar. Allah'ın huzuruna mahşerde katil olarak çıkmak bahtsızlığını omuzlarına yüklenmiş olurlar. İslam'ın temel hedeflerinden birisi de insanların can emniyetini sağlamaktır. Meşru, şer'i bir sebep yokken herhangi bir insanı öldürmek, bütün insanların yaşamak hakkını tehdit etmektir. Böyle bir fiili işleyen her kim olursa olsun, melun, lanetlenmiş olduğu kesin olarak Kur'an-ı Kerim'de beyan edilmiştir. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın indinde dünyanın yok edilmesi bir mümini öldürmekten daha

vendir buyurmuştur. Bu hususu bilen bir insan, cinayetin ne büyük bir felaket olduğunu kavrar. Böyle bir felakete teşebbüs etmez. Cinayet, Allah'ın haram kıldığı bir fiili işlemektir. Kısas cezası, ferdi olarak tatbik edilmez. Bu cezanın tatbiki için, o beldede Allah'ın hukukunun tatbik edilmesi şarttır. Yani, ulul emr ve onun tayin ettiği kadının, hakimin bulunması ve kararı onun vermesi şarttır. Hakimin vermediği karar ferdin düşünce ve fiiliyle asla tatbik edilemez. Eğer böyle olmazsa, yeryüzünde cinayetlerin ardı arkası gelmez. Terör her tarafı yakar ve yıkar. Bu da İslam'ın korunmasına emrettiği emniyeti ortadan kaldırır. Sonuç olarak deriz ki, hesap gününü düşünerek her mümin kan davasından uzak durmalı ve asla cinayet işlememelidir. Sabır, rıza, tevekkül ve Allah'a teslimiyet her meselede olduğu gibi böylesine bir durumda da meselenin çözümünü kolaylaştıracaktır. Rabbimiz Celle Celaluhu, her mümini böylesine durumlarda şeytanın oyuncağı olmaktan korusun ve kurtarsın. Amin. Birinden, özellikle cimrilerden çay içmek, yemek yemek, kendisinden bir şeyler almak için bazıları, domuzdan bir kıl koparsak kâr kârdır diyorlar. Bu doğru bir davranış mıdır? Hayır, değildir. Doğru bir davranış olmadığı gibi namuslu bir yaklaşım da değildir. Bu niyetle olursa alınan, elde edilen şey de haram olur. Peki neden domuz benzetmesi yapılıyor? Çünkü Allahu Teala domuzu yarattı ve ona başka hayvanlara vermediği en kötü sıfatları verdi. Bundan dolayı insanlık dışı hareketlerde bulunan kişilere sen bir domuzsun denildiğini hepimiz biliriz. Pislik içinde olanlar, kötü niyetlilere, namus düşmanlarına hep böyle denir. Kur'an-ı Kerim'de de dört yerde domuzun haramlığından bahsedilmiştir. Domuz eti yiyen insanlarda domuz yağı vücuda yerleşir. Böylece zamanla o insanlar da domuza benzemeye çalışırlar. Türkiye'de her yıl insan bilerek veya bilmeyerek ortalama bir domuz yavrusu yiyor. Bir İngiliz profesör Shop da domuz etinde grip virüsünün mevcudiyetini meydana çıkarmıştır. Kim domuz etini veya karışımlarını sucuk veya salamlar diyebiliriz yerse otomatik olarak grip virüsünü de almış olur. Bugün Türkiye'de domuz ve domuz ürünleri karşımıza birçok mamulde çıka gelir. Ve bundan bir türlü kurtulamayız. Allahu Teala Celle Celaluhu haramların her türlüsünden bütün müminleri korusun ve kurtarsın. Amin.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Uhud Savaşı. Güneş yükselmiş ve Kureyşliler saflarını düzene sokmuşlardı. Her iki tarafta yüzer atlı vardı. Sağ taraftakine Velid'in oğlu Halid, sol taraftakine Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e kumanda ediyordu. Ortadan Ebu Sufyan ilerleme emrini verdi. Onun önünde Abdüddar'dan Talha Kureyş sancağını taşıyordu. Talha'nın iki kardeşi ve dört oğlu gerektiğinde sancağı almak için onun yakınında yer alıyorlardı. Talha ve kardeşleri kabileleri için o gün zafer kazanmaya kararlıydılar. Bedir'de onlardan iki kişi şerefsizce kendilerinin esir alınmasına izin vermişlerdi. Ebu Sufyan Uhud'a giderken bunu Talha ve kardeşlerine hatırlatmayı ihmal etmemişti. Mus'ab radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önünde sancağı taşıdığı yerden kendi kabilesinin adamlarının da Kureyş sancağını taşıdıklarını gördü. İki düşman ordusu seslerini duyacak kadar birbirlerine yaklaştıklarında Ebu Sufyan ordunun hafifçe önüne çıktı. ''Ey Evsliler ve Hazreçliler, alanı boşaltın ve kuzenimi bana bırakın. O zaman biz de size dokunmayız.'' Çünkü biz size savaş ilan etmedik dedi. Fakat Ensar ona yüksek sesle hakaret ederek cevap verdi. Daha sonra Mekke saflarından bir adam öne atıldı. Hanzala radıyallahu anh öne çıkanın babası olduğunu görünce çok şaşırdı. Adam ey Evsliler ben Ebu Amir'im dedi. Ebu Amir bir zamanlar çok güçlü olan nüfuzunun bir anda yok olduğuna inanamıyordu. Bu nedenle Kureyşlilere, kabilesine kendisini tanıtır tanıtmaz bütün adamlarının kendi safına geçecekleri konusunda söz vermişti. Ensar ise onu taşlayarak karşıladı. Mekke ordusu tekrar ilerleme düzenine girdi. Hint tarafından yönetilen kadınlar da deflere, zillere vurarak ve şarkı söyleyerek ilerliyorlardı. ''Ey Abdüddar sülalesi ileri!'' Ey gerideki safların bekçileri ileri, her kılıç darbesiyle ölüm saç. Kadınlar düşmana yeteri kadar yaklaştıklarını anlayınca davullarını döverek savaş zamanının geldiğini ilan ediyorlardı. Erkekler kadınların önüne geçti. Daha sonra Hint, önceki bir savaşta başka bir Hint tarafından okunan şarkıyı söylemeye başladı. İlerleyin, o zaman sizinle övünürüz ve yumuşak halılar sereriz. Fakat eğer geri dönüp kaçarsanız sizi terk ederiz. Sizi terk ederiz ve sevmeyiz.

İki ordu yeteri kadar birbirine yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin okçuları Halid'in süvarilerini ok yağmuruna tutmaya başladı. Kişneyen atların sesleri kadınların davul seslerini bastırdı. Mekke ordusunun orta kısmından Talha ileri doğru çıktı ve teke tek çatışma önerdi. Ona karşı Ali radıyallahu anh çıktı. Biraz çatıştıktan sonra Ali onu yere düşürdü ve miğferinin üstünden kafatasını parçalayan bir darbe ile öldürdü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir anda öldürülecek bölük başkanının rüyasında kendisine gösterilen koçun Talha olduğunu anladı ve yüksek sesle "Allahu Ekber" dedi. Bu ses tüm orduda yankılandı. Fakat rüyada gördüğü koç sadece bir tek kurbanı sembolize etmiyordu. Çünkü Talha'nın kardeşi sancağı almış ve Hamza tarafından öldürülmüştü. Daha sonra Zühreli Sa'd, Talha'nın diğer kardeşini boynuna ok saplayarak öldürdü. Talha'nın dört oğlu da birbiri arkasına Ali radıyallahu anh, Zübeyir ve Evsli Asım İbni Sabit radıyallahu anhuma tarafından öldürüldüler. İkisini ölmek üzereyken ordunun gerisine anneleri Sülafe'nin yanına taşıdılar. Ona oğullarına bu öldürücü darbeleri kimin vurduğunu söylediklerinde bir gün Asım'ın kafatasından şarap içmeye ant içti. Hiçbir Müslüman kadının ordu ile birlikte gelmesine izin verilmemişti. Fakat Hazreçli bir kadın olan Nuseybe radıyallahu anha asıl yerinin ordunun yanı olduğunu hissetti. Kocası Gaziye ve iki oğlu ordudaydı fakat gitmek istemesinin sebebi bu değildi. Diğer kadınların da orduda çocukları ve kocaları vardı ve onlar evde kalmaya razı olmuşlardı. Nuseybe ikinci akabede Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat etmek için Medine'den gelen 70 kadar adamın yanındaki iki kadından biriydi. Geride kalmak onun mizacına aykırıydı. Bu nedenle sabah erkenden kalkmış kırbasını su ile doldurup hiç olmazsa susuzlara su vermek ve yaralıları tedavi etmek amacıyla yola koyulmuştu. Bununla birlikte yanına bir kılıç, bir yay, bir torba da ok almayı ihmal etmemişti. Ordunun geçtiği yolları izleyerek savaş başladıktan kısa bir süre sonra Uhud'un eteklerine ulaşmakta zorluk çekmedi. Vardığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma gibi yakın arkadaşlarından bir grupla birlikte biraz yüksek bir arazide konumlarını almışlardı. Enes'in annesi Ümmü Süleym de aynı şekilde düşünerek su kabını doldurmuş ve Nuseybe'den kısa bir süre sonra oraya ulaşmıştı. Safların gerisindeki bu gruba iki yeni kişi daha katıldı. Vaha'nın batısındaki Bedevi kabilelerinden Muzeyneli iki adam kısa bir süre önce Müslüman olmuş ve Mekkelilerin saldırısından habersiz bir şekilde Medine'ye gitmişti. Şehri yarı boş görünce sebebini öğrenmişler ve hemen Uhud'a doğru yola çıkmışlardı. Uhud'a vardıklarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi selamladılar ve kılıçlarını çekerek safların arasından ilerlediler. Ebu Dücane radıyallahu anh kırmızı sarığıyla verdiği sözde durmuştu. Zübeyir daha sonraları şöyle itiraf ediyordu. Allah'ın Resulü kılıcı bana değil de Ebu Dücane'ye verince içimden kırılmış kendi kendime şöyle demiştim. Ben onun babasının kız kardeşi Safiye'nin oğluyum ve Kureyşliyim. Ona gidip diğer adamdan önce kılıç istedim fakat o kılıcı bana değil de ona verdi. Allah'a andolsun Ebu Dücane'nin ne yaptığını izleyeceğim ve onu izledim. Zübeyir daha sonra Ebu Dücane'nin her önüne geleni kendisi bir biçici, kılıcı da bir tırpanmış gibi nasıl kolayca öldürdüğünü ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdiği sözü nasıl yerine getirdiğini anlattı. Sonunda kendisinin de Allah ve Resulü daha iyi bilir demek zorunda kaldığını söyledi. Görünüşü çok etkileyici ve iri olan Hint hala erkeklerin arasında onları savaşmaya teşvik ediyordu. Bir ara onu erkek sanan Ebu Dücane radıyallahu anh'ın kılıcından zor kurtuldu. Ebu Dücane'nin kılıcı tam kafasının üstündeyken Hint haykırdı. Onun bir kadın olduğunu anlayan Ebu Dücane de yanındaki erkeğe döndü ve ona vurdu. Bunun üzerine Hint de ordunun gerisinde köleler tarafından korunan kamptaki diğer kadınların yanına döndü. Hint oraya vardığında Habeşli Vahşi savaş alanına doğru ilerliyordu.
alandaki diğer adamların aksine Vahşi sadece bir adamla ilgileniyor ve onu izliyordu. Hamza radıyallahu anh olağanüstü güçlü görünüşlü, becerikli savaşma tarzı ve üstündeki deve kuşu tüyüyle kendini uzaktan belli ediyordu. Vahşi uzaktan onu fark etti ve mızrak atabileceği uzaklıkta güvenli bir yere doğru ilerledi. Hamza radıyallahu anh Abdüddar'ın son sancaktarlarından biriyle yüz yüzeydi. Bir kılıç darbesiyle düşmanın zırhından delik açmıştı. Vahşi bu şansı kaçırmamak için acele etti ve mızrağını atacak şekilde hazırladı. Hamza radıyallahu anh düşmanını öldürmüş ve birkaç adım atmıştı ki can çekişerek yere yuvarlandı. Vahşi onu hareketsiz kalana dek bekledikten sonra mızrağını çekti ve bütün hızıyla kampa gitti. Kendi kendine şöyle diyordu. Yapmak istediğim şeyi yaptım. Onu sadece özgürlüğüm için öldürdüm. Hamza radıyallahu anh'ın şehit olması Mekke ordusunun verdiği kayıplarda bir değişikliğe neden olmadı. Öldürülen yedi sancaktarın kölelerinden biri olan başka bir Habeşli sancağı kendisi aldı fakat bir müddet sonra hemen öldürüldü. Hamza radıyallahu anh'ın deve kuşu tüyü görünmemesine rağmen Ebu Dücane, Zübeyir ve Ensar'la muhacirlerden diğerleri o günün parolası olan emit, emit, öldür, öldür sözlerinin canlı şekilleri gibi düşmana ölüm saçıyorlardı. Onlara karşı kimse duramıyordu. Ali'nin beyaz sorgucu, Ebu Dücane'nin kırmızı sarığı, Zübeyir'in parlak sarı sarığı ve Hubab'ın yeşil sarığı gerilerdeki saflara güç veren zafer bayrakları gibiydi. Ebu Süfyan ortada cesurca dövüşen Hanzala'nın darbesinden zor kurtuldu. Hanzala tam ona vuracakken Leisli bir adam Hanzala'yı mızrağıyla yere düşürdü. İkinci bir mızrak darbesiyle de öldürüldü. Mekkeliler kamplarına doğru kaçıştıkça savaş alanı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu yerden uzaklaşıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi adamlarının kazandığını anlamasına rağmen savaşın ayrıntılarını göremiyordu. Fakat bir an gözlerini sanki kuşları seyrediyormuş gibi göklere çevirdi. Bir müddet seyrettikten sonra yanındakilere "Arkadaşınızı Hanzala'yı kastediyordu, melekler yıkıyor" dedi. Daha sonraları bir açıklama istercesine bu olayı Cemile'ye anlattı. Gökle yer arasında bulutlardan aldıkları suyu gümüş kaplardan dökerek meleklerin Hanzala'yı yıkadıklarını gördüm. Bunun üzerine Cemile Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gördüğü rüyayı ve kocasının nasıl savaşa geç kalma korkusuyla her zaman aldığı gusül abdestini almadan yola koyulduğunu anlattı. Müslümanlar düşman saflarının tümünün kırıldığı noktaya kadar ilerlediler. Düşman kampına giden yol açılmıştı. Ganimet almak isteyenler de kampa doğru ilerliyorlardı. Seçilen 50 okçu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin solunda biraz uzaktaydılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle okçular arasında zemin önce alçalıyor, sonra da onları yerleştirdiği bölgede yükseliyordu. Okçular ilk saflardaki arkadaşlarının ganimet kazanmak için giriştikleri çabayı görebiliyorlardı. Bundan dolayı okçular da savaş alanına gitmek istediler. Liderleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ne olursa olsun yerlerinden ayrılmamaları gerektiğine dair emrini hatırlattı. Fakat onlar dinlemediler. Savaş bitti ve kafirler kaçtı dediler. Yaklaşık 40 tanesi Abdullah ve diğer 10 kişiyi orada bırakarak savaş alanına gittiler. O zamana dek Mekke ordusunun süvarileri hiçbir işe yaramamışlardı. İki ordu ortada öyle kaynaşmışlardı ki bir atın ilerlemesi hem kendi adamlarını hem de düşman askerlerini tehlikeye sokabilirdi. Yukarıdaki Müslüman okçuların önüne kendilerini atmaksızın da onların arkasına geçmeleri mümkün değildi. Fakat Halit o anda karşı tarafta neler olduğunu fark etti ve hemen bütün adamlarını okçuların bulunduğu yere doğru yöneltti. Abdullah ve adamları onları ilk önce oklarıyla durdurmaya çalıştılar. Daha sonra kılıç ve mızraklarıyla ölünceye dek savaştılar. Bu 10 Müslüman okçudan hiçbiri hayatta kalmadı.
Tepenin arkasından dolaşan Halid, adamlarını Müslümanların en yoğun olduğu bölgeye arkadan saldırttı. İkrime de onun gibi yaptı. Mekke ordusunun süvarileri korunmasız mümin saflarına çok kayıp verdirdiler. Ali ve arkadaşları artık yüzlerini yeni düşmana çevirmişlerdi. Kaçan kafirlerden bir kısmı da gelip müminlere arkadan saldırıyordu. Savaş naraları birdenbire değişti ve Kureyşlilerin "Ey Hubal, ey Uzza" sesleri alanı doldurdu. Atlıların saldırısından kurtulan ve geride kalan Müslümanların çoğu korkmuşlar ve sığınma umuduyla dağa doğru kaçmışlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları geri çağırdı. Fakat onlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın sesine karşı sağır, zihinleri de kaçmaktan başka her türlü düşünceye kapalıydı. Müslümanların çoğu savaş alanındaydı. Fakat daha önceki cesaretleri kırılmış ve sayıca düşmandan çok az kalmışlardı. Adım adım Uhud'a Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu yere doğru geri çekilmek zorunda kaldılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve içinde iki kadının da bulunduğu grup düşmanın üstüne arka arkaya ok yağdırıyordu. Savaş aleyhine dönmeye başladığında ilk düşünceleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi korumak olan birçok Müslüman da yanlarına gelip onlara katılmıştı. Onlara ilk katılanlar arasında Muzeyneli iki adam Vehb ve Haris de vardı. Küçük bir düşman grubu sollarından kendilerine doğru yaklaşıyordu. "Bu gruba karşı kim çıkacak?" dedi Peygamber aleyhissalatü vesselam. Vehb radiyallahu anh hemen "Ben ey Allah'ın Resulü" dedi ve onları öyle hızla ok yağmuruna tuttu ki düşmanlar oku atan grubun büyük olduğunu düşünerek geri çekildiler. Bir başka grup atlı onlara yaklaşırken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Bu bölüğe karşı kim gidecek?" dedi. Vehb yine "Ben ey Allah'ın Resulü" dedi ve onlarla sanki kendisi bir adam değil de bir orduymuş gibi savaştı. Düşman grubu yine geri çekildi. Düşman saflarının arasından bir grup yine onlara doğru yöneldi. Peygamber aleyhissalatü vesselam "Peki bunlara karşı kim çıkacak?" dedi. Vehb radıyallahu anh "Ben çıkacağım" deyince Peygamber aleyhissalatü vesselam "O halde kalk" dedi ve "Neşeli ol çünkü cennet senindir." Vehb düşman grubunun içine daldığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları onun cesaret ve yiğitliğini gözlemekten kendilerini alamadılar ve bir süre silah atmayı durdurdular. Vehb düşmanı yarıp karşı tarafa geçmişti. Geri dönüp tekrar düşman grubunun ortasına daldığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Allah'ım ona merhamet et" dedi. Vehb düşmanlarla her taraftan yaralanıp şehit oluncaya kadar savaştı. Daha sonra onu bulduklarında üzerinde 20 mızrak yarası vardı. Kılıç darbelerinden başka bir tek mızrak darbesi bile onu öldürmeye yetecek kadar derindi. Onun bu şekilde dövüştüğünü görenler onu hiçbir zaman unutmadılar. Hazreti Ömer radıyallahu anh sonraki yıllarda şöyle derdi. "Ölümler arasında en çok Muzeyneli arkadaşımın ölümü gibi ölmek isterdim. Zühreli Sa'd da 10 yıl sonra hala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Vehbe verdiği cennet müjdesini duyar gibi olduğunu söylerdi. Müslümanlar geriye çekildikçe kalabalık da tepeye doğru yaklaşıyordu. İki tarafın savaş naralarının yanı sıra tek tek savaşçıların kişisel çağrılarını da duymak mümkündü. Ok atarken, kılıç darbesi vururken ve teke tek karşılaşmaya davet ederken iki taraftan da "Al işte ben falan falanım" diye sesler yükseliyordu. Ebu Dücane radıyallahu anh kendisini büyük babası olan Karaşa'nın oğlu diye tanıtıyordu. Bazen de bağıran kişinin kim olduğu sözlerinden anlaşılmıyordu. Ensardan birinin şöyle bağırdığı duyuluyordu. "Al işte ben Ensardan bir gencim." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de o gün birkaç kez "Ben İbnel Avatikim, yani ben Atikelerin oğluyum" diye bağırdı. Atikeler derken bu adı taşıyan ninelerini kastediyordu. O sırada karşı saflardan kimliğini açıkça söyleyen bir adam çıktı ve "Bana kim karşı çıkacak? Ben Atik'in oğluyum" dedi.
Bu adam Hazreti Ayşe'nin tek öz erkek

kardeşi ve ailenin tek Müslüman olmayan ferdi olan Ebu Bekir'in oğlu Abdülkabe idi. Ebu Bekir radıyallahu anh kılıcını ve mızrağını çekip ilerledi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan önce davrandı. Kılıcını kınına sok dedi ve yerine dön, bize arkadaşlık et. Bir grup atlı daha Müslümanların arkasından yaklaşmaya başladı ve geri çekilen Abdülkabe'nin önüne doğru ilerlediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bizim için kim kendini verecek dedi. Ensardan 5 kişi kılıçlarını çekip saldırdılar ve şehit oluncaya kadar çarpıştılar. İçlerinden sadece biri, o da ağır yaralı olarak kurtuldu. Fakat onların yerini alacak yeni yardım gelmişti. Ali radıyallahu anh, Zübeyir radıyallahu anh, Talha radıyallahu anh ve Ebu Dücane radıyallahu anh ön saflardan ordu ile birlikte geri çekilmişlerdi. Onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına ulaşmadan önce düşman tarafından atılan bir taşla Peygamber aleyhissalatu vesselamın alt dudağı yırtılmış ve dişlerinden biri kırılmıştı. Birdenbire yüzünü kan kapladı. Fakat o elinden geldiğince acısını göstermeyerek Ali ve diğerlerini iyi olduğu konusunda teskin etti. Kan kaybından zayıf düşen, bayılan Talha dışında hepsi düşmanın üstüne tekrar yöneldiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anha kuzenine bak dedi. Fakat Talha hemen kendine geldi. Onun yerine ileriki saflara Sa'dlı Zühre ve Hazreçli Haris İbni Simme katılmıştı. Bu yeni grupla desteklenen Ali ve arkadaşları düşmana öyle ölüm saçtılar ki müşriklerin geri çekilmesiyle birlikte şehit olan 5 ensarın cesedi de açığa çıktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu getirmek için 2 adam gönderdi. Ayağını yastık gibi adamın başına koydu ve adam ölünceye dek ayağını hareketsizce orada tuttu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bilin ki cennet kılıçların gölgeleri altındadır. Daha sonraki yıllarda da o günün ne kadar muhteşem ve hayır dolu bir gün olduğunu hatırlar ve şöyle derdi. Keşke o dağın eteklerinde arkadaşlarımla birlikte öylece kalsaydım. Müşrikler yavaş yavaş kaybettiği alanları tekrar kazanmaya başlamıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çevresindeki grubun okları bitmek üzereydi. Kısa bir süre sonra herkes kılıç ve mızraklarını çıkarıp yakın dövüş yapmak zorunda kalacaktı. Hem de bir Müslümana 4 kafir düşüyordu. O sırada aniden yan tarafta bir atlı belirdi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu gruba doğru ilerledi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nerede diye bağırdı. O yaşadıkça ben yaşayamam. Bu adam zaten Müslümanlara büyük kayıplar verdirmiş olan Mekke'nin dışındaki Kureyşlilerden İbni Kami'a idi. Gruba hızla bir göz atarak hedefini hemen fark etti. Atını mahmuzlayıp hiçbir miğferin dayanamayacağı güçlü bir kılıç darbesi indirdi. Fakat Talha hemen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydı ve kılıcı görür görmez kendini Peygamber aleyhissalatu vesselamın önüne attı. Hayatı boyunca kullanamayacağı bir elin parmaklarını kaybederek başka bir yara almaksızın darbeden kurtulmuştu. Darbe hemen Peygamber aleyhissalatü vesselamın başının yanından geçmiş, miğferine çarpıp 2 demir parçasının Peygamber aleyhissalatü vesselamın yüzüne saplanmasına neden olmuştu. Omuzundan geçerken de 2 kat zırhını parçalamıştı. Başının yan tarafına gelen bu darbeyle Peygamber aleyhissalatü vesselamın yere düştüğünü gören kafir atını mahmuzlayıp geldiği hızla geri gitti. Fakat diğerleri yine de saldırıya karşı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi çevrelediler. Mahzumlu Şemmaz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önünde vuruluncaya kadar savaştı. Peygamber aleyhissalatü vesselam onun bu hareketini yaşayan bir zırha benzettiğini söyledi. O vurulunca yerine başka bir adam geçti. Arkasından da kılıcını çekmiş bir halde Nusaybe bekliyordu. Bir ses, belki de İbni Kami'a, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öldürüldü diye bağırdı. Bu ses tüm düşmanı kapladı ve hepsi

Hubal ve Uzza'yı övüp yücelten sözler söylediler. Uhud bu sözlerle çınlıyordu. Kaçıp dağa sığınan Müslümanlar pişman olmuş ve üzülmüşlerdi. Cesaretini kaybeden daha birçok Müslüman da elinden geldiğince hızla dağa doğru kaçıyordu. Fakat istisnalar da vardı. Bunlardan biri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi olan ve kendi adını taşıyan Enes'in dayısı Nadr'ın oğlu Enes'ti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir'de bir okla öldürülen oğlunun Firdevs cennetinde olduğunu haber verdiği kadın Enes'in kız kardeşi yani Nadr'ın kızıydı. Enes radıyallahu anh yaşama arzusunu yitirmiş ve kendilerinde ne savaşa devam etme ne de kaçma isteği kalmamış iki arkadaşını gördü. "Niye burada oturuyorsunuz?" diye bağırdı. Onlar "Allah'ın Resulü öldürülmüş" dediler. "Peki o öldükten sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Kalkın ve onun gibi ölün" dedi. Ve savaşın en yoğun olduğu yere doğru ilerledi. Daha sonra Sa'd ibn-i Muaz radıyallahu anh onun kendisine şöyle bağırdığını Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söyledi. "Cennet, Uhud'un öbür tarafında cennet kokusu alıyorum." "Ey Allah'ın Resulü" dedi Sa'd. "Ben onun savaştığı gibi savaşamazdım." Savaştan sonra Enes radıyallahu anh'ı 80'den fazla yara almış bir halde buldular. Yaralardan tanınmayacak hale gelmişti. Onu kız kardeşi ancak parmaklarından tanıyabildi. Müslümanların tekrar savaş meydanına dönmeye başladığını gören Kureyş geri çekilmeye başlamıştı. Çünkü müşriklerin çoğu savaşın bittiğini düşünerek çabalarını azaltmışlardı. Henüz ölüler sayılmamıştı fakat tahminen Bedir'dekilere tekabül edecek kadar Müslümanı şehit etmişlerdi. Yanı sıra tüm bu karışıklıkların asıl nedeni olan adamı öldürmekle amaçlarına ulaşmışlar, yeni dini bastırıp tekrar eski düzeni kurmuşlardı. Ya lal Hubal, ya lal Uzza, Kureyş'in tümünde görülen bu yavaşlama, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi can siperane koruyan 20 adamın bulunduğu grubun çevresindeki atlılarda da görülmeye başladı. Mekkeliler bu adamları esir almayacaklarını ve ölene dek savaşacak olan bu adamların kendilerinden de birkaç kişiyi öldüreceğini anlamışlardı. Asıl amaçlarını gerçekleştirdiklerine göre seçilecek en iyi yol onları bırakıp zafer kutlamalarına başlamaktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen hemen kendisine gelmişti. Düşman çekilir çekilmez ayağa kalktı ve arkadaşlarına kendisini takip etmelerini söyleyerek düşmanı gözleyebilecekleri ve sığınabilecekleri bir nehir yatağına doğru ilerledi. Fakat Peygamber aleyhissalatü vesselam yüzüne saplanan metal parçaları nedeniyle çok acı çekiyordu. Bu yüzden de bir müddet durdular ve Ebu Ubeyde birbiri arkasına iki metal parçasını dişleriyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünden çıkardı. Fakat yara tekrar kanamaya başladı. Bunun üzerine Hazreçli Malik ağzını yaranın üstüne koydu, kanı emdi ve yuttu. Malik Medine'deyken önümüzde iki iyi şeyden biri var diyen ve hemen hemen ölüm durumunda olan Şemmas'tan sonra orada bulunanlar içinde en ağır yarası olan adamdı. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle dedi. Kim benim kanımın kendi kanına karıştığı bir adam görmek isterse Malik İbni Sinan'a baksın. Ebu Ubeyde de bu söze dahildi. Çünkü metal parçalarını çıkarırken iki dişi kırılmış ve ağzı kanıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara "Benim kanımın dokunduğu kişiye ateş ulaşamaz" dedi. Bu küçük grup nehir yatağına doğru ilerlerken daha önceden Uhud'a sığınan Müslüman grup onları karşılamaya geldi. Kâb İbni Malik herkesten önce yapısı ve görünüşü Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme benzeyen fakat yürüyüşü daha yavaş olan birini gördü. Daha sonra yaklaştıkça Kâb baktığı kişinin gözlerinde başkalarıyla karıştırılamayacak olan o parlaklığı görünce arkasındakilere "Ey Müslümanlar, gözünüz aydın, bu Allah'ın Resulü" diye bağırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona sessiz olmasını söyledi. Bu haber ağızdan ağıza dolaştı.
Adamlar aceleyle geliyor ve onun yaşadığını gözleriyle görmek

görmek istiyorlardı. Sevinçleri o kadar büyüktü ki sanki yenilgi bir anda zafere dönüşmüştü. Fakat Kâb'ın sevinçle bağıran sesini yanındaki bir Kureyş süvarisi duymuştu. O, Umeyye'nin kardeşi Ubey, yani

0: Ey Muhammed, dedi Ubey, eğer sen kaçarsan ben seni bulamaz mıyım? Ashabtan bir grup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çevresini sardı. Diğerleri de Ubey'e saldırmak üzereydiler. O sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara ellerini bırakmalarını söyledi. Daha sonra bu olayı anlatanlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın kendilerini bir devenin arkasındaki sinekleri kovalaması gibi itip onların arasından kurtulduğunu söylediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Haris İbni Simme'nin elinden mızrağı aldı ve hepsinin önüne çıktı. Hiçbir hareket etmeksizin onun bu cesaretine ve kararlılığına baka kaldılar. İçlerinden birinin dediği gibi, Allah'ın Resulü bir şeyi yapmaya niyet ederse hiçbir güç onu bu işi yapmaktan alıkoyamazdı. Ubey kılıcı havada Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yaklaştı. Fakat o vurmadan Peygamber aleyhissalatü vesselam mızrağıyla Ubey'i vurdu. Ubey bir boğa gibi bağırdı, neredeyse atından düşüyordu. Fakat dengesini tekrar sağladı ve arkasından dönüp yokuş aşağı Mekke kampına doğru hızla kaçmaya başladı. Kampta yeğeni Safvan ve kabilesinden başka adamlar toplanmış duruyorlardı. Ubey sesini kontrol edemeyerek "Muhammed beni vurdu," dedi. Adamlar onun yarasına baktılar ve hafif olduğunu söylediler. Fakat o yarasının çok ağır ve öldürücü olduğuna bir kez inanmıştı. Gerçekten de onun bu inancı sonradan doğru çıktı. "Bana seni öldüreceğim," dedi. "Eğer üstüme sille atsaydı andolsun beni öldürürdü." Bu haber karşısında müşrikler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ölmemiş diye endişelenmeye başladılar. Fakat Ubey kendinde olmadığından dolayı bu miğferli adamı başkalarıyla karıştırabilirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları nehir yatağına ulaştıklarında Ali radıyallahu anh kalkanına bir kayanın kovuğundaki sudan doldurarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getirdi. Su durgun olduğu için çok kokuyordu. Bu nedenle çok susamasına rağmen Peygamber aleyhissalatü vesselam suyu içmedi. Bir kısmıyla yüzünü yıkadı, sonra hala düzlüğe yakın olduklarından biraz daha yukarıya tırmanma emri verdi. Önündeki kayanın üstüne çıkıp tırmanmaya devam etmek istiyordu. Fakat o kadar güçsüzdü ki tüm çabasına rağmen çıkamadı. Bunun üzerine Talha radıyallahu anh, yaralarının ağır olmasına rağmen Peygamber aleyhissalatü vesselamı sırtına aldı ve gerekli yüksekliğe çıkardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o gün Talha'ya, "Yeryüzünde yürüyen bir şehit görmek isteyen Ubeydullah'ın oğlu Talha'ya baksın," dedi. Geçici olarak konaklayabilecekleri bir yere vardıklarında güneş tepeye yükselmişti. Bu nedenle öğle namazını kıldılar. Namazda imam olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tüm namazı oturarak kıldırdı. Diğerleri de ona uyarak aynı şekilde kıldılar. Daha sonra kayalığın üstüne bir gözcü dikip dinlenmek üzere uzandılar. Çoğu derin ve taze bir uykuya daldı.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Muni olmasan sen başkalarına dilenci olur. Kör sebepler arasında oyalanır, oyalanırım. Neyim varsa elimde senin lütfun. Başkasına muhtaç eyleme beni.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
6: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 26. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
2: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 26. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.
12: Bir kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Müslümanın hangi ameli daha hayırlıdır diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmen ve selam vermendir buyurdu. İnsanlarla ilişkinin sevgi ve saygı temeline dayanmasını istiyoruz. Yakınlıkların oluşmasını istiyoruz. Kardeşlik, dostluk, sevgi, saygı bütün bunlar istiyoruz. Bunlar için ne yapmak gerekir? Yolu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gösteriyor. Selam ver ve yemek yedir. Selam, Esselamu Aleyküm parolamızdır. Kalplerini kazanmak istiyorsak, insanlarla ortak bir paydada buluşmak istiyorsak, işte böyle, Esselamu Aleyküm. Selamı yayınız diyor Resulullah. Fakir ve yoksulları doyurunuz. Böylelikle aziz ve celil olan Allah'ın size emrettiği şekilde kardeşler olunuz diyor. Günümüz insanı birbirinden uzaklaşma eğiliminde, yakınlaşma rağbet bulmuyor. Selam vermek ve ikramda bulunmak arzu edilmiyor her nedense. Selam ve ikramı yakınlarına tahsis edebiliyorlar. Oysa Resulullah hadisimizde tanıdık tanımadık herkese selam vermen ve yemek yedirmendir diyor. Bunu istiyor. Allah'ın selamını kimseden sakınmayalım. sosyal hayatımızın din dışı olmasını arzu edecek değiliz. Esselamu aleyküm yerine çeşitli esenlik ve günlerin aydın olmasını dilemek uygun mudur? Resulullah bunu mu istemektedir? Yoksa Esselamu aleyküm dememizi mi istemektedir? Öte taraftan ikram, insan ihsanın kulundur. Verilenin tesirinde kalır insan. O yüzden selamı verelim ve ikramdan geri kalmayalım. Hadisimizi bir daha söyleyeyim. Müslümanın hangi ameli daha hayırlıdır diye soruldu. Tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmen ve selam vermendir diye cevap verdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Cennet bizim evimizde. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Elhamdülillah Cenab-ı Hak bu güzel mekanda bizleri topladı. Rızasına uygun bir biçimde bir şeyleri öğrenme, bir şeyleri üretme, bir şeyleri geliştirme adına gayret için buradayız. Sadece amaç ve arzu tatil olsaydı onu başka yerlerde de siz alırdınız. Başka yerlerden de o ihtiyacınızı giderebilirdiniz. Ama tek mesele o değildir, o da olmamalıdır. Biz her işimizi ne yaparsak yapalım, besmeleli yapmak zorundayız. Besmele sadece Bismillahirrahmanirrahim demek değildir. Besmele atılan her adımı Allah adına ve Allah namına atmaktır. Eğer biz Allah adına ve Allah namına adımlar atar ve bunun gereklerini de yerine getirirsek, Rabb-u Rahim'imiz bundan memnun olur, Habibi Edibimiz bundan razı olur, Selefi Salihinimiz ise bu manada bizim yaptığımız işlerin doğru olduklarını hayatlarıyla inşallah ispat ederler, bize hayatlarıyla tasdik ettirirler. İnşallah Mevla hayatımızın sonuna kadar bize böyle bir arzu ve istek doğrultusunda adımlar attırsın. Bu manada bizim arzu ve isteğimiz

inşallah arttırsın. Coşkumuzu, heyecanımızı ziyadeleştirsin de memnun olacağı işleri hayatımızda daha da fazla ziyadeleştirelim inşallah. Cennet bizim evimizde dedik. Cennetin dünyada aranmayacağını bilerek, cennet dünyada aranmaz. Mümine bu dünyada da cennet yok. Çünkü dünya müminin zindanıdır diyen de bizatihi Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dır. Ancak cennetin kokusunu mümin duyar bu dünyada. Nereden duyar? Varırsınız Ravza-i Mutahhara'ya, açarsınız ellerinizi o yeşil halıların üzerinde, yahu cennet buymuş dersiniz. Varırsınız Arafat'a, dua dua yakarırsınız Arafat'ın meydanında, cennet buymuş dersiniz. Varırsınız ilim meclislerine, meleklerin refakat ettiği o önemli yerlere, orada bulunduğunuz an itibariyle sonuna kadar cennet kokusunu duyarsınız. Varırsınız evinize, eğer evleriniz besmeleli evler ise cennet buymuş dersiniz. Zaten ideal olarak, yani biz hedef anlamında kendimize bunu belirlemiştik. Evlerimizi cennet bahçelerinden bir bahçeye çevirmek için gayret gösterecektik. Bu manada aleyhissalatü vesselam Efendimizin örnekliği, rehberliği bizim için çok önemliydi. Onun gösterdiği şekilde yeniden evlerimizi tanzim etme adına gayret gösterecektik. Bu gayretlerin neler olduğunu içinizde birçok arkadaş biliyor. Bugün de işin meyvelerinin talimi noktasına sözünü getirdiğimiz için oradan alıp devam ettireceğiz. Ben öncesinde size ara ara hatırlattığım ama bir daha hatırlatmakta fayda gördüğüm Müslim hadisini yeniden zihinlerinize vermek istiyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki, şeytan tahtını, çadırını kendi için belirlediği yere koyar. Sonra askerlerini çağırır ve der ki onlara, gidin Adem oğlunu yoldan çıkarın, öyle işler yapın ki ben onlardan memnun olayım. Varır şeytanın askerleri Adem oğullarının yanlarına, her biri o Adem oğlunun zaafiyeti neyse oradan onu yoldan çıkarır. Kimisine affedersiniz zina yaptırır, kimisine haram işlettirir, kimisine faiz yedirtir, kimisine farklı bir şey yaptırtır. Herkese bir şey yaptırdıktan sonra şeytan o askerlerini toplar ve onlara neler yaptıklarını sorar. Ve onlar da anlatmaya başlarlar. Biz Adem oğullarından birine yalan söylettik. Şeytan memnun olur. Ancak duymak istediği bu değildir. Adem oğluna zina yaptırdık. Memnun olur. Duymak istediği bu değildir. İçki içtirdik. Şunu yaptırdık, bunu yaptırdık. Her Adem oğlundan alınan o karşılığı, şeytanın askerlerinin yaptırdıkları o şeyleri neler yaptırmışlarsa rapor ederler. Şeytan memnun olur ama duymak istediği o değildir. Ve onlardan bir tanesi der ki, ben Adem oğullarının evlerinden birine huzursuzluk soktum. Karıyı kocaya, kocayı karıya düşürdüm. Onları birbirine düşman ettim. Huzursuzluk onların evlerinin azığı oldu. Bunu duyduğu zaman şeytan inanılmaz şekilde memnun olur. Ve der ki, sen iyi iş yapmışsın, sen çok iyi iş yapmışsın. İki kere bu cümleyi Müslim'deki hadiste tekrar eder. Neden peki? Haşa burada o söylediğim şeylerin hafife alınması gibi bir şey çıkmaz. Burada aleyhissalatü vesselam Efendimizin o hadis üzerinden bize vermek istediği önemli bir mesaj çıkar ki zaten zihnimizi o mesajın üzerine yoğunlaştırmak durumundayız. Zina eder insan,

af dilenir Allah'tan, af etmesi için Cenab-ı Hakk'a yararışır, yalvarır durur. Netice itibariyle o hatadan, o kusurdan kendini kurtarır. Bir daha yapmamak üzere döner. Yapmamak üzereki o cehdi de ona farklı kapılar açar. Onun dışındaki bütün günahları sayın böyledir. Ancak aile dediğimiz şey, ev dediğimiz şey, toplumun temel taşı olan o önemli yapı, eğer bir çatırdadı mı bu orada kalmaz. Bu artık halka halka toplumun diğer kesimlerine doğru sirayet eder. Ve bir evin yıkılması bir devletin yıkılması gibi algılanır. Onun için Rabbimiz talak meselesinde sevmediğim helal diyerek peygamberinin dilinden bize meseleyi duyurutur. Çünkü orada yıkılan sadece bir ev değildir. Huzursuz olan sadece 3-4 odanın içerisinde yaşayan ve fertleri 3-4 insan olan o iş değildir. Sadece onlardan müteşekkil değildir. Mesele çok mühim bir meseledir. Oradaki huzursuzluk orada kalmayacaktır. İki tarafa da farklı günahlar, farklı kötülükler işleteceği için bu manada hassasiyet gösterilmesi istenmiştir bizden. Dolayısıyla biz cenneti başka yerlerde değil, eğer dünyada cenneti arayacaksak, şeytanı memnun etmek için de değil, şeytanın askerlerini sevindirmek için değil, Rabbimizi sevindirme adına, onun meleklerini sevindirme adına evlerimize çok farklı bir biçimde yaklaşmalı ve sahip çıkmalıyız. Bunun ne kadar mühim olduğunu siz bu hadis üzerinden tefekkür etmek durumundasınız. Bunun ne kadar mühim olduğunu unutmadan hareket etmek durumundayız. Mevla hepimize bu manada bir bilinç ihsan eylesin inşallah. Şimdi Hazreti Ali Efendimizin Hazreti Fatıma için söylediği çok önemli bir söz var. Diyor ki, ne zaman ben eve girsem o yoğun işlerin ardından Fatma'mın yüzüne baktığımda bütün sıkıntılarımı unuturum. O yoğunluk, o sıkıntı bir nazarı Fatma ile bambaşka bir hale gelir. Burada Hazreti Ali'nin söylediği şey çok önemlidir. Erkeklere de hanımlara da çok şey söyler. Sakın hanımlar erkeklerini sorgulamasın, niye bize Fatma gibi demiyorsun diye. Dedirtmediğiniz için kendinizi sorgulayın. Onlar da demediği için kendilerini sorgulasınlar. Gerçekten neden biz helal dairenin geniş olduğunu, keyfe kafi olduğunu anlayarak unutmadan hareket etme gibi ve hayatlarımızı bu manada imar etme gibi bir gayret içerisinde değiliz? Bunun sorgulaması başkasıyla değildir. İnsanın kendi nefsiyledir. Herkes bu manada kendi nefsini sorgulamalıdır. Ama eğer Allah bize Fatma'ysak Ali nasip etmemişse, Ali isek Fatma nasip etmemişse, ne kadar Ali ve Fatma olduğumuzun muhasebesini yapmak durumundayız. Eğer olsaydık, istisnalar ayrı, o istisnalar kaideyi bozmaz. Ama Allah'ın bir yazdığı önemli bir sünneti, sünnetullahı konuşacağız burada. Allah temizi temize, tahiri tahire bir şekilde eş kılar. Bu genel itibariyle böyledir. Çok azdır istisnalar, o da imtihana bağlıdır. O ayrı bir meseledir. Ama genel itibariyle böyle olduğu için nasılsak Rabbimizin bize takdir ettiği eşler de öyledir. İster kadın olalım, ister erkek olalım. Eğer biz bu manada kadere rıza gösterip birbirimizi birbirimizin imtihan vesilesi olarak anlasak, birbirimizi birbirimizin cenneti olarak anlasak, birbirimizi cennete götürecek vesileler olarak anlasak, imtihanın sırrı gereği başımıza ne gelirse gelsin, hanımız Firavun gibi bir koca var, peygamber gibi bir ahlakımız var, Nuh'un hanımı gibi

çocuksuzluk gibi bir imtihanla karşı karşıya kalabilirler. Bu bir imtihandır. Allah verir, verdiğiyle imtihan eder, vermez, vermediğiyle imtihan eder. Verir o nimeti, şükrü eda edilmez, çocuk başa bela olur, o nimet nikmete dönüşür, Allah korusun cehennemin kapılarını açabilir. Vermez o nimeti, sabreder şahıs, o sabrının karşılığında öyle bir ödül alır ki o mahrumiyet, o nimet, o mahrumiyet büyük bir nimete dönüşür. Dolayısıyla ben içimizde bu manada imtihanla karşı karşıya olan kardeşlerimizin, özellikle de hanımlarımızın içinde var biliyorum birkaç hanım kardeşimizin, ne olur bu ağır imtihanı cennetin vesilesine dönüştürmeleri için ellerinden geleni yapsınlar. Kadere rıza budur. Bakın, yıllar önce Mısır'da Zeynep Gazali'yi hepiniz biliyorsunuz, onu ziyarete gitmiştik. 3 kez yanlış hatırlamıyorsam evlilik yapmış ama Allah nasip etmemiş çocuklar. Mesele o noktaya geldiği zaman dedi ki, benim 1 milyarı aşkın çocuğum var. Sizler de benim çocuklarımsınız. Eğer ben, Allah o nimeti vermiş olsaydı bana, sadece evimdeki çocuklarla sınırlı kalacaktı. Ama şimdi Türkiye'de çocuklarım var, Endonezya'da var, Malezya'da var, şurada var, burada var. Meseleyi böyle algıladığımız zaman o nikmet, nimet olur. Aslında zaten nimetti. Dolayısıyla biz bu tarz bir imtihanla baş başa kalacaksak, beşer planında yapılacaklar yapılacak. Yapılmayacaklar için salihlerden dua alınacak. Dua dilden düşmeyecek, bir ömür duaların başına, içine bu dahil edilecek. Zekeriya bir peygamberdi, imtihanı çocuktu, dua dua yakardı. İşin sonunda yaşı 80'e vardığında bile kapılar açıldı. Yahya ona bir hediye olarak verildi. Hanne'ye Meryem verildi. İbrahim aleyhisselam 80'e dayanmıştı ömrü, dua dua yakardı. Allah çocuksuz olan hanımı Sariye'den, Hacer'in arkasından ona da evlat verdi. Hacer'den de İsmail'ini ona hediye etti. İshak'ı da zaten arkasından gelmişti. Mesele budur, sabredeceğiz. Hiçbir zaman da bu manada konuşulanlar bizi etkilemeyecek. Bunun da bir nimet olduğunun farkında olarak, ümmetin bütün çocuklarının bizim çocuklarımız olduğu bilincinde hareket ederek, verirse baş göz üstüne, vermezse sabır olarak bu işi yürüteceğiz inşallah. Şimdi verilenlerin aslında imtihanını konuşmak için bugün buradayız. Ve bugün biz aleyhissalatü vesselam Efendimizin rehberliğinde çocuklarımızı nasıl eğitmeliyiz? Neler yapmalıyız? O neler yaptı? Biz neleri ihmal ediyoruz meselesini konuşmak için buradayız. Önemli bir mesele konuşacağız. Biliyorum tatile geldiniz, yorgunsunuz da, kim uyursa ona soracağım nerede kaldığımızı. Onu başta söyleyeyim, ondan sonra konuşmaya devam edeceğim inşallah. Yok. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i Kur'an bize Usvetün Hasene diye takdim eder. Usvetün Hasene nedir? En güzel örnektir, en ideal modeldir, en kamil misaldir. Hepsinden öte, hayatın her anının ve her alanının tartışılmaz rehberidir. Meselemiz olan çocuk meselesinden olaya yaklaştığımız zaman, aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir baba olarak, hanesine giren 13 hanım üzerinden de anne olarak cihana çok derin izler bıraktığını görürüz. Bakın, bir şeyler söyleyeceğim ki bunun ikinci bir örneği yok. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hatice anamızdan 4 kız 2 erkek çocuk babası oldu. Maria validemizden İbrahim geldi, sayı 7 oldu. Erkek çocuklarının hepsi vefat etti. 4 kızından da 3'ünü aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendi elleriyle toprağa verdi. Bir baba için böyle bir şey yok. Böyle bir ikinci örnek var mı onu da bilmiyorum tarihte.
Bir baba için evlat acısının ne kadar acı olduğunu hepiniz takdir edersiniz.

0: Dersiniz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu acıyı 3 kızında, 3 oğlunda yaşadı. Allah ona verdi, sonra çekip aldı. Ona verip bu manada onun hayatından bazı örnekleri ortaya çıkardı. Aldığı zaman da alırken nasıl tavır ortaya konur, onun hayatının üzerinden bize bunu öğretti. Kendi çocukları çerçevesinden baksanız böyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı 13 evliliğe bakın. O 13 evlilik içerisinde çocuklu hanımlarla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını birleştirdiğini görürüz. Hatice anamız dul bir kadındı. İki evlilik yapmıştı Peygamberimizden önce. Ebu Hale ve Aiz İbni Amr'la. Bu iki evlilikten de Hatice anamızın 3 çocuğu vardı. Ebu Hale'den Hint, Haris, Atik bin Aiz İbni Amr'dan ise Hint binti Aiz isimli bir kız. 3 çocuk da Hatice anamızdan o haneye girmişti. Hatice validemizden sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Sevde validemizle bir evlilik yapmıştı ki isimlerini bilmediğimiz 6 çocuk o haneye girmişti. Yani 6 tane çocuk o hanede Sevde validemizle birlikte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında kalmıştı. Sonra bakıyoruz Ümmü Habibe geliyor, çocukları var. Ümmü Seleme validemiz geliyor, çocukları var. Hatta Ümmü Seleme validemiz Efendimizle evliliği ilk önceleri düşünmüyor. Efendimiz teklif ettiği zaman ya Resulallah benim bu kadar çocuğum var deyip bu meselede Efendimizle evlenemeyeceğini de söylüyor. Seleme var, Ömer var, Dürre var, Zeynep var. O hanede Ümmü Seleme validemizin çocukları da var. Bu kadar da üvey çocuk var o hanede. Dikkat edin. Nasıl bir babayla konuşacağız? Nasıl bir babadan çocuk eğitimini öğreneceğiz? Bu bilgiler bizim için ondan dolayı önemli. Bir de hanede özellikle yetiştirilmek üzere alınmış çocuklar var. En başa yazacağımız isim kimdir? Hazreti Ali'dir. 5 yaşında Hazreti Ali'yi babası Ebu Talip'ten alıp getirdiği zaman aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hatice anamıza veriyor ki o zaman daha peygamberlik yok ortada. Ey Hatice'm ben öyle birini seçtim ki Allah onu benim için seçmiştir deyip Hatice validemizin terbiyesine Ali'yi veriyor. Zübeyir bin Avvam Hatice validemizin yeğenidir. Zübeyir bin Avvam'ın o haneye şöyle bir yakınlığı var. Onun anası Safiye, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın halası, onun babası Avvam ise Zübeyir bin Avvam'ın babası olarak Hatice anamızın öz kardeşi. Yani Hatice anamız Zübeyir'in halası. İki taraftan yakınlık olduğu için o hanede o da var. Sonra Medine'ye geliyoruz. Mekke'deki sayı bu kadar değil ama Medine'ye geliyoruz. Enes ilk günden itibaren peygamberin hanesinde. İbni Abbas ilk günden itibaren peygamberin hanesinde. Sevban ilk günden itibaren peygamberimizin hanesinde. Sefine ilk günden itibaren peygamberimizin hanesinde ve daha niceleri. Bunların hepsi bizatihi aleyhissalatü vesselam efendimizden babalığı görmüşler. Dolayısıyla biz babalığı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiğimiz zaman öyle masa başında üretilmiş bilgilerden bir şey öğrenmiyoruz. Dikkat edin. Hayatın içerisinde bizatihi uygulanan, uygulanmış bilgiden öğreniyoruz. Bu çok önemli bir şey. Bir bakıyorsunuz insanlar insanlara evlilik dersleri veriyorlar. Araştırıyorsunuz ki kendisi boşanmış. Kendisi yürütememiş evliliği, insanları topluyor salonlara, salonlarda evlilik dersi veriyor. Kendisi daha bir çocuk yetiştirmemiş, 10 tane çocuk yetiştirmeyle alakalı kitap yazıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında böyle bir şey yok. Hayatı boyunca hiçbir şeyi yapmadan konuşmamış bir peygamberimiz var. Zaten buradan bize verilen mesaj da şu, yapmadığınız şeyleri söylemeyin. Bu sizin başınıza iş açacak. Çünkü bu Allah katında büyük bir suçtur. Ne diyordu Rabbimiz? Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? O şey sizin başınıza yarın öbür gün büyük bir felaket açacaktır. Hal böyle olunca aleyhissalatü vesselamın hayatında gerek ailenin tamamı için, gerek özel olarak çocuk için, gerek toplumun tamamının yetiştirilmesi için çok önemli şeyler görürüz. Bu önemli şeyleri benim size sınırlı bir zaman zarfında anlatmam çok kolay değil. Onun için ben biraz çerçeveyi daraltarak sizin nazarlarınıza bir şeyler vereceğim. 10 kavram, 10 mesaj üzerinden aleyhissalatü vesselam Efendimizin çocuk eğitimi konusunda söylediklerini anlamaya çalışacağız. 10 kavram, 10 mesaj. Nedir bunlar? 1- Teslimiyet. 2- Muhabbet. 3- Merhamet. 4- Adalet. 5- Salihat. 6- İtaat. 7- Mükellefiyet. 8- Muvazanet. 9- Münasebet. 10- Sebat. Keşke not defterleriniz olsaydı da yazsaydınız ama ben ne yapayım, hazırlıklı gelseydiniz. Ben şimdi söyleyeceğim ve geçeceğim. Birincisi neydi? Temsiliyetti. En önemlisi de budur. Emin olun bugün anne ve babalar olarak zorlandığımız en büyük alan da budur. Temsil edemediğimiz şeyleri çocuklarımızdan istiyoruz. Ağaç nasılsa gölgesi de öyle olur. Eğri ağaçtan doğru gölge olur mu? Ya da doğru ağaçtan eğri gölge olur mu? Mümkün değil. İnanın bugün çocukların hal ve hareketleri bizatihi ebeveynin uygulamalarıdır. Biz eğer hayatın içerisinde onlara temsiliyet adına verilmesi gereken mesajları sözle değil, zaten temsiliyette söz yoktur, hal ile verebilseydik onlarda yankı bulacaktı. Onlarda yankı bulduğu için de biz bugün şikayet ettiğimiz birçok şeyi belki de konuşmayacaktık.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
11: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef FM 91.8.
14: Ya varis.
15: Varis sensin. Varissin ki yitirdiklerim sana emanet. Benden sonraya kalanlar sana kalır. Ruhum ve canım sana mirastır. Sevdiklerimin hepsi senin yanındadır.

Sizlerin düşünmenizi istiyorum. Açın siyer kitaplarının herhangi birini. Allah rahmet eylesin, en önemli ve en geniş Türkçe siyer kaynağımız Asım Köksal Hoca Efendi'nin kaynağıdır. Orada bile, onun dışındaki diğer kaynaklarda bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanesindeki dört kızın işin bidayetinde nasıl Müslüman olduklarına dair bir bilgiyi göremezsiniz. Dört kızdan bahsediyoruz. Zeynep, sırayla söylüyorum. Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma. Dördü de nübüvvetten önce doğmuş. Hatta Zeynep validemiz evli. O gün için Ebu'l-As ile teyzesinin oğluyla evli, hanenin dışında. Ama üç kız hanenin içerisindeler. Hem Rukiye validemiz, hem Ümmü Gülsüm, hem Fatıma. Hatta bu ikisi, Rukiye ile Ümmü Gülsüm, Ebu Leheb'in iki oğlu Utbe ve Uteybe ile nişanlılar biliyorsunuz. O nişan bozuluyor. Tebbet suresi nazil olunca peygamberin hanesine dul olarak geri dönüyorlar. Ya da gitmeden nişan bozulduğu için evde öylece kalıyorlar. Olgunlukları var. Akıl bali bunlar. Yaş itibariyle de zaten yaşlarını tespit edebiliyoruz. Peki peygamber aleyhissalatü vesselam Hatice anamızla konuştu, o konuşmayı biliyorsunuz. Bu kızları alıp da karşısına, kızım ben Hira Dağı'na gittim, orada bana vahiy geldi, Allah bana böyle bir şey yükledi, ben şimdi bir peygamberim, peygamber olduğum için beni tasdik etmeniz imanın gereğidir, onun için la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyin, bu ailenin içerisine girin demedi mi? Vallahi demedi. Deseydi haberimiz olurdu. Çünkü ashab bu konuda o kadar titiz ki Efendimizin hiçbir şeyini zayi etmemişler. Allah aşkına siz saçlarınızdaki beyazlıkları hiç saydınız mı? Böyle bir bilgiye ihtiyaç duydunuz mu? Ama biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın saçındaki beyazların adedini bile biliyoruz. Sahabi bunu bile zayi etmedi. Abdullah İbni Mesud diyor, bir gün girdim baktım uyuyor, rahatsız etmek istemedim. Oturdum yanı başına, hicretin ilk günleri, dedim fırsat bu fırsat, say bakalım İbni Mesud kaç tane beyazlık var peygamber aleyhissalatü vesselamın saçlarında. Saydım tam 13 taneydi. Ondan sonra artacak tabi. 53 yaşında Efendimizin hali bu. Bu bilgiyi bile sahabi bize veriyor. Bu kadar ayrıntı bir bilgiyi veren sahabi, eğer o gün peygamber aleyhissalatü vesselamın hanesinde kızlarıyla bir münasebeti olsaydı, söyleseydi, itiraz etselerdi, tasdiklerinde farklı bir şey olsaydı, en azından bir şekilde haberdar olurduk. Haberdar olmuyoruz. Niye? Cevabı belli. Baba geldi Hira Dağı'ndan, anaya anlattı. Kızlar dedi ki babamız ne derse doğrudur, hemen tasdik geldi. İtirazsız, hiçbir tereddüde kapı açmadan. Bu nedir? Bu peygamber aleyhissalatü vesselamın temsiliyet noktasında evinin halkına verdiği güvendir. Bu güveni verdiği için kız olsun erkek olsun, benim babam yanlış konuşmaz, benim babam kitabın ortasından konuşur öz güveninin onlara amel üzerinden sağlatılmasıdır. Ayşe anamız görüyor. Böyle görüyor mu hanımlarımız kocalarını? Bir sorgulasınlar kendilerini ki zaten kocalar şimdi sorgulayacaklar kendilerini bu söz üzerinden. Sabaha kadar seccadenin başında inleyen bir koca. Aynı koca Medine'nin sokaklarında bir tek insanı imana taşımak için çırpınmış. Yatmamış ki, zaten vahiy gelir gelmez Hatice'sine dönmüş ve demiş, Hatice'm uyku vakti bitti, artık o iş ahirete kaldı, rahat yok burada. Bundan sonra bizim işimiz risaletin davası için gece demeden, gündüz demeden, yorulma bilmeden, ter bilmeden, şunu bilmeden, buna takılmadan koşmak. Sabahlara kadar bu manada bir ızdırap var zaten. Düşünün, ona gidiyor, ona gidiyor, ona gidiyor. Ne için? Bir tek insanı hidayete taşımak için.
Şöyle bir açın okuyun aleyhissalatü vesselam Efendimizin Mina günlerini. Mina'da çadırları dolaşmış. 16 çadır. Allah aşkına kendinizi onu o tablonun içerisine dahil ederek anlamaya çalışın. Varıyor o kapılara. Gelin bu dine sahip çıkın. La ilahe illallah deyin. Kurtulun. Her çadırdan olumsuz bir söz. Her çadırdan alay. Her çadırdan küçümseyecek bir söz. Bu ızdırapla inleyecek Peygamber aleyhissalatü vesselam. Gelecek gece olacak, gece de seccadesinin başında gündüz hidayeti için çırpındığı o insanlar için gözyaşı dökecek. Ve dayanamayacak Ayşe anamız, ya Resulallah, Allah senin gelmiş geçmiş bütün günahlarını affetmiş. Sen daha bu kadar kendine kıyacaksın, bu kadar kendini sıkıntıya mı sokacaksın? Ne diyecek Ayşe anamıza Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Ya Ayşe, efele ekune abden şekura. Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı? Allah aşkına bunu Ayşe duyduğu için Ayşe dinin üçte biri oldu. Eğer o hanede bunu görmeseydi bugün biz Ayşe anamız diye bir anadan bahsedebilecek miydik? Onu ortaya çıkaran aleyhissalatü vesselam Efendimiz'di. Dolayısıyla mesele temsiliyet meselesidir. Kitap okumuyoruz, çocuklarımıza oku diyoruz. Kendimiz televizyonun kurbanıyız, internet ağlarının kurbanıyız. Çocuklarımızı ondan kurtarmaya çalışıyoruz. Elimizden sigarayı düşürmüyoruz. Çocuklarımız onu yaptığı zaman dünyaları başlarına yıkıyoruz. Ben çocuklarımızın yerinde olsam daha fazlasını yaparım. Niye ben babamın anamın yapmadığı işi yapayım ki? Zaten istesek de olmuyor. İstesek de olmuyor. Çünkü çocuklar söyleneni değil gördüklerini yapıyorlar. Ne sizden görürlerse onu yapacaklar. Siz ağaç olacaksınız, onlar gölge. Siz ağaç olarak neyseniz gölge olarak onlar öyle olacaklar. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın çocuk terbiyesi meselesinde temsiliyet adına ortaya koyduğu o rehberiyeti bu manada bize çok önemli şeyler söyler. Dolayısıyla ben söylenenleri artık sizin zihninize havale ediyorum. Birinci kavram olarak temsiliyeti söyledim. Temsiliyetin mesajını söyleyerek ikinci kavrama geçiyorum. Nedir mesaj? Temsiliyeti hayatında tam anlamıyla göster ki çocuklarına söz dinletebilesin, yaşadıklarını yaşatabilesin. Yaşatmanın yolu bu, yaşamak. Yaşatmanın yolu bu olduğu için temsiliyet adına ana babaya bu manada çok iş düşüyor. Birinci kavram ve birinci mesaj bu. İkincisi neydi? Muhabbet. İşin esaslarından bir tanesi. Çocuklarını sevmeyen anne ve baba yok. Zaten çocuğunu sevmeyen anne baba olmaz. Allah anaya da babaya da bu manada yüreklerine çok farklı şeyler koymuştur. Hele analara babaların verdiğinden 3 kat fazladır. Onun için 3 ana bir babadır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 3 kez ana hakkı, ana hakkı, ana hakkı dedi, sonra baba hakkı dedi. Niçin? Ananın merhameti, rahmeti 3 babaya denktir de onun için. Babalar kıssalar bazen sildim senidir defterden çocuğuna ama sildim seni diyen ana sayısı çok azdır. Analar kolay kolay silmezler. Muhabbet bu manada anaya da babaya da verilmiş çok önemli bir şeydir. Ancak burada aleyhissalatü vesselam Efendimizin söylediği uygulamalarıyla bize gösterdiği çok önemli bir şey var ki özellikle Anadolu'nun bazı yerlerinde, mesela ben Erzurumluyum biliyorsunuz, bizde biraz daha fazladır o. Özellikle babalar sevgiyi çocuklarına çok yansıtmazlar. Aman seversem şımarır. Aman öpersem şöyle olur. Aman bağrıma basarsam başıma çıkar gibi bir endişe vardır. Bu endişe temelden asılsız bir şeydir.
Çünkü yolumuzun yegane rehberi olan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, çocukları olsun, üvey evlatları olsun, adını saydığım hanesindeki çocuklar olsun, Medine'de gördüğü diğer müminlerin çocukları olsun, çocuğu görür görmez bağrına basmadığı yoktur. Peki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmışsa bizim bunun ötesinde bir şey konuşmaya hakkımız var mı? Neymiş o gelenek, neymiş o şey? Bunların hiçbir tanesi bizim için önemli olmamalı. Burada Efendimizin bize söylediği bir şey var. Alıyor bir gün Hasan'ı Hüseyin'i bağrına basıyor, öpüyor, kokluyor. Akra İbni Habis, ya Resulallah diyor, 10 tane çocuğum var, ben daha bir tanesini böyle öpmüş değilim. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Allah senin yüreğinden merhameti almışsa ben ne yapayım diyor. Sen o merhametten mahrum olmuşsan ben ne yapabilirim ki? Bu Allah'ın müminin yüreğine koyduğu bir merhamettir. O merhametin yansıtılmasını istiyor. Onun için demedi mi Enes bin Malik'in rivayeti, Muaz bin Cebel'in rivayeti, birini sevdiğinizde ona sevdiğinizi söyleyin. Niçin? Çünkü sevgi paylaştıkça çoğalan bir şey. Azalmaz. Ne kadar severseniz sevin, sevgi bitmez. Bugün 1,5 milyarlık İslam alemini sinenizde saklayın. 1,5 milyar İslam ailesi sizin öz ana ve babanızdan doğmuş kardeşler gibi size olsun. Ne olur? Kardeşlerinize kalmaz mı sevgi? Hayır, böyle bir şey yok. Sevdikçe çoğalan bir sermaye sevgi. Ne kadar yansıtırsanız o kadar çoğalıyor, o kadar bereketleniyor. Hal böyle olunca anne ve babalar çocuklarına kesinlikle o sevgiyi yansıtmalılar. Ha bunun bir dengesi yok mu, ona geleceğiz. O zaten kavramlarımızdan bir tanesi. Ama bu manada çocuklarımızı sevgisiz olarak yetiştirmeyeceğiz. Ve bunu bir saygı çerçevesinde onlara yansıtacağız. İnanın bugün biz babalar olarak, anneler olarak evlatlarımıza bu sevgiyi doğru bir biçimde yansıtabilsek onlardan alacağımız karşılık çok daha farklı olacak. Size bir mektup okuyacağım. Bir mektubun selamlama kısmını okuyacağım. Kimin olduğunu sonra söyleyeceğim. Bir babanın evlada yazdığı bir mektup bu. Bir baba evladına böyle bir mektup yazarsa o evlat ne olur sorusunun da cevabı olacak. Eğer bir baba evladını böyle severse nasıl bir mahsul ortaya çıkar sorusunun cevabı aslında şimdi size okuyacağım mektupta. Ne diyor baba oğluna ve gelinine hitaben yazdığı mektupta? İzzetli, saadetli, faziletli, marifetli, hakikatli, dinayetli, siyanetli, yâri garim, sırrım ve oğlum Fehim Es-Seyyid İbrahim İsmail Efendi huzuruna. Oğluna yazıyor, oğluna. Dikkat edin. Gül desteği dua, geleceğim ne olduğuna. Sümbül besteği sena ihdası ile pürsüşi hatırı latifeleri cümleye takdimden sonra mübarek didelerin buz edip Hüdayi Müteal Hazretlerinin hafız ismine sizi emanet olarak vermişim. Taş olsa erir değil mi bu mektup karşısında? Bir baba yazıyor oğluna. Taş olsa erir. Ne diyor? İzzetli, saadetli, faziletli, marifetli, hakikatli, dinayetli, siyanet. Bu kelimeleri hepsini biliriz de siyanetli, korunmuş, Allah'ın korumasının altında anlamında. Yâr-ı garim. Çok güzel bir ifadedir. Osmanlı meclislerinde kullanılır bu ifade. Yâr-ı garim mağara dostu demek. Kim kastediliyor? Hazreti Ebubekir. Sadık dost anlamında. Yani yâr-ı gâr dediğiniz zaman birine, eğer yanınızda dostlarınız varsa, sen bana Ebubekir gibisin demiş oluyorsunuz. Bir baba oğluna diyor yâr-ı garim, sırrım, sırdaşım yani, ve onun ismini söylüyor. Gül desteği dua, bir gül destesi gibi
dualarımı sana veriyorum. Sümbül beste-i sena ihdası ile bir sümbül destesini sana veriyorum latife olarak. Ve mübarek didelerin, dide göz demek biliyorsunuz, mübarek didelerin bus edip mübarek gözlerinden öpüp seni hafız olan Allah'a emanet ediyorum. Bu mektup oğula yazılırsa o oğul elbette ki bu mektup karşısında erir. İhsanın açmayacağı kapı mı vardır? Kimdir bu mektubun sahibi biliyor musunuz? Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. O da oğluna yazıyor. Seyyid Fehmi İsmail onun oğlu. Ona yazarak böyle bir sevgiyi ve muhabbeti ulaştırıyor. Bunu babalar yapsa evlatlarına, azgın, arsız, affedersiniz, hiç durmuyor yerinde. Şöyle bazen sevgiyle, muhabbet ile bir şeyler söylense, bazen hiç hak etmese bile o zamanlar, alsa onu karşısına, sadece onu övse, sadece muhabbetini ona yansıtacak bazı cümleler söylese, acaba o evlatların tavır ve davranışlarında bir farklılık olmaz mı? Şöyle bir tecrübe ettikten sonra isterseniz gelin konuşalım. Bakalım ihsanın açmayacağı kapı var mıymış? Dolayısıyla muhabbet aleyhissalatü vesselam Efendimizin zaten hayatının esaslarından biriydi. Bir baba olarak da çocuklarına, ehline hayatında hiç çıkarmadan aksettirdiği, yansıttığı temel bir hakikatti. Bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir hadislerinde ne diyor? Ümmetimin çocuklarına şeytanların ortak çıkmasından korkarım. Dikkat edin söze. Ümmetimin çocuklarına şeytanların ortak çıkmasından korkarım. Sahabe dehşetle, ya Resulallah nasıl olur da biz şeytanların tesirinden çocuklarımızı kurtarabiliriz? Soruyorlar, şeytanların ortak çıkmasının ne anlama geldiğini anladınız değil mi? Yani şeytan alıp onu kendine asker olarak kullanacak. Böyle bir hale getirmesi çok olacak diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Sahabe de dehşetle diyor ki nasıl onları biz şeytanın tesirinden kurtarabiliriz? Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki iki şeyle. Sevgiyle ve haya ile. Şeytanın tesirinden, şeytanın onların ortağı olmasından onları böyle kurtarabilirsiniz. İki şeyle, sevgiyi ve hayayı onlara göstererek, onlara talim ederek. Peki sevgi nasıl talim edilir? Bunun bir yolu olmalı. Yolunu da bize gösteriyor aleyhissalatü vesselam. Zaten usvetun hasene bu. Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdurrahman, o biliyorsunuz yaşça diğer sahabiye göre biraz küçüktür. Sahabenin büyüklerine şöyle bir soru soruyor. Diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselamın sevgi hakkında söylediklerini bana söyler misiniz? Sahabenin büyüklerine soruyor. Sahabenin büyüklerinden bir tanesinin verdiği cevap şu. Ben Resulullah'tan şu cümleyi duydum. Dikkat edin. Sevgi veraset ile kazanılır. Düşünün, sevgi veraset ile kazanılır. Ne demek? Sevgi miras gibi babadan oğula, anadan oğula aktarılır. Varsa eğer babada anada sevgi adına bir şey, yani muhabbet varsa zaten o aktarılacaktır, verasetle aktarılır. Eğer yoksa ana ve babanın ilk önce kazanacakları hususiyet bu olmalı. Muhabbeti kazanmalı ve hayatlarına bu manada hakim kılmalılar ki onlar da babadan oğula bu işi veraset ile intikal ettirsinler. İşte muhabbet bu kadar önemli bir şey. Muhabbetin mesajını veriyorum. Muhabbeti hayatının esası kıl ki yüreğinden yüreklerine uzanabilesin, sevgi ile nice kapalı kapıları açabilesin. Bir daha tekrar edeceğim. Muhabbeti hayatının esası kıl ki yüreğinden yüreklerine uzanabilesin, sevgi ile nice kapalı kapıları açabilesin. Bu da
muhabbet konusunda söyleyeceğimiz. Üçüncü kavramımız merhamet. Merhamet talim ve terbiyenin de temelidir. Eğer bugün ashab gibi bir bahtiyar nesilden bahsediyorsak, altında yatan temel hakikat Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatının esasına merhameti yerleştirmesidir. Onu Kur'an söylüyor zaten. Fe bima rahmetin minallahi linte lehum. Eğer sen onlara merhamet ile davranmasaydın, onlar etrafından dağılıp giderlerdi. Göremezdin yanında Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi radıyallahu anhum ecmain. Dağılıp giderlerdi, olmazlardı. Ama merhametle davrandın. 13 yıl boyunca senin yürüdüğün yollara dikenler serptiler. Yüzüne defaatle tükürdüler. Başına deve işkembesi koydular. Hamile olan kızını deveden düşürüp çocuğunu düşürdüler. Onun hastalanmasına sebep oldular. Bedir'de sana karşı kılıç kullandılar. Uhud'da amcan Hamza'yı öldürdüler. Canından bir parça olan Mus'ab'ı devirdiler. Abdullah İbni Caş'ı öldürdüler. Onlarca senin gördüğün ve sevdiğin sahabeyi kılıçlar altında doğradılar. Hayatları boyunca sana hakaret ettiler. Yine geldiler huzuruna, biz af dileniyoruz dedikleri zaman, gelin sinede size de yer var deyip onları bağrına bastın. Bizim peygamber aleyhissalatü vesselamın merhametini konuşmaya gücümüz yeter mi Allah aşkına? Ne diyor Rabbimiz? Onu Rabbimiz söylüyor zaten. Lekad kâne lekum fî resulillâhi usvetun hasene olarak bize takdim eden Rabbimiz, onun rauf ve rahim olduğunu da ayette beyan etmiyor mu? Onun rauf ve rahim olması, Esmaül Hüsna'dan iki öz sıfatın, ismin peygamber aleyhissalatü vesselama da isim ve sıfat olarak verilmesi, onun merhamette, onun şefkatte nerede durduğunun en önemli işaretidir. Peki şimdi sen babasın, anasın. O merhamet senin ne kadar hayatında, ona bakmalısın. Anasın, gitmiş çocuk gezmiş tozmuş, toz toprak içerisinde üstü başı o halde gelmiş. Ne diyorsun sen? Merhamet orada belli olur. Severken zaten sever herkes. Çok sevdiğin bir perde var. O perdeye gitmiş yağlı ellerini sürmüş. Anasın, o anda söylediğin söz senin merhametini gösterir. Allah senin deyip sıralıyorsan o cümleleri, merhamet yok. Sen orada asıl temelde olması gereken şeyi de kaybettin. Asıl orada sen onu göstereceksin. Ne yaptı senin çocuğun ki sen bela cümlelerini okudun Allah aşkına? Ne yaptı? Hamza'yı mı öldürdü bizim çocuğumuz? İhanet mi etti Risaletin davasına? Ne yaptı? Bizi sattı mı? Ne yaptı ki biz bir şey gördüğümüz anda anında çocuklarımıza başlıyoruz bir şeyler okumaya? Yok böyle bir şey. O dudaklardan bir kez olsun bela cümlesi dökülürse o havada kalmaz. Eğer bugün evlatlarımızın içerisinde namaz noktasında sıkıntı varsa, evlatlarımızın içerisinde tesettür noktasında sıkıntı varsa, evlatlarımızın içerisinde İslami hassasiyetleri koruma noktasında sıkıntılar varsa, oturup şöyle bir o nimete sahip olduğumuz o günden bugüne kadar zamanı bir muhasebe edelim. Acaba biz ne yaptık ki böyle oldu? O ne yaptık öyle oldu değil. Biz ne yaptık ki böyle oldu? Biz bizi konuşuyoruz. Ben yarın çocuklarımızla konuşacağım. O ayrı. Şimdi biz bizi konuşuyoruz. Biz ne yaptık ki o oldu sorusunu sormalıyız. Ana ve babalar olarak kullandığımız masum bir cümle. Evladım ne olur böyle yapma, başkalarının yanında beni mahcup etme. Bu nedir? Bu bir menfaattir. Merhamet esasta olsa, merhamet temelde olsa bir ana ve baba bu cümleyi söylemez. Söylememeli de zaten. Ne demeli? Evladım böyle yapıp mahcup olma. Beni mahcup etsen ne olur, etmesen ne olur. Ama sen mahcup olma. Bunu dedirtmek için de o dile yüreğinin ta esasına, ta özüne merhameti içirmelisin. Senin iman ettiğin peygamberinin içirdiği gibi.
Eğer sen o merhameti hayatının esası olarak edinirsen, ne görürsen gör evladından, senin ona yapacağın şey bir babanın ve ananın yapacağı şeydir. Nedir o? Duadır. Allah ıslah etsin diyeceksin. Hakaret edecek sana, Allah seni iyi etsin diyeceksin. Sana kötü bir söz söyleyecek, Allah sana hayır kapılar açsın diyeceksin. Bunu diyeceksin. Babalık, analık bunu dedirtir insana. Eğer sen en ufak bir şeyde ortalığı velveleye verirsen, evde put haline getirdiğin bir vazo var, nereden gelmişse çağdaş bir put koymuşsun sehpanın üzerine, çocuk da devirmiş kırmış. Ne olacak? Canın sağ olsun yavrum de. Orada onu de ki o merhamet onun yüreğinde bir tohum olsun. Öyle büyüsün, öyle büyüsün ki o merhamet meyve vermeye başlasın. Sen orada eğer yansıtamazsan bunu, sen artık çocuğuna hiçbir zaman yansıtamazsın. Dolayısıyla merhamet bu manada çok mühim bir şeydir. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimizin gerçekten sahabe gibi bir nesli ortaya çıkarmasının en önemli azığıdır. Anne ve babaların da bu manada Efendimizin hayatından almaları gereken en temel kavram budur. Merhametin de mesajını veriyorum size. Merhameti vereceğin talim ve terbiyenin temeli yap ki menfaat üzere değil şefkat üzere çocuklar yetiştirebilesin. Bir daha tekrar ediyorum. Merhameti vereceğin talim ve terbiyenin temeli yap ki menfaat üzere değil şefkat üzere çocuklar yetiştirebilesin. Bu da merhamet. Gelelim dördüncü kavrama. O neydi? Adalet. Nedir adalet? Eşitlik mi? Hayır. Eşitlik diye bir şey yok. Eğer öyle olsaydı bizim kitabımız erkeğe mirasta kadından iki kat fazla pay veriyor. Erkeğe iki, kadına bir. Erkeğe tam, kadına yarım. Haşa, Allah adil davranmadı mı? Haşa. Adalet cevrin zıttıdır Arap dilinde. Ne demek peki cevrin zıttı? Hakkaniyetten sapma. Eğer hakkaniyetten sapılırsa orada cevir vardır. Haksızlık etme, orada cevir vardır. Cevrin zıttıysa eğer, o zaman adalet ne oldu? Hak ettiğine hak ettiğini vermektir. Adalet bu. Hak ettiğine hak ettiğini vermektir. Anne ve babalar olarak bu manada inanın çok büyük sıkıntılarımız var. Belki de yarın Rabbimize hesap verirken çocuklarımız arasındaki adalet meselesinde dizlerimize çok vuracağız. Allah o günlerde dizlerine vuranlardan etmesin. Sevginin adaleti yok. Kalbe bu sözü dinletemezsiniz. Dört tane çocuğunuz var. Birine yüreğiniz biraz fazla kayabilir. Mümkündür. İki tane hanımınız var. Şimdi diyeceğim hanımlar kızacak, kızsınlar. Hakikat neyse ben söyleyeceğim. İkisinden birine sevgiyi fazla yansıtabilirsiniz. Ama mesele gerçekten hak edene hak ettiğini vermeye geldiği zaman orada iş olmaz. Sen gönlüne adalet noktasında söz dinlettiremeyebilirsin ve bundan mazursun. Ama eline dinlettirebilirsin. Elinden dolayı mazur değilsin. Mal veriyorsun çocuklarına. Hepsine eşit oranda vereceksin. Geldi Numan bin Beşir'in babası, Numan'ın da elinden tutarak Efendimizin huzuruna. Ya Resulallah dedi, bana ait çok sevdiğim bir köleyi oğlum Numan'a verdim. Olayı bize aktaran da Numan bin Beşir'dir zaten. Efendimiz aleyhissalatü vesselam döndü ona, dedi ki diğer çocuklarına da aynısını verdin mi? Hayır ya Resulallah. Ondan da geri al. Ondan da geri al. Eğer diğerlerine de aynı şeyi vermedinse yarın Allah katında mesulsün. Sen seviyorsun diye ona onu veremezsin. Böyle bir hakkın yok. Paylaştığın zaman bunu hak ettiğin şekilde paylaştırmak durumundasın. Dolayısıyla adalet meselesi gerçekten çok mühim bir meseledir. Bugün biz
eşitlik türkülerini modern dünyada duyan çok insanlardan biri olarak ne yazık ki ne yapıyoruz? Adalet meselesini tam anlamıyla yüreklerimizde, zihinlerimizde, hayatlarımızda tesis edemiyoruz. Bakın ilginç bir şey söyleyeceğim. Belki bu sözleri duyanlar bana kızacaklar. Kızan kızsın zaten, önemli olan hakikati dile getirmektir. Bu memlekette yıllardır işçi haklarından bahsedilir. Hiç siz işveren haklarından bahseden duydunuz mu? Niye işveren haklarından bahsetmiyoruz? İşverenin hakkı yok mu? Hep işçi midir haklı olan? Hep işçinin yanında olmak mıdır adalet? Yok böyle bir şey. İslam dediğiniz şey adaleti tesis ederken karşıdaki insanın sadece mazlum olduğuna bakmaz. Her zaman mazlum haklı değildir çünkü. Her zaman mazlum haklıdır diye bir kaideyi kim yazmış? Mesele burada, gerçekten orada o işi yapan insanın hakkaniyetten ne kadar nasip aldığıdır. Biz burada bir şeyleri konuşurken, bir şeyleri dile getirirken adalet meselesini çok

önemli bir biçimde ve doğru bir biçimde anlamak durumundayız. Adamın 4 tane oğlu var. Mallarını hayatındayken paylaştırmış. Herkese de eşit oranda vermiş. 4 oğlundan 3 tanesi o malların kıymetini bilmemişler. Har vurup harman savurmuşlar, ellerinden götürmüşler. Diğeri de çalışmış, çabalamış, aklını kullanmış. Gerçekten bu manada elinden geleni yapmış. Allah da nasip etmiş, bereketlenmiş de bereketlenmiş. Şimdi baba anne adalet ile davranma meselesine geldiği zaman ortada bir sorun olunca benim diğer 3 çocuğumun elinde yok. Elinde olan elinde olmayanlara vermeli dediği zaman adaletten sapmış oldu. Mazlumiyetin yanında değildir ki adalet. Orada hak eden hak ettiğini almış. Biri almış götürmüş, biri almamış, hakkını ödeyememiş. Bu manada ortada farklı şeyler çıkmış. Sen ille de mazlumun yanında yer alacaksın diye bir kaide mi var? Bunu yaptığın zaman ana ve babaya olarak evladını kendine düşman edeceksin. Çünkü o evladın hakkı olanı şu anda istiyor. Sen ise ondan hak ettiğini ve kendinin olan şeyi kardeşleriyle paylaşmasını istiyorsun. Sen anne ve baba olarak sessiz kal. Eğer ekmişsen tohum o evladının yüreğine, zaten o evladın yardıma muhtaç olan kardeşine el uzatacaktır. O manada senin bir şey söylemene gerek yok. Dolayısıyla adalet meselesi, bakın, birçok boyutuyla ele alınması gerekir. Birçok boyutuyla değerlendirilmesi lazım. Ben sadece birkaç tane somut örnek olarak verdim. Zihinlerinizde bu mesele tam olarak netleşsin diye. Gerçekten önemli bir şeydir. Ve tam olarak tesis edilmediği için de evlatlarımızdan istenilen karşılık bulunmamaktadır. Hayatın tam eksenine alınarak diğer kavramlar gibi istenilen oranda içi ve altı doldurularak yansıtıldığı zaman evlatların karşılığı da daha farklı olacaktır. Adaletin mesajını da söylüyorum. Adaleti hak sahibine hakkını vermek olarak anla ki haksızlık yapmayan, zalime ve zulme boyun eğmeyen yiğitlerin, evlatların sahibi olabilesin. Bir daha tekrar edeceğim. Adaleti hak sahibine hakkını vermek olarak anla ki haksızlık yapmayan, zalime ve zulme boyun eğmeyen yiğitlerin, evlatların sahibi olabilesin. Adalet de bu. Beşincisine gelelim. O neydi? Salihat. Salihat nedir? Salih amellerin çoğuludur. Ana ve babalar olarak mesul olduğumuz ve çocuk yetiştirirken önemli olarak bunu da hayatımızın eksenine yerleştireceğimiz bir bahis olarak bu meselenin üzerinde biraz durmak durumundayız. Ne demek bu? Biz babalar olarak bir yerlere gidip geliyoruz. Vakıflara, derneklere, derslere, falan hocaya, filan hocaya. Anamız da gidiyor mahallede Kur'an kursuna, şuraya buraya, evlat da başka bir yere. Herkes farklı kanaldan beslendiği için ortaya ortak bir şey çıkmıyor. O oradan başka bir şeyler getiriyor. Bu buradan başka bir şeyler getiriyor. Çocuklar etraftan başka bir şeyler getiriyor. Evde üzerinde ittifak edip konuşacağımız bir mevzu kalmıyor. Eğer bir meselede konuştuğumuz zaman hanım diyor ki falanca yerde ben şunu duymuştum, benim hocam şunu dedi, bey diyor ki benim hocam şunu dedi, hocalar çatışmaya başlıyor. Eğer evlat ilgiliyse ana babanın o kavgasını seyrediyor, ilgili değilse sadece gülüp duruyor. Bu değil işte. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz ısrarla üzerinde durduğu bir mesele var hadis kitaplarında. Dikkat edin, biz bu meseleye bu gözle hiç yaklaşmıyoruz. Açın bugün bir Riyazu Salihini, bir Tirmizi'yi, bir Ebu Davud'un Sünen'ini, onlarca hadis görürsünüz yemek babında. Sofra adabıyla alakalı, yemek adabıyla ilgili hadisler görürsünüz. Olayın bilinen yönlerini biliyoruz zaten. Eller yıkanacak,

oturulacak sofraya, sağdan yenilecek, besmele çekilecek, sonunda elhamdülillah denilecek, bunları biliyoruz. Onun ötesinde aleyhissalatü vesselam efendimizin o sofra adabıyla ilgili hadisleriyle vermek istediği bir mesaj var ki o direkt salihat ile alakalıdır. Nedir o? Evlerin sofraları evlerin suffalarıdır. Suffa aleyhissalatü vesselam efendimizin Medine'de Mescid-i Nebevi'nin arkasında kurduğu talim ve terbiye yuvasıydı. O suffanın birer şubesini sofralar aracılığıyla evlerde açtırdı Efendimiz. Ve onunla bize verdiği mesajda şunu dedi aslında. Hiç değilse günde bir defa. Evin bütün bireyleri oturun sofraya ve başlayın muhabbet etmeye. Sofrada konuşulmaz diye o hurafeyi bırakın bir kenara. Sofra muhabbet yeridir. Zaten onu yaptığımız zaman biz sünneti de ihya etmiş oluruz, biliyor musunuz? Niye konuşmayın diyorlar bize? Çok yemek için. Sünnet çok yemek değil ki. Konuşun, doymadan kalkın. Sünnet budur. Konuşun ama makul ve Allah'ı ve Resulünü memnun edecek şeyleri konuşun. Dün izlediğiniz diziyi, izlediğiniz maçı değil ya da akrabalarla, komşularla yaptığınız kavgaları değil. Orada Allah'ı memnun edecek şeyleri konuşun. Ve siz hanımlar olarak beylere, beyler olarak hanımlara konuşun. O konuşmanızdan alsınlar çocuklar alacaklarını. Çocuklara en güzel namaz nasıl anlatılır? Onlardan birkaç yol söylenebilir. Yollardan bir tanesi de şudur. Ana ile baba o sofra başında namazın ehemmiyetini konuşsunlar kendi aralarında. Hiç çocukları muhatap almadan. O çocuklar o konuşulanları birer birer zihinlerine kaydediyorlar. Alın çocuğu saatlerce yüzüne karşı konuşun, bir kulağından giriyor bir kulağından çıkıyor. Ama çocuk bilgi hırsızıdır. Kendisine değil sırlara daha fazla ilgi duyar. Benim annem ve babam ne konuşuyor, bunun merakı içerisindedir. En önemli meselelerinizi onlara sırmış gibi aslında aktarın. Öyle yapmakla daha fazla onlara aslında ders vermiş olursunuz. Salihat meselesinde eğer anne ve baba Allah'ın kitabını hayatlarında diriltme, Resul'ün sünnetini hayatlarında diriltme gibi bir ızdırap içerisindeyseler ve bu ızdırapını hayatlarında da yansıtıyorlarsa, evdeki o salihat ortamından en fazla nasiplenecekler İnanın çocuklarınız olacaktır. Onun için ortak havuzlarınız olmalı. O havuzlarınızda beraberce hareket edecek zeminler bulmalısınız. Bunu yaparken de çocuklarınızı da bundan nasiplendirmek için gayret göstermelisiniz. Salihatın da mesajını veriyorum. Aslında 10 maddeyi bitirmek istedim ama soru cevaba zaman kalmayacak. Onun için burada bırakacağım. Ondan sonra biraz soru cevap faslı yapalım. Bu diğer kalan 5 maddeyi de bir dahaki derse havale edeceğim. Salihatın mesajı da şu. Salihatı evinde çoğalt ki iyiliğe doymayan sahabice hel min mezit, daha ötesi yok mu şuurunu arzulayan ve hayırlarda yarışan evlatların anne ve babası olabilesin. Bir daha tekrar edeyim. Salihatı evinde çoğalt ki iyiliğe doymayan sahabice, sahabenin en önemli ideallerinden ve hayat düsturlarından bir tanesi nedir? Hel min mezit, daha ötesi yok mu? Bir iyilik yaptın, bir daha ötesi, bir daha ötesi, hayırlara doymayan. Çocuklarımız da böyle olsun inşallah. Sahabice hel min mezit, daha ötesi yok mu şuurunu arzulayan ve hayırlarda yarışan evlatların anne ve babası olabilesin. Mevla hepimizi o evlatlardan ve o babalardan, o analardan eylesin inşallah. Çocuk yetiştirmek isteyenlerin önce kendilerinin yetişmesi gerekir. Bu önemli bir şeydir. Yetişmeyen insanların, bu manada belli bir bilinci ermeyen insanların çok fazla bir şey vermeleri de mümkün değil. Ancak burada göz ardı etmememiz gereken bir hakikat var.

var. İlle de yetişmek, saatlerce kitap okumak, saatlerce bu meselenin ilmiyle uğraşmak da değildir. Aslında biz kulluğu tam anlamıyla anlasak, anne ve babalar olarak,

olursa yüreklerimizde, o ızdırabımızı yüreklerimizden çocuklarımızın yüreklerine aktarabiliriz. Peygamber aleyhissalatü vesselama ve ashab-ı kirama karşı sevgi ve muhabbeti olan insanların hayatlarına bakın. Geçmiş alimlere bakın, yaşayanlara bakın. Bu manada ızdırabı olan insanlara bakın. Anne ve babalarının bu konuda çok bilgilerinden değil, muhabbetlerinden o çocukların yüreklerine ektikleri tohumların varlığına şahit olursunuz. Ana ve baba belki okuma yazma bilmiyor ama bir kez olsun Efendimiz aleyhissalatü vesselamın adı anıldığı zaman salat ve selam getirmeden, elini kalbinin üzerine koymadan, gözü yaşarmadan ondan bahsedilmediği bir ortamda, ashab-ı kiram efendilerimizin adları anıldığı zaman saygı, ihtiram, hürmet gösterilen bir ortamda, sahabenin konuşulduğu bir evde Allah aşkına eşkıya nesiller yetişebilir mi? Yetişir imtihan gereği. Nuh'un evinde de Kenan yetişti. Ama istisna olduğu için Kur'an'a girdi. Genel anlamda tablo, o ızdırap duyan insanların ızdırabının karşılığının bu dünyada verileceğidir. Kenan gibi bir oğlu Allah Nuh gibi birine verebilir ancak. Çünkü onu o tartar. O kadar iman olacak, o kadar imanın ızdırabı da olacak, onun karşılığında Nuh olacak, onun karşılığında Kenan olacak, o imanın derecesiyle alakalıdır. Bizim gibi insanlara Allah öyle bir imtihanı inşallah vermez. Çünkü imanlarımız ortada. O ağırlığı tartabilecek kadar gerçekten güçlü yapılarımız olsaydı imtihanımız daha şiddet olabilirdi. Dolayısıyla bu manada biz bunu biraz daha içselleştirmenin gayreti içerisinde olmak durumundayız. Ama dediğiniz çok doğrudur. Biz unutan bir varlığız. Tekrarda her zaman için fayda var. Belki de bu derslerle, bu tarz toplantılarla da arada bir telkinde bulunarak kendimizi yenileyip, tecdid-i iman gibi bu meseleyi de tecdid edip yeniden sahaya dönüp gereğini yerine getirme noktasında gayret göstermeliyiz. Dedelerin olduğu yerde nasıl çocuklarımızı yetiştireceğiz diyorsunuz. Türkçesi bu, doğru mu? Peki. Şimdi dedeler doğrudur. Biraz torunlara çocuklardan daha fazla ilgi gösterirler. Hatta biraz o ilginin dozajı artar. Bazı ailelerde öyledir. Baba çocuğuna müdahil olduğu zaman da dede kızar. Ben varım der burada, sen kim oluyorsun diye. Onu devre dışı da bırakmaya çalışır. Bazen de öyle derler bizim oralarda, bilmiyorum ne kadar doğru. Derler ki biz torunlara çok iyi bakalım da büyüsünler, bizim öcümüzü çocuklarımızdan alsınlar. O da işin belki latifesidir. Ancak dedelerin bulunduğu evlerde inanın çocuklar daha şahsiyetli yetişiyorlar. Belki doğrudur, biraz dedeler ilginin dozajından dolayı çocuklara farklı bir şeyler yansıtabiliyorlar. Ancak o madde gelecek, özellikle münasebet maddesinde ona biraz değineceğiz. Özellikle çocukların büyüklerle aynı meclisi paylaşmaları çocukların şahsiyetinin olgunlaşması için çok önemli bir ipucudur ve çok önemli bir vesiledir. Yıllar önce Amerika Afganistan'ı bombalarken bir huzur evi bombaladık demişlerdi ilk günlerde. O zaman Taliban'ın sözcülerinden bir tanesi bir açıklama yapmıştı. Hiç unutmuyorum. Çok önemli olduğu için de hep zihnimde duruyor. Açıklamasında diyordu ki bizim toplumumuzda huzur evi diye bir şey yok. Bizim yaşlılarımız bizim evlerimizdedir. O sende olur. Senin vurduğun yer bir yetimhaneydi. Huzur evi değil. Bizim büyüklerimiz bizim yanlarımızda olur sözü çok önemli bir sözdür. Bugün ben duyuyorum genç kızlarımız evlenmeye adım attıkları zaman ilk şartları ananla babanla oturmam şartı oluyor. Bu çok kötü bir şey. Bu batının bize dayattığı bir şeydir. Tecrübe diye bir şey var. Sen geleceksin. Gelin olarak bir kaynana kaynata terbiyesi göreceksin. Birkaç sene staj göreceksin. Yetişeceksin. Analığı öğreneceksin. Büyük olmayı öğreneceksin. Bunları onlardan bizzat öğrendikten sonra ondan sonra ister mezun olursun ister beraberce yaşarsın. O ayrı bir mesele. Ama en az 2 seneni 3 seneni orada beraberce geçireceksin ki bir şeyleri tecrübe ederek kavramış olasın.

0: olasın. Çocukların dedeleriyle olan münasebetleri, eğer dedeler bu manada bilinçli ise, inanın o çocukların hayatlarında unutulmayacak izlerin onların zihinlerine nakşedilmesinin vesilesidir. Eğer öyle olmasaydı aleyhissalatü vesselam Efendimizin 6 yaşından 8 yaşına kadar dedesi Abdülmuttalib'in yanında bir kader-i ilahi olarak durmasını neyle izah edebilirdik? Çok önemli bir şeydir bu ve bunun kesinlikle bizim içimizde yaşatılması lazım. Büyüklerimiz evlerimizin rahmetidir, bereketidir. Kesinlikle böyle algılanmalıdır ve bu manada çocuklarımızın onlarla aynı ortamları paylaşarak o ortamlarda tecrübeyi, bilgiyi onların dilinden bizzat öğrenmelerinin zeminleri hazırlanmalıdır. Belki bu konuda onların dozajı fazlalaştırdığı yere biz makul müdahalelerle işi farklı noktalara çekme gibi bir sorumluluğumuz olabilir. Ama getirdiği fayda o götürdüğünden daha fazladır. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekir. Hayır, bu adaletsizlik değil. O ihtiyaç sahibidir, siz ona destek oluyorsunuz. Ama mal paylaşımını yaparken adil olarak paylaşmamışsanız orada bir adaletsizlik vardır. Bunu siz yapabilirsiniz ama siz diğer kızınızı ona ver diye zorlayamazsınız. Böyle bir hakkı yok onun. O kendisi ister verir, o ayrı bir mesele ama siz zorlama gibi bir duruma giremezsiniz. Bunu girip onu mahkum ederseniz, onu mecbur ederseniz adalet sınırını orada ihlal etmiş olursunuz. Yoksa sizin bu tavrınızın herhangi bir mahsuru yoktur. Ölene kadar baba babadır, ana anadır, evlat da evlattır. Kanunda 18 yaşında reşit olur. Allah'ın nazarında böyle bir şey yok. Siz 80 yaşındasınız, oğlunuz 60 yaşında. Siz yine babasınız, o yine evlattır. Baba olarak evladınızın bir yanlışı varsa düzeltme adına gayret içerisinde olmak durumundasınız. Evlatsanız babanıza karşı itaat konusunda mükellefiyetiniz devam etmektedir. Dolayısıyla bu manada herhangi bir yaş sınırı yok. Bakın, çok ilginç bir şey söyleyeceğim, yine zihin dünyalarınızda yer edinsin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kızlarından hiçbirine namazı emretmemiştir. Çünkü namazı kılmışlardır. İlk günden itibaren o hanede namazın kılındığını iyi biliyoruz. Ancak Hazreti Fatma validemiz Hazreti Ali ile evlenip Mescid-i Nebevi'nin biraz uzağına gidip bir ev tuttukları zaman 6 ay sabah namazına Efendimiz uyandırmıştır. Çok mühim bir şey. Bizim tam tersini yapıyoruz biz. Evlenince sorumluluğumuzdan çıktı diyoruz. Ama Efendimiz çok iyi biliyor. İlk günler zordur. Erkek için de zordur, kız için de zordur. İlk günlerde namaz noktasında eğer o hanede bir sıkıntı oluşursa tohum da bu manada zaten sıkıntılı olacaktır. İlk günden itibaren namazın İslam evinin temel esası olabilmesi için Efendimiz onların kılacağını bilmesine rağmen, onların namaza geleceğini bilmesine rağmen sırf bu işin ne kadar ehemmiyet içerisinde olduğunu öğretme adına gidip bunu yaptırıyor. Ve bir gün varıyor, uyumuş kalmışlar, namazı kılamamışlar. Efendimiz çalınca uyanıyorlar. Aman diyorlar, kalkıyorlar. Hazreti Ali diyor ki şeytan bizi uyuttu diyor. Efendimiz diyor ki şeytana hiç fatura etme. İnsanoğlu ne de çok sever tartışmayı diyor. Orada o hassasiyet çok şey söyler bize. Dolayısıyla bu manada evlendi, artık benden gitti, kız olsun erkek olsun, biz baba olarak anne olarak evlerinin özel işlerine karışmaya hakkımız yok. Buna karıştığımız zaman bir hak ihlalidir bu. Özellikle kız anneleri, bakın size söylüyorum, evlendiği zaman kızlarınız artık onların evlerine karışma noktasında kesinlikle bir hakkınız yok. Bunu yaptığınız zaman Allah katında mesulsünüz. Ama siz o evlatlarınızın namazlarına karışmalısınız. O evlatlarınızın helal ve haram noktasındaki çizgileri zorlayan şeylere karışmalısınız. Bir baba olarak, bir anne olarak baktınız ki kızınız, oğlunuz evinize haram getiriyor, evine haram getiriyor. bir baba olarak, anne olarak uyarmalısınız. Eğer onu düzeltmiyorsa o eve gidip ekmek yememelisiniz. Tavrınızı göstermelisiniz ki onların bir şekilde ıslahının sebebi olabilsin. İsterse bu 60 yaşında olsun, isterse bu 70 yaşında olsun, hiçbir şeyi değişmez. Çocuğa çevre oluşturmalıyız. Ona münasebet başlığında geleceğiz. Münasebet çok önemli bir şeydir. İnşallah o bahsi açtınca verebilirsin. O bahsi açınca göreceksin. Daha biraz somut şeyler konuşacağız. Ancak o manada çocuğun namazdan soğumasına meydan veren kim olursa, dayıdır, amcadır, dededir, bu münasebeti sınırlayacağız. Namazı, Kur'an'ı, İslam'ı seveceği alanları ise onun etrafında arttıracağız. Eğer biz bu manada bir tedbir almazsak Allah korusun onu kaybedebiliriz. Çünkü çocuk çok etkilenir etrafındaki insanlardan. Bu manada çevre çok mühimdir. Çevrenin tesisi de bir yönüyle anne ve babanın mükellefiyetidir. Aynen isim koyma gibi çocuğun arkadaş edinmede, kendisine çevre edinmede bu manada büyük bir mükellefiyetlerimiz var. Bunlara bir dahaki ders biraz daha detaylı gireceğiz. Ama yapacağımız en önemli şey onun namaz konusunda hassasiyetini arttırabilecek çevreleri ve alanları etrafında genişletmemizdir. Eğer bu soruyu bana soran oğulsa ben ona derim ki git babana ne yaparsan yap yaklaş. Eğer babaysa git oğluna ne yaparsan yaklaş derim. Yani burada birinin adım atması lazım. Artık kimse o adımı atacak. Belki biz baba olarak böyle bir durumdaysak ona adım atacağız. Varsın onun dediği olsun. Varsın o kendi dediğinin olduğunu varsaysın. Ne değişir? Dolayısıyla bu manada çok diktatörce bir duruş doğru bir duruş değil. İşte muhabbet zaten onu izale eder, öyle bir şeye meydan vermez. Ama muvazene maddesinde de bu işin dengesini konuşacağız. O ayrı bir mesele. Burada yapılması gereken şey ne olursa olsun çocukla baba arasında bir köprünün kurulmasıdır. Hele hele dediğiniz gibi güzellik varsa iki tarafta da sadece o ben işte ben olmalıyım diyor, ötekisi de ben olmalıyım diyorsa o taraflardan bir tanesi kendi hakkından feragat etmelidir. Şimdi siz kim soruyu soruyorsa ideal olan o, soruyu soran kimse onun feragat etmesi lazım. Şimdi siz Siirtlisiniz, bir tane Siirtli fıkrası anlatarak sözlerimi bitireceğim. Allah selamet versin, İhsan Süreyya Sırma anlatmıştı. Onlar Pervarili biliyorsunuz. Orada Kürt aşiretleri var. İki tanesi kavga etmiş. O onu defterden silmiş. O onu defterden silmiş. İhsan Hoca da bunları barıştırmaya çalışıyor. İkisine de söz anlatamıyor. Zaten Kürtler biliyorsunuz sözü çok rahat anlamazlar. Ben de Kürt olduğum için rahat konuşuyorum. En sonunda gidiyor birine diyor ki bak diyor sen gel Musa ol. O da Firavun olsun. Musa gitti Firavun'un ayağına. Git ona ayağına sevabını da al. Çok hoşuna gidiyor bu o ağanın. Varıyor gidiyor diyor ki ey Firavun Musa geldi. Ey Firavun Musa geldi diyor, iş iyice bozuluyor. Burada Firavun ve Musa'yı söylemeden her daim tavır Musa'nın tavrı olmalı. Her zaman ayağa giden biz olmalıyız. Eğer bir taraftan iş çıkmaza girmişse bu işi selamete götürecek olan da kesinlikle biz olmalıyız. İnşallah. Peki Mevlam kabul eylesin. Aslında sahabe ve çocuk eğitimi diye bir dersimiz vardı. Onu yapamayacağız bu dönem. Ben yarın bir daha size kalan kısmı anlatacağım. O da artık başka bir tarafa kalsın. Ne zaman Mevla fırsat verirse inşallah. Cenab-ı Hak konuştuklarımızdan, dinlediklerimizden hepimizi nasipdar eylesin. Evlatlarımızı muhafaza etsin. Evlatlarımızı bizim ellerimize de bırakmasın. Onlara kendisi sahip çıksın. Melekleriyle onlara sahip çıksın. İslam'ın uğrunda inşallah büyüyen, yetişen evlatlar eylesin.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Muhammed'in 20'ye yakın devesi bu bölgede otlatılıyor. Bu sene kuraklık olduğu için hayvanları bahsettiğim ağaçlık alana yakın yerlerde otlatıyorlar. İlk hedefimiz develeri ele geçirmek.
2: Baba, develeri gasp etmişler.
3: Sizde hiç utanma arlanma yok mu? Gücünüz hayvanlara mı yetiyor? Günün aydınlanmasını bile bekleyemediğinize göre çarpışmaktan korkuyorsunuz.
4: Ben mi korkuyormuşum?
2: Anne, hadi koş. Dediklerimizi unutma.
3: Baskın yedik Selam'ı. Oğlum Zerri şehit ettiler. Karımı da kaçırdılar.
4: Gün ağarmadan dediğin yere vardık. Önce develeri ele geçirdik. Başlarına bir iş gelmesin diye aramızdan birkaçıyla onları sana gönderdik.
1: Evet, hepsi elime geçti. Aferin size.
4: Sonra deve çobanlarından genç olanı öldürdük. Kadını da dediğin gibi esir ederek sana getirdik.
1: Güzel. Kadın burada mı?
4: Evet. Bayağı direndi ama şimdi sesi soluğu çıkmıyor.
1: Onu sıkı sıkı bağla.
5: Bir binek lazım bana. O da ne? Resulullah'ın sürüsündeki develerden biri. Atba. Kızım, seni gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsin. Hadi beni kurtar şu zalimlerin elinden. Tanıdın beni değil mi? Aferin sana. Ne kadar da uysal bir hayvansın sen. Hadi gel.
0: 102. Bölüm.
6: Ebu Zer'in eşi Leyla'nın esir olarak tutulduğu kamptan kaçtığı kısa sürede anlaşılmış, peşine adamlar salınmıştı. Bir süre arama yapan eşkıyalar, bir kadın için daha fazla zaman kaybetmenin gereksiz olduğunu düşündüler. Hem peşlerine düşen Müslümanlarla da karşılaşma riskleri vardı. Leyla, Allah'ın lütfuyla Medine'ye sağ salim ulaşmıştı.
7: Şu gelen Resulullah'ın devesi Adba değil mi?
1: Evet, o.
8: Üstündeki de kaçırıldığı söylenen kadın olsa gerek.
7: Gidip yardım edelim. Kadın perişan görünüyor. Sen Ebu Zer'in hanımı olmalısın.
8: İyi misin kardeşim?
9: Hadi şu sudan iç biraz, çok yıpranmışsın.
7: Adba, yarışlarda her birimizin devesini geride bırakırdın. Yine yapacağını yapmışsın, aferin sana.
8: Bu Resulullah'ın en sevdiği develerindendir. Görünce çok sevinecek. Birimiz haber versin.
10: Durun bir dakika, onun gitmesine izin veremem. Allah beni esaretten kurtarırsa onu kurban etmeyi adadım.
1: Ama bu nasıl olacak? Deve sana ait değil ki.
7: Evet, ona ait değil ama kurban etmeye de yemin etmiş.
10: Ben Allah'a verdiğim sözden dönmem.
1: Resulullah'a sormadan sakın hayvana bir şey yapma.
7: Şu an çok yorgunsun. Güneşin altında kim bilir ne kadar yol aldın. Sen şu gölgelikte dinlenirken biz de ona sorar geliriz. Eğer kesmene müsaade ederse sana yardım da ederiz, tamam mı?
10: Peki.
6: Ahali olan biteni peygamberimize anlattığında Resulullah tebessüm ederek şöyle dedi. Fesübhanallah, Adba'yı ne de kötü ödüllendirmiş. Allah onu devenin sırtında sağ salim ulaştırırsa deveyi kesecekmiş. Halbuki işlenmesi günaha yol açacak adağın da başkasının malıyla yapılacak adağın da yerine getirilmesi uygun değildir. Allah'a isyan yolunda adak olmaz. Ümmü Zer, Hazreti Peygamber'e ait olan Adba'yı sahibi olmadığı için adak olarak kurban edemeyecekti. Ama verilen bir söz, yani ortada bir adak vardı. Bunun bedelinin de ödenmesi gerekmekteydi. Peygamberimiz bunun yerine yemin kefareti ödemesini söyledi. Eşkıyaların peşine düşen İslam birliği onlara ciddi kayıplar verdirdi. Müslümanlar da üç

0: yiğit verdi. Develerden de 10 tanesi kurtarılırken diğerleri gasp edenlerin elinde kaldı. Bir gün Peygamber Efendimiz eşi Hazreti Ayşe ile evindeyken dışarıdan yükselen tartışma seslerini duydu.
1: Bana bugün ödeyeceğini söylemiştin.
2: İnan ki elimde sana borcumu ödeyebileceğim hiçbir şey yok. Olsa geciktirir miyim?
1: Ama sana geçen sefer sorduğumda bu tarihi verdin ve ben de ona göre harcama yaptım. Borcuna ve sözüne sadık olmanı beklerdim.
2: Haklısın. Bu zamana kadar o kadar miktarı toparlayabileceğimi sanmıştım ama toparlayamadım.
3: Ne oluyor arkadaşlar? Neden sesleriniz yükseldi? Peygamber Efendimiz duyacak. Rahatsız etmekten korkmuyor musunuz?
2: Arkadaşım haklı. Ondan aylar evvel borç aldım. Bugün ödeyeceğime söz verdim. Ama sözümde duramadım.
3: Sen biraz daha mühlet veremez misin?
1: Benim de ödemelerim var. Onun verdiği söze güvenerek anlaşmalar yaptım.
2: Borcun bir kısmından vazgeçsen ya da bana biraz daha mühlet tanısan en kısa zamanda sana paranı getiririm.
1: Vallahi bunu yapmam.
3: Şşşt! Resulullah geliyor.
0: Peygamberimiz bir iyiliği işlememek üzere Allah adına yemin eden kim diye sordu.
1: Benim ey Allah'ın Resulü.
0: Bunun üzerine Efendimiz borçlu hangisini tercih ediyorsa öyle yap buyurdu.
1: Peki nasıl emredersiniz?
3: Çok şükür meseleniz çözüldü. Bilal şimdi ezanı okur. Hadi abdestlerinizi tazeleyin de namaza hazır olalım.
0: Peygamberimiz bir gün Ebu Zer'in de içinde bulunduğu bir topluluğa uğramıştı.
4: Resulullah geldi.
5: Hoş geldiniz ya.
6: Buyurun. Buyurun şöyle.
0: Ashabıyla peygamberimizin arasında tatlı bir sohbet başladı. Kimisi başından geçen hadiseleri, kimisi Mekke dönemine ait hatıralarını anlatıyordu. Allah'ın Resulü ise onları ilgiyle dinliyor, güldüklerine gülüyor, hayret ettikleri şeylere de onlarla beraber hayret ediyordu. Derken söz sırası ona geldi. Her konuşmasını Allah'ı anmaya vesile kılan peygamberimiz arkadaşlarına şöyle bir soru yöneltti. Allah'a en sevimli gelen amel nedir?
7: Bu sorunun cevabı olsa olsa namazdır. Çünkü siz sürekli namazın önemini vurguluyorsunuz.
6: Tabii ya. Gözümün nuru namaz demez mi peygamberimiz?
8: İlk hesaba çekileceğimiz amel de namazmış. Sonra kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde hali. Herhalde Allah'a en sevimli gelen amel namazdır.
6: Cihat da olabilir. Bir seferinde amellerin en üstünü cihattır demiştiniz.
9: Evet ey Allah'ın Resulü. Bir seferinde bana hangi amel daha faziletlidir diye sormuştunuz. Sonra da Allah'a inanmak ve onun yolunda cihat etmek diye yanıtlamıştınız sorunuzu.
0: Peygamber Efendimiz verilen yanıtlardan hoşnut olmuştu. Tebessümle dinliyordu arkadaşlarını.
6: Efendimiz onaylamadığına göre cevap bu da değil. Zekat olabilir mi?
7: Evet, Rabbimizin bize verdiği nimetlerine şükretmenin en güzel yöntemidir zekat. Mallarımızı temizler, ihtiyar sahiplerinin bizdeki hakkıdır.
6: Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olur ve onun gazabını söndürür.
7: Cevap zekat olabilir.
8: Peki ya Allah'ı zikretmek? O olamaz mı?
10: Olabilir. Rabbimiz kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzur bulur diyor. Zikrullah hepimizin neşesi, ızdıraplarımızın çaresidir.
6: Başka ne olabilir?
7: Salih amellerin çoğu olabilir aslında. Ama bizim cevaplarımız isabetli olmadı.
9: Biz bilemedik. Sen cevabını söylesen ey Allah'ın Resulü.
0: Peygamber Efendimiz bunun üzerine şöyle dedi. Allah'a en sevimli gelen amel Allah için olan sevgi ve Allah için olan nefrettir.
6: Allah için sevmek, Allah için nefret etmek. Demek cevap buydu.
2: Doğru ya. Bunu nasıl düşünemedik? Geçen gün buna benzer bir soru sormuştunuz.
6: Resulullah ne sormuştu?
2: Yine böyle oturup sohbet ediyorduk. Peygamberimiz şöyle dedi. Allah'ın şehit ya da peygamber olmayan öyle kulları vardır ki, kıyamet gününde Allah'a olan yakınlıkları nedeniyle peygamberler ve şehitler onlara gıpta ederler.
8: Biz bu sözü işitince merakla, kim bunlar ya Resulallah diye sorduk.
7: O da bize şöyle açıklama yaptı. Bunlar akrabalık ya da aralarında dönüp dolaşan bir maldan kaynaklanan çıkarları olmaksızın sırf Allah için birbirlerini seven insanlardır. Onların yüzlerinde bir nur vardır ve onlar hidayet.

0: şikayet üzeredirler. İnsanlar telaşa düştüklerinde onlar korkuya kapılmazlar. İnsanlar hayıflanırken onlar üzülmezler. Peygamberimiz bu sözlerinin ardından haberiniz olsun. Allah'ın sevgili kullarına korku yok. Onlar üzülecek de değillerdir ayetini okudu.
1: İki sorunun da cevabı aynıymış. Demek ki muhabbet bu kadar önemli.
2: Biz eskiden sadece akrabalarımıza karşı muhabbet besler, kan bağının birleştirici güç olduğunu düşünürdük. Sonra İslamiyet'le şereflendik ve asıl sevginin kan bağıyla değil, din kardeşliğiyle yaşandığını öğrendik.
1: Evet, biz muhacirler buraya geldiğimizde hiçbir şeyimiz yoktu. Sizler bize hem yuvalarınızı hem sofralarınızı açtınız. Yetmedi, bizim akrabalarımız bizimle savaşmak için geldiğinde canlarınızı bize siper ettiniz. Allah sizden razı olsun.
0: Biz de İslamiyet'le tanışmadan evvel iki kardeş kabile birbirimizi öldürüyorduk. Yıllar önce birimizin işlediği bir suç yüzünden onlarca insan öldü. Halbuki atalarımız aynı. Kardeş çocuklarıyız. Şunu demek istiyorum. Kan bağı da insanları birbirine bağlamaya yetmeyebiliyor. Ama peygamberimizin sayesinde doğruları öğrendik. Allah katında Arap'ın Arap olmayana bir üstünlüğü olmadığını, üstünlüğün takva ile olduğunu biliyoruz artık. Kim Allah'a ve Resulüne daha çok itaat ediyorsa o daha kıymetlidir. Bizi de bağlayan şey bu sevgidir. Böylece hiç görmediğimiz, belki şu anda doğmamış insanlarla bile kardeş olduk, ümmet olduk. Artık şahsi menfaatlerimiz kardeşliğimizin önüne geçemez.
3: Ve şimdi de peygamberimizden bu sevginin bizi Allah'a yaklaştıracağını öğreniyoruz. Ne mutlu bize.
4: Allah'a bize bu kardeşlik duygusunu yaşattığı için ne kadar şükretsek azdır. Amin.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
0: Radyo Hedef.
7: Onlar alem

0: Ömer Sultan'ının dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler. Onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
3: Hazreti Peygamber'in Ebu Rifa'ya dini öğretmeleri. Ebu Rifa şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'in yanına ilk gidişimde o hutbe okumaktaydılar. "Ey Allah'ın Resulü, ben garip bir kişiyim ve dinini öğrenmek istiyorum," dedim. Bu sözlerimi duyan Hazreti Peygamber hutbelerini yarıda kestiler ve minberden inip yanıma geldiler. Oturması için kendisine yanılmıyorsam ayakları demirden olan bir kürsü getirdiler. Hazreti Peygamber buna oturarak bana Allah'ın kendisine öğrettiklerinden yeterli gördükleri kadarını öğrettiler. Sonra da minbere çıkarak hutbelerini bıraktıkları yerden devam etmek suretiyle tamamladılar. Hazreti Peygamber'in bir göçebe araba, Ferve bin Müseyk ve Behra heyetindekilere dini öğretmeleri. Bir göçebe Arap Hazreti Peygamber'e gelerek İslam'ı öğrenmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna şahitlik edecek.

edeceksin. Namazı kılacak ve zekatı vereceksin. Ramazan orucunu tutup Kâbe'yi ziyaret edeceksin. Kendin için neyi istiyorsan, kardeşlerin için de onu isteyecek, kendi nefsin için arzu etmediğin şeyleri, kardeşlerin için de arzu etmeyeceksin. Muradoğulları kabilesine mensup, Ferve bin Müseyk adlı şahıs, Kinde krallarını bırakarak, Hazreti Peygamber'e tabi olmak üzere Medine'ye geldi. Ferve, Sa'd bin Ubade'ye misafir oldu. Burada Kur'an'ı, İslam'ın farzlarını ve hükümlerini öğreniyordu. Yemen'in Behra şehrinden 13 kişilik bir heyet, hayvanlarını yedeklerine almış oldukları halde Medine'ye geldi. Bu kişiler Cedili oğullarından Miktat bin Amr'ın evine gittiler. Miktat buna çok sevindi ve onları karşılayarak evinin bir odasına yerleştirdi. Sonra bu kişiler Hazreti Peygamber'in huzuruna çıkarak Müslüman oldular ve İslam'ın farzlarını öğrendiler. Yola çıkacakları sırada da veda için Hazreti Peygamber'e uğradılar. Hazreti Peygamber de onlara hediye verilmesini emretti. Böylece bu kişiler memleketlerine döndüler. Hazreti Ebubekir ile Ömer'in insanlara dini öğretmeleri. Hazreti Ebubekir ile Ömer insanlara İslam'ı öğretirler ve şöyle derlerdi: Allah'a iman edip ona hiçbir şeyi ortak koşmayacaksın. Allah Teala'nın üzerine farz kılmış olduğu namazları vaktinde eda edeceksin. Çünkü namaz hususunda ihmalkar davranmak insan için büyük bir felaket demektir. Zekatı içinden gelerek ve gönül hoşluğuyla verecek, Ramazan orucunu tutacaksın. Başındaki Müslüman yöneticilere itaat edecek ve onların sözünü dinleyeceksin. Bir göçebe Arap, Hazreti Ömer'e gelerek, "Ey müminlerin emiri, bana İslam'ı öğret," dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer ona şunları söyledi: "Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in de onun Resulü olduğuna şehadet edip namaz kılacaksın. Zekatı verip hac edecek ve Ramazan orucunu tutacaksın. Bütün bunları da açıktan yapacaksın. Sakın gizleyeyim deme. Bir de seni mahcup edecek her şeyden uzak dur. Allah Teala'nın huzuruna çıktığında da Ömer bana bunları emretti," de. Bir kişi Hazreti Ömer'e gelerek, "Ey müminlerin emiri, ben çöllerde dolaşmakta olan bir göçebeyim ve işim de başımdan aşkındır. Bana kendisiyle amel ettiğimde beni Allah'a kavuşturmaya yetecek amelleri tavsiye edebilir misin?" dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer adama, "Deveni bağla ve sonra da elini bana uzat," buyurdu. Adam elini uzattığında da şunları söyledi: "Kendisine hiçbir şeyi ortak koşmaksızın Allah Teala'ya kulluk et. Namazı kıl, zekatı ver. Hac ve umre yap. Meşru yöneticilere itaat et. Her işinde açıklıktan ayrılma ve gizlilikten sakın. Ortaya çıktığında rezil ve mahcup olacağın hiçbir şeyi yapma." Bu sözleri dinleyen göçebe, "Ey müminlerin emiri, ben bunların hepsini yerine getireceğim ve Rabbimin huzuruna çıktığımda ona, bunları bana Hattab'ın oğlu Ömer söyledi derim," dedi. Hazreti Ömer de ona, "Sen bu söylediklerimi hakkıyla yerine getir de Allah'ın huzuruna çıktığında dilediğini söyle," dedi. Hazreti Peygamber'in sahabilerine namazı öğretmeleri. Bir kişi Müslüman olduğunda Hazreti Peygamber ona ilk olarak namazı öğretirlerdi. Hakem bin Umeyr şöyle anlatıyor: Hazreti Peygamber bizlere namazı öğreterek şöyle buyururlardı: "Namaza başlarken tekbir getiriniz. Bu sırada ellerinizi kulaklarınızdan yukarıya geçmeyecek şekilde kaldırınız. Sonra Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebareke ismuk ve teala cedduk ve la ilahe gayruk deyiniz." Hazreti Peygamber, Ebu Bekir, Ömer ve İbni Mesud'un teşehhüdü öğretmeleri. İbni Ömer şöyle diyor: "Ebu Bekir Sıddık, minber üzerinde bizlere bir öğretmenin çocuklara öğretişi gibi teşehhüdü öğretirdi." İbni Abbas şöyle anlatıyor: "Hazreti Ömer elimden tutarak bana, "Ettehiyyâtu lillâhi ve s-salavâtu ve t-tayyibâtu l-mübârekâtu lillâhi" şeklinde teşehhüdü

üdü öğretti ve sonra da Hazreti Peygamber de bana aynen bu şekilde öğretmişlerdi buyurdu. Abdurrahman bin Abdelkari şöyle diyor. Ben Hazreti Ömer'i minberi üzerinde Ettehiyyatü lillahi demek suretiyle halka teşehhüdü öğrettiğini bizzat gördüm. İbn Abbas şunları söylüyor. Hazreti Peygamber bizlere Kur'an surelerini öğrettikleri gibi teşehhüdü de öğretirlerdi. İbn Mesud şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber elimi mübarek elleri arasına alarak bana Kur'an'dan herhangi bir sureyi öğrettikleri gibi teşehhüdü öğrettiler. Huzeyfe radıyallahu anh'in namazı güzel kılmayan bir kişiye onu nasıl kılması gerektiğini öğretmesi. Huzeyfe radıyallahu anh bir gün mescide girdiğinde orada rükû ve secdeleri tam olarak yapmayan birisini gördü. Adam namazını bitirdiğinde yanına giderek ona "Sen ne zamandan beri namazı böyle kılıyorsun?" diye sordu. Adam 40 seneden beri dedi. Bunun üzerine Huzeyfe radıyallahu anh, o halde sen 40 seneden beri namaz kılmamışsın. Eğer sen namazı bu şekilde kıldığın halde ölecek olursan, Muhammed'in üzerinde yaratıldığı fıtrat üzerinde ölmüş olmazsın, dedi. Sonra da ona namazı güzel bir şekilde öğreterek, insan rükû ve secdelerini tam olarak yapmak şartıyla namazını hızlandırabilir, buyurdu. Hazreti Ali'nin Abdullah bin Cafer'e zikir ve duaları öğretmesi. Abdullah bin Cafer şöyle anlatıyor. Hazreti Ali bana şunları söyledi. Ey yeğenim! Sana Hazreti Peygamber'den dinlediğim bazı kelimeleri öğreteceğim. Kim vefatı esnasında bu kelimeleri söylerse cennete girer. 3 kere La ilahe illallahul halimul kerim. Halim ve kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. 3 kere Elhamdülillahi

kelimeleri. Hazreti Peygamber'in sahabilerinden bazılarına bir takım zikir ve dualar öğretmeleri. Said bin Cünade şöyle anlatıyor. Taifliler içerisinden Hazreti Peygamber'e gelip iman eden ilk ben oldum. Bir sabah kuşluk vakti Taif'ten yola çıktım ve bir ikindi namazı vaktinde Mina'ya vardım ve dağa tırmandım. Sonra da indim ve Hazreti Peygamber'in yanına giderek Müslüman oldum. Hazreti Peygamber bana İhlas ve Zilzal sureleriyle şu kelimeleri öğrettiler. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah Teala ortaktan münezzehtir. Hamd ona mahsustur. Kendisinden başka ilah yoktur ve o her şeyden yücedir. Sonra da işte bu sözler kalıcı olan güzel işlerdir buyurdular. Übey bin Ka'b şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bizlere şu kelimeleri öğretiyor ve sabah ve akşam olmak üzere her gün iki defa söylememizi tavsiye ediyorlardı. Esbahna ala fıtratil İslami ve kelimetil ihlasi ve sünnetin nebiyyina Muhammedin ve millete İbrahim'e hanifen ve ma kâne minel müşrikîn. Biz İslam fıtratı, İhlas kelimesi, Peygamberimiz Muhammed'in aleyhissalatü vesselam sünneti ve batıldan hakka yönelmiş olup müşriklerden olmayan İbrahim'in milleti üzerinde sabahladık. Sa'd radıyallahu an şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber şu kelimeleri bizlere bir öğretmenin çocuklara yazıyı öğretmesi gibi öğretiyorlardı. Allahümme e'udu bike minel buhli ve e'udu bike minel cubni ve e'udu bike en yuradde ila erzelil umuri ve e'udu bike min fitneti dünya ve azabil kabr. Ey Allah'ım! Cimrilikten ve korkaklıktan sana sığınıyorum. Ömrün en rezil olan kısmına ve dünya fitnesine düşmekten sana sığınıyorum. Kabir azabından da yine sana sığınıyorum. Haris bin Nevfel şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bizlere cenaze namazını öğrettiler ve bu namazda şunları okumamızı söylediler. Allahümme gfir li ihvanina ve ahavatina ve aslih zâte beynina ve elif beyne kulubina. Allahümme hâzâ abduke fulânubni fulânin ve lâ na'lemu illâ khayran ve ente a'lemu bihi minnâ faghfir lana. وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا فَغْفِرْ لَنَا وَلَهُ. Ey Allah'ım! Erkek ve kız kardeşlerimizi affeyle. Aramızdaki ayrılıkları ve anlaşmazlıkları ortadan kaldır ve kalplerimizi birbirlerine ısındır. Ey Allah'ım! Bu senin falan oğlu falan kulundur. Biz onu iyi bir kimse olarak biliyoruz. Hem bizi ve hem de onu affeyle. Ben o sırada orada bulunanların en küçüğüydüm. Hazreti Peygamber'e eğer ben onun iyiliğini bilmiyorsam ne demem gerekiyor diye sordum. Hazreti Peygamber de o zaman bildiğini söyle buyurdular. Übade bin Samit şöyle anlatıyor. Ramazan geldiğinde Hazreti Peygamber bizlere şu kelimeleri öğretirlerdi. Allahümme sellimni li ramadane ve sellim ramadane li. وَسَلِّمَهُ لِي مُتَكَلِّبًا Ey Allah'ım! Ramazan'ı bana, beni de Ramazan'a teslim et. Bu sırada da onu benden kabul et. Hazreti Ali'nin insanlara, Hazreti Peygamber'e salatu selam getirmeyi öğretmesi. Hazreti Ali insanlara, Hazreti Peygamber'e nasıl salavat getirmeleri gerektiğini öğreterek şunları derdi. Ey yeryüzünü yayıp, yedi kat gökleri kuran Allah'ım! Ey şakilerin ve sayitlerin kalplerini kudret elinde bulunduran, salavatlarının en şereflisini, bereketlerinin en büyüğünü ve rehvetinin en içten gelenini kulun ve Resulün olan Muhammed üzerine indir. O karanlık devirlere son vermiş ve mutlu ve aydınlık bir devrin kapılarını açmıştır. Hakkı yüceltmiş, batılları ve hurafeleri ortadan kaldırmıştır. O, peygamberlik görevini yüklendiği günden itibaren hiçbir şeyden korkmaksızın ve azminde en ufak bir gevşeklik olmaksızın daima senin istediğin yolda

ilerlemiştir. Vahyinin korunması ve emirlerinin yerine getirilmesi için canla başla çalışmış ve bu uğurda hayatını ortaya koymaktan çekinmemiştir. Kalpler, fitnelere dalıp günahlara battıkları ve şaşkın bir şekilde dolaştıkları bir sırada senin ona gönderdiğin nur sayesinde hidayet bulmuştur. O, İslam'ın nurlu işaretlerini ve apaçık hükümlerini yaymış ve yüceltmiştir. O, senin güvenilir bir memurun ve ilim hazinenin bekçisidir. Din gününde şahidindir. Sen onu bütün insanlığa bir nimet olarak gönderdin. O, hakla rahmet olarak gönderdiğin peygamberindir. Ey Rabbim! Kıyamet gününde, Adn cennetinde onun için çok geniş bir yer ayır. Onun mükafatını fazlınla kat kat artır. Ona tertemiz ve kesintisiz faziletlerinden ihsan eyle. Sevabının zaferinden ona kana kana içir. Ey Rabbim! Onun binasını bütün binalardan daha yüksek kıl. Onu katındaki derecelerin en güzeliyle mükafatlandır. Onun için nurunu tamamlayıp kendisine şehadeti makbul, sözü geçer ve sözlerinde adalet ve hikmet bulunan, delil ve hüccet sahibi bir kimse olarak mükafatlandır. Hazreti Peygamber'in sahabilerine, Abdülkays oğulları heyetine İslam'ı öğretmelerini emretmesi. Abdülkays oğulları heyetinde yer alan bazı kimseler şöyle anlatıyorlar. Hazreti Peygamber'in yanına vardığımızda orada bulunan sahabiler gelişimize çok sevindiler ve bize yer açtılar. Oturduğumuzda Hazreti Peygamber, "Hoş geldiniz," buyurdular ve bizlere dua ederek, "Önderiniz kimdir?" diye sordular. Biz hepimiz Münzir bin Aiz'i işaret ettik. Hazreti Peygamber, "Şu yüzünde yara izi olan mı?" buyurdular. Çünkü Münzir'in yüzünde bir merkep çiftesinin izi vardı. İşte o günden itibaren Münzir'e yüzünde yara izi olan manasına gelen Eşec denilir oldu. "Evet ey Allah'ın Resulü, bizim önderimiz odur," dedik. O, Hazreti Peygamber'in huzuruna hepimizden sonra girmişti. Çünkü o, develerimizi bağlayarak eşyalarımızı bir araya getirmişti. Bunları yaptıktan sonra da yolculuk sırasında giymiş olduğu elbiseleri çıkarmış ve heybesinde getirdiği yeni ve güzel elbiselerini giymişti. O içeri girdiğinde Hazreti Peygamber mübarek sırtlarını bir yere dayamışlar ve ayaklarını da uzatmışlardı. Eşec'in geldiğini gören halk, "Ey Eşec, buraya, buraya!" diyerek ona yer açtılar. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ayaklarını toplayarak, "Ey Eşec, buraya gel!" buyurdular. O da gidip Hazreti Peygamber'in sağ tarafına oturdu. Hazreti Peygamber onunla ilgilenip kendisine iltifatlarda bulundular. Sonra da ona memleketini sordu ve Hecer'in, Safa ve Muşakkar gibi bazı köylerin isimlerini saydılar. O zaman Eşec, "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, sen bizim memleketin köylerini bizden daha iyi biliyorsun," dedi. Hazreti Peygamber de, "Ben zamanında sizin memlekete gitmiştim. Oranın halkı bize çok iyi davranmışlardı," dediler ve sonra da Ensar'a dönerek, "Ey Ensar cemaati, kardeşlerinize ikramda bulununuz. Çünkü onlar Müslümanlıkta sizin gibi olup düşünce ve dil bakımından da size en yakın olan insanlardır. Başkalarının Müslüman olmamak için öldürülmeyi göze aldığı bir sırada bu kardeşleriniz hiçbir zorlama olmaksızın kendiliklerinden Müslüman olmuşlardır," buyurdular. Ertesi sabah Hazreti Peygamber bizlere, "Kardeşlerinizin size yaptıkları ikramları ve hizmetleri nasıl buldunuz?" diye sordular. Biz de, "Onlar bize çok iyi davrandılar. Altlarımıza yumuşak yataklar serip bize çok güzel yemekler yedirdiler. Bu arada da Allah'ın kitabını ve peygamberinin sünnetini öğrettiler," karşılığını verdik. Bu durum Hazreti Peygamber'in çok hoşuna gitti ve bizlere teker teker ne öğrendiğimizi sordular. Biz de öğrendiklerimizi kendisine söyledik. Bazılarımız tahiyyatı,
bazılarımız Ümmül Kitabı,

0: yani Fatiha'yı, diğer bazılarımızsa bir iki sure veya sünneti öğrenmişti. Ebu Said el-Hudri şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanında oturuyorduk. Bir ara Abdülkays oğulları heyeti geldi buyurdular. Fakat o sırada ortalıkta hiç kimseler görünmüyordu. Bir saat kadar sonra uzaktan göründüler. Yanımıza gelerek selam verdiler. Hazreti Peygamber onlara, ''Yanınızda hurmalarınızdan bir şeyler var mıdır?'' diye sordular. ''Evet'' dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, yere bir deri parçası serilmesini emrettiler. Gelenler yanlarında bulunan hurmaları bunun üzerine döktüler. Sonra da Hazreti Peygamber bütün sahabilerini toplayarak, ''Siz şu hurmaya el-Berni diyorsunuz değil mi? Şu hurmaya şu ismi, şuna da bu ismi veriyorsunuz.'' diyerek hurmaların çeşitlerini saydılar. Onlar da evet karşılığını verdiler. Daha sonra Hazreti Peygamber, gelenlerin her birisini Müslümanlardan bir kişiye misafir ettiler. Müslümanlar onları evlerinde ağırlayacak ve kendilerine namazı ve gerekli bilgileri öğreteceklerdi. Böylece bu kişiler bir hafta buralarda kaldılar. Sonra Hazreti Peygamber onları çağırdı ve neler öğrendiklerini sordu. Ancak öğrendiklerini yeterli bulmayarak onları bu kez de başka Müslümanların evine misafir ettiler. Böylece bir hafta daha geçti. Hazreti Peygamber onları bir kez daha denediler ve bu sefer kendilerine yetecek kadarını öğrenmiş olduklarını gördüler. O zaman bu kişiler, ''Ey Allah'ın Resulü, Allah Teala'nın yardımıyla artık dinimizi öğrenmiş bulunuyoruz. İzin verirseniz dönmek istiyoruz. Çünkü ailelerimizi ve memleketimizi çok özledik dediler. Hazreti Peygamber de onlara izin verdiler.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33.

0: 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı, binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
3: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
6: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Necim suresi Mekke-i Mükerreme'de nazil oluyor. Mekki surelerle alakalı ulemamız tarih tespit etme noktasında Medine'de olduğu kadar ittifak içinde değiller. Çünkü Mekke-i Mükerreme'de Medine'de olduğu kadar sahabe yoktu. Yakın tarih tespitinde bulunuyorlar. Bu sureyle alakalı, Necm suresiyle alakalı eğer Mekke'de inen ayetleri dört döneme ayırırsak, dört dönem bağlamında incelersek, birinci dönem Risaletin ilk yılından üçüncü yıla kadar olan zaman, ikincisi Risaletin üçüncü yılın sonundan beşinci yıla kadar olan dönem, üçüncü dönem ise 5 ile 10. yıl arası, 2 hicretin olduğu, Habeşistan'a 2 hicretin yapılmış olduğu zaman, bir de bu dönemde, üçüncü dönemde işkenceler başlamıştı. Dördüncü dönem ise 10. yılla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere hicretine kadar olan zaman. Necm suresi 3. dönemde başında 6, 7, 8 o yıllarda nazil olmuş olabilir, o yıllarda inmiş olabilir. Miraç'la alakası var, Miraç'tan bahsediyor. Peki Miraç ne zamandır? Miraç'la alakalı da farklı tarihler var. Farklı zamanlarda Miraç'ın tahakkuk ettiğiyle alakalı rivayetler var. Dolayısıyla Necm suresinin Miraç'tan bahsetmesi, Miraç'ın meşhur rivayetinin daha sonra olması ya da halkın arasındaki meşhur rivayetin daha sonra olması Necm suresiyle bir taarruz arz etmez. Sureyi 5 bölümde inceleyebiliriz. İlk bölümde Cenab-ı Hak yıldıza yemin ediyor. Yıldıza yemin ederek sureye başlıyor. Sure ilerleyen ayetlerde başında vahiden bahsediyor. Sema ile yerler nasıl birleşmiştir? İnsanlar inkar ediyorlardı, reddediyorlardı. Ve necmi izâ hevâ, yıldızla başlayarak onun batmasıyla kayması, düşmesi ondan bahsederek şuna işaret ediyordu. İnsanlar anlayamıyorlardı. Nasıl olur da kısa bir zamanda melek semadan yeryüzüne iner, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahiy getirir ya da Efendimiz aleyhissalatü vesselam yeryüzünden semaya uruc eder, Miraç hadisesi tahakkuk eder, anlayamıyorlardı. Maddi mikyasla bakıyorlardı. Esasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onların itimat tamdı, fakat akılları, idrakleri, şuurları, vahyin yeryüzüne gelmesi, meleğin yeryüzüne gelmesi, kısa bir zamanda bütün bunları tahakkuk etmesi, onu idrak edemiyorlardı. Ayet-i kerime, sure şu ayetle başlıyor: وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى diye başlayarak yıldız, güneş, bunların hızına bakınız, onun batmasına bakınız, sabah olduğu zaman bütün yıldızların kaybolmasına bakınız, güneşin dönmesine bakınız. Bunların hızı nasıl sizin hızınızla kıyas edilemiyorsa, bunların kendi alemi, kendi dünyası varsa, işte öyle vahyin de kendi özel şartları var. O şartlarda Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahiy gelir. İşte vahiyden bahsediyor. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miracı, Miraç'ta Cibril Emin'le olan birlikteliğinden söz ediyor. 18 ayet bize bunu anlatıyor. Mekke-i Mükerreme'de vahiy reddediyorlardı. Kur'an-ı Kerim onlara vahyin niçin ve neden olması gerektiğini onların dünyasından da deliller getirerek ifade ediyor. 18. ayetten sonra اَفَرَأَيْتُمُ اللّٰهَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرَى diye başlayıp devam eden ayet-i kerimelerde onların ilahlarından bahsediyor. Hani siz Lata, Menata, Uzza'ya, bunlara ilah diyordunuz. Onların ilahlarının sadece kendilerinin onlara ilah demesinden ibaret olduğunu, onlar eğer ilah olsaydı kendilerine gelen bir zararı def edeceklerdi, bir faydayı celbedeceklerdi. Ama dünyada bile bunları yapamıyorsalar, ahirette onlara hiçbir faydası olmayacak. Bilakis o ilahları onlara yük olacak. Onların ilahlarının, sistemlerinin, ideolojilerinin bütünüyle bir hayal olduğunu, serap olduğunu burada ifade ediyor. Üçüncü bölüm ise فَاَرِضْ عَمْ مَنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا diye başlıyor. 29. ayet-i kerime Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme فَاَرِضْ عَمْ مَنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا. Eğer bunlar Kur'an-ı Kerim'i anlamama noktasında ısrar edeceklerse, sabah akşam bunların kapısına gidiyorsun, İslam'ı anlatıyorsun, tebliğ ediyorsun, Müslüman olmuyorlar diye kendini helak etme. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir teselli var. Ama davetten, tebliğden vazgeç, bu şekilde bir emir yok Allah Resulü aleyhisselama. Sadece onlar iman etmiyorsa kendini helak etme. Yani bir yerde kafirler var, onları anlatıyoruz, sonra bir noktaya geldik ki daveti bırakıyoruz. Bu ayet-i kerimeyi o şekilde anlayabilir miyiz? Hayır, anlayamayız. Burada فَارِضْ عَمْ مَنْ تَوَلَّ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيَاتَ الدُّنْيَا. Onların tek bir algısı var, o da dünya. Tek bir beklentileri var, o da dünya. Dünyaya sahip olmak, dünyaya malik olmak. Eğer bunlar Müslüman olmuyorlarsa, anlatamıyorum diye kendinde bir kusur arama. Bunlar Hatemallahu ala kulubihim ve ala semihim. Yani Allah Teala'nın kalbine, kulaklarına, diğer bütün haslelerine mühür vurdu. Onlar küfürde ısrar ettiklerinden dolayı Allah Teala mühür vurdu. Bir güruh bu hata kendilerinden mütevellit, onlardan kaynaklanır. Siz olduğunuz yerde durun, anlatmaya devam edin. Fakat onlar Müslüman olmuyor diye bundan dolayı müteessir olma diye Allah Resulü aleyhisselama ve ulemaya bir teselli var. Dördüncü bölüm ise اَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي تَوَلَّا وَاَعْطَى قَل۪يلًا وَاَكْدَى. Burada ise اَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي تَوَلَّا insandan bahsediyor, kafirden, yüz çevirenden, dönenden daha ferdi plana taşıyor. Fert üzerinden hadiseyi anlatıyor. Bir fert nasıl İslam'a ihanet eder? Velid bin Mughire, bu ayet-i kerimelerin inişine, nüzulüne sebep olan ama Velid bin Mughire ile aynı noktada duran bütün kafirlere bu ayet-i kerimeler şamil. اَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي تَوَلَّا. Yani o yüz çevireni gördün mü? Haber ver ondan. وَاَعْتَى قَل۪يلًا وَاَكْتَى. Onun kirli anlaşmalarından bahsediyor. Önce Müslüman oluyor. Sonra diyorlar ki ona, nasıl olur senin gibi bir adam cahiliye dinini, adetini, örfünü terk eder, Muhammed'e gider, ona iman eder. Kendi o meşayihimiz, bizden önce yaşayanlar, şimdi bütün bunlar yanlış mı yaptılar? Bütün bunlar ehli cehennem mi diyorlar Velid bin Muhire'ye? Dön. O da korkuyorum diyor Allah Teala'dan. Peki o zaman neden korkuyorsun? Günahlarından dolayı. O günahların tamamını biz üzerimize alalım. Bir adam diyor ki ne kadar günahım varsa onlar benim olsun, onlar ben üstleneyim, fakat karşılığında senden dünyalık talep ederim. Peki diyor, anlaşma yapıyorlar. Bir miktarını ödüyor, sonrasını ödemiyor. وَاَتَا قَل۪يلَ وَاَكْتَا. Şimdi bu kafir. Zannediyor ki parayla her şey halledilir. Parayla her şey çözülür. Bunun kendi batıl davası, batıl yolu, batıl meşrebi, oradan bahsediyor 4. bölüm. Sonra onu Hazreti İbrahim ve Musa'nın sahifelerinden, onlara nazil olan ayet-i kerimelerden delil getiriyor. O delillerle böyle bir şeyin olamayacağını, kimsenin günahını üstlenemeyeceğini anlatıyor. Ella teziru vaziratun vizra ukhra ve leysa lil insani illa ma sa'a buyuruyor. Sistemi oturtuyor. Yani siz dünyada neler yaptıysanız ahirete onlarla geleceksiniz. Kafirle başlıyor. Sonra Müslüman neler yapar? Onları Hazreti İbrahim ve Musa Aleyhisselam'ın kitaplarından, İbrahim Aleyhisselam'ın sahifesinden hareketle ifade ve izah ediyor. 5. ve son bölüm ise هَذَا نَذ۪يرٌ مِنَ النُّذِرِ الْعُولَى. O yol, hak yolu, hakikat yolu ve necmi اِذَا هَوَى diye başlamıştı. O vahyin gelişi onu nazara vermişti. En son bölümde ise Kur'an-ı Kerim'e işaret var ya da Allah Resulü Aleyhisselam'a. Fakat bu sadece Efendimiz'le sınırlı değil. Allah Resulü'nden önce bu hakikatleri anlatan هَذَا نَذ۪يرٌ مِنَ النُّذِرِ الْعُولَى. Önceki peygamberler vardı, önceki kitaplar vardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de o kadroya, o nur kadrosuna dahil, onlar gibi hakikati ilan ediyor. Bu şekilde 5. bölüm başlıyor ve bütün insanlığı kainatın sahibinin huzurunda, yıldızın sahibi, Kur'an'ın sahibi, Hazreti Musa'yı da, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi de, bütün mahlukatı da yaratan Allah Azze ve Celle'nin huzurunda secde etmeye, kul olmaya çağırıyor Necm suresi. Peki başlayalım şimdi başından itibaren. Ve necmi izâ hevâ mâ zalle sahibukum ve mâ gavâ. Ve necmi yıldıza yemin olsun. Ya da ve rabbin necmi. O necmin Rabbine yemin olsun. Onu yaratan, var eden, ona o sistemi, kuralları veren Allah Azze ve Celle'ye yemin olsun. Veya Kur'an-ı Kerim'e yemin olsun. Ve necmi izâ hevâ. Yıldıza yemin olsun. İzâ hevâ battığında, batan o yıldıza yemin olsun. Mâ zalle sahibukum ve mâ gavâ. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı olmaz diyorlardı. Bizim aklımız, idrakimiz bunu anlayamaz. Nasıl olur da Cebrail oradan gelecek Muhammed'e, Efendimiz Aleyhisselam'ı kastediyorlar, Allah'ın ayetlerini tebliğ edecek, bu da semaya çıkacak. Akıl bunu insanlığın önünde delillendirebilir, ifade edebilir, izah edebilir mi? Kur'an-ı Kerim'de yıldızı gece semaya çıkaran bir yorgan gibi semayı düşündüğünüz zaman, onu yıldızlarla süsleyen Allah Azze ve Celle, güneş doğduğu zaman onları artık kaybediyor oradan, göremiyorsunuz. Onların kendi dünyasında bir hareket sistemleri var, hareket nizamları var. Onlara o nizamı veren, o hızı veren Allah Teala, yıldızı döndüren, ayı döndüren Allah Azze ve Celle, niçin Cebrail'i Muhammed Aleyhisselam'a göndermesin? وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى. Yani burada Allahu Alem, vahyin girişini anlayamayan bir topluma yıldızın hareketinden hareketle cevap veriyor Kur'an-ı Kerim. مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onların bir yolu vardı, sistemi vardı. O sistemi açıkça sarih ifadelerle terk ettiğinden dolayı Allah Resulü aleyhisselamı dalalette kabul ediyorlardı. Yani dalalette duran, yola ters giren adam doğru gidenlerin hepsini ters istikamette görür. Şimdi Mekke ters istikamette girdi. Hazreti İbrahim'in, İsmail Aleyhisselam'ın aşmış olduğu yol tevhid yoluydu. Şimdi onun karşısında bir şirk yolu var. O yola girdiler ve diyorlar ki o şeride girdiler. O şeritte gidenler diyor Allah Resulü Aleyhisselam'a dalalet isnadında bulunuyor. Ma zalle sahibukum. Sizin sahibiniz, arkadaşınız diyor. Peki neden sahibukum diyor? Efendimiz Aleyhisselam'ı onlar tanıyorlar. O toplumda yaşadı. Adaletini, hakkaniyetini, yalandan uzak oluşunu biliyorlar. Sizin arkadaşınız, sahibiniz. Onun sadakatine siz şahadet ettiniz. O halde ma zalle sahibukum. Arkadaşınız Muhammed hidayetten kopmadı. Ve ma gava. Batıla da inanmadı. Dalle daha umumi anlamda, hem sözde hem fiilde hem akidede, hayatın bütün alanlarını düşünün, işte onların hiçbirinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hidayetten, hakkaniyetten uzaklaşmadı. Ve ma gava daha hususi anlamda, atul hasi alel ammi, hususi olanı umumi olana atfediyoruz. Ve ma gava yani batıla inanmadı. Batıl bir akide benimsemedi. Bilakis İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'a giden yolunu açtı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yolunu açtı. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى fiili mazi olarak getirdi. Ama burada وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى fiil muzari ile ifade ediyor. Yani onlara diyor ki Risalete kadar, Bi'sete kadar, peygamberliğini ilan edene kadar onun hayatında dalalet olmadığını, onun hayatında batıla meyil olmadığını, bütün dünyadan daha iyi siz biliyorsunuz. Muhammedül Emin ona siz demiştiniz o risalete kadar olan zaman. Peki şimdi ne değişti de ona dalalet isnadında bulunuyorsunuz? وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى O hevadan, arzudan, hevesten de konuşmaz. Yani kendinden değil. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى buyuruyordu ya, bu ağızda ancak hak çıkar, hakikat çıkar, Allah Azze ve Celle'nin şeriatına muhalif olan bir ifade bu ağızdan çıkmaz buyurmuştu sallallahu aleyhi ve sellem. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى Heva heves, arzudan konuşmuyor. İdeolog değil, filozof değil, düşünür değil vesaire değil. O tek bir bilgi kaynağı var, Allah Azze ve Celle. Şimdi مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَالنَّجْمِ o yemin cümlesinin cevabıydı. مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَبَى burada şuna da işaret vardı. Yıldızlar battığı zaman sabah olur. Güneş doğar, fecir başlar. Artık sabah olunca, güneş doğunca göremezsiniz yıldızları. Bir tane yıldız kalmaz semada. Peki مَا ظَلَّ صَاحِبُ yani kalmaz derken göremezsiniz. مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ cevabı ondan sonra getirmesiyle şuna işaret ediyor. Hani siz Allah Resulü Aleyhisselam'a dalalet isnadında bulunuyordunuz ya, nasıl ki yıldızlar batınca, güneş doğunca, gece zifiri karanlıkta yanlış hükümler verdiğiniz cisimler, bakarsınız ki onlar sizin hüküm verdiğiniz gibi değil, bambaşka şeylermiş onlar. Ağaç dersin, belki duvardı, uzaktan öyle gördün. Belki insan dedin, ağaçtı. Sabah olduğunda, güneş doğduğunda ona dair gerçek, hakiki hükmü verirsin. Güneş doğacak. Ebu Bekirler, Ömerlerle, radıyallahu anhuma, onlarla Cezuretül Arap'ta Allah'ın nuru her tarafa hakim olacak. İşte o hakimiyet tahakkuk edince Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hidayetin kaynağı olduğunu, beşer planında en büyük hadi olduğunu, hidayeti gösteren, hidayet yolunu işaret eden olduğunu o zaman anlayacaksınız. Ona işaret var. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى fiil muzari olarak getiriyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin heva ile bu kitabın, onun sünnetinin zerre kadar alakası yok. Peki o zaman akıl soruyor. Diyor ki madem dalalet yok, madem batıla ittiba da yok, o halde bu peygamber hevadan, hevesten, arzudan da konuşmuyor. Konuşmuyorsa Mekke'nin, Ceziretül Arab'ın bütün şairlerini susturan, Lebit gibi en büyük edipleri atın üzerinden indirip secde ettiren bu Kur'an'ın kaynağı nedir? Akıl onu merak ediyor. İşte onu ilan ediyor. İn huve illa vahyun yuha. O in nafiye. İn huve illa vahyun yuha ileyhi. Kendisine vahy edilen Allah'ın ayetleridir. İn huve o Kur'an değildir illa vahyun yuha. Sadece vahiydir. Yani sanki bu ayet-i kerime Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından çıkan her ifadenin vahiy olduğunu anlatıyor bize. Ama hakikat öyle değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beşer olarak, insan olarak yaptıkları var. İşte aşılayın buyuruyor. Aşılıyorlar. Sonra ne buyuruyor? Siz dünya işlerini daha iyi bilirsiniz. Entum âlemu bi umuri dünyaküm. Dünya işlerini siz daha iyi bilirsiniz buyuruyor. Yani demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşer planda yaptıkları onları insan olarak yaptı. Oturması, kalkması, yürümesi. Peki biz onlara ittiba etmeyelim mi? Onlara da ittiba edersek mutlaka hayatımıza fazilet olarak dönecektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize Allah Resulü Aleyhisselam'ı لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ diye anlatıyor. Üsve-i Hasene göze hitap eden örnek. Ona bakın. Top oynayan bir öğrenci hocasına bakıyor. Onun gibi topa vuruyor. O halde siz de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bakın. Onun oturduğu, onun kalktığı, onun yürüdüğü gibi yürüyün. Beşer planda insan olarak neleri yaptıysa onları yaparsanız da bu hayatınıza fazilet olarak dönecektir. Ama hayatı idareye dair, Allah azze ve celle'ye ibadet etmeye dair, dünyayı yönetmeye dair, ahireti kazanmaya dair, in huve illa vahyun yuha, yani şeriat bağlamında neler söylediyse onlara ittiba etme mecburiyetimiz var. Çünkü ayet o kadar bir vurguyla geliyor ki, yani öyle bir hasır var ki, o hasırdan biz şunu anlıyoruz. Sanki o mübarek ağızdan çıkan her şey ama bütünüyle vahye ait. O anlaşılıyor. Fakat beşer planda insan olarak yaptığına ulema istisna getiriyor. Peki madem ki bu Kur'an-ı Hakim bu kadar büyük, bütün insanlığın sorunlarını ya öz itibariyle, kaide itibariyle, prensip itibariyle veya tafsili olarak çözmeye namzet Allah'ın kitabı, şimdiye kadar çözdüğü gibi bundan sonra da eğer ona iman edenler onun içerisinde insanlığın içine düşmüş olduğu bu sıkıntıdan, bu anafordan kurtuluşun çaresi onda, o şekilde bakarlarsa Allah Teala onlara Ebu Hanife aklı verecek, İmam-ı Azam aklı verecek. O akıl insanlığın ne kadar sorunu varsa onun çözüm ve çaresini Kur'an-ı Kerim'den ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden alacaklar, istinbat edecekler. Kaynağı bu. Peki bu Kur'an'ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl aldı? Allemehu şedidul kuva sıfatı mevsufuna izafe ediyor. Yani allemehu şedidul kuva zul kuva eşşedide, yani onda böyle fevkalade kuvvetlerin sahibi olan Cibril öğretiyor. Neden böyle diyor? Allemehu şedidul kuva. İdeologlar, düşünürler, tarihçiler, o Kur'an-ı Hakim peygamberlerin kıssasından bahsediyorsa birisi gelip de oraya müdahil olamaz. La yetihil batilu min beyni yedeyhi ve la min halfi. Önden, arkadan, sağdan, soldan hiçbir şekilde kimse, ne ins ne cin, Kur'an-ı Kerim'e müdahil olamaz. Çünkü allemehu şedidul kuva. O Muhammed Aleyhisselam'ın muallimi kim? Öğretmeni kim? Kim öğretiyor? İşte şedidul kuva olan Hazreti Cibril öğretiyor. Ya da Hasan-ı Veci gibi de alabiliriz. Şedidul kuvayı sıfat müşebbehe failine izafe ediliyor. Peki zu mirra fesseva. Mirra akıl demek, kuvvet demek, bu anlamlara geliyor. Yani zu mirretin o Cibril fevkalade bir akıl sahibidir, fevkalade üstün bir akıl sahibidir. O aklında tam bir istikamet vardır. Zumirra, o Cibril Zumirra, işte o Peygamber aleyhissalatü vesselama bu ayetleri tebliğ ediyor, talim ediyor. Peki bu talimden dolayı Cebrail Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den daha üstün olur mu? Olmaz. Neden olmaz? Çünkü bir öğretmen gibi değil. Öğretmen, muallim kendi o ilmi tahsil eder, sonra öğrencilerine aktarır. Terkip ona aittir. Fakat Cibril Cenab-ı Hak'tan alır, aldığını Allah Resulü Aleyhisselam'ın kalbine ilka eder. Nezele bihir ruhul emin ala kalbike litekune minel muzirin. Doğrudan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine ilka var. Oraya vahyediyor, oraya indiriyor. Akla değil kalbe. Neden kalbe? Çünkü kalp geleni olduğu gibi aktarıyordu. Eğer akla gelseydi, akılda örf vardı, adet vardı, gelenek vardı, terkip cehdine gidebilirdi akıl. Dolayısıyla vahiy senteze mahkum olurdu. Beşerin muradı Allah'ın muradına hakim olurdu. O cihetle Allah Teala vahyi peygamberlerin kalbine indirir. Efendim festeva ve huve bil ufukil ala. Festeva'nın faili Cibril de olabilir. Cibril yükseldi. Yani ufukta Cibril'in gelişini, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Cibril'in birbirine mülaka oluşunu, Cibril'in kendi suretinde Efendimiz aleyhisselama görünmesi onu anlatacak. Festeva, orada doğruldu, yükseldi. Peki bu şu da olabilir, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de fail olabilir. Yani festeva Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Peki neden? Allemehu şedidul kuva zu mirra. Bir öğretmen var, muallim var. O Allah Teala ona neyi nasıl emrettiyse, nasıl vahyi aldıysa aldığı gibi Peygamber aleyhisselama aktaracak. Cibril geliyor. Peki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de Allah Teala'nın ayetlerini almaya hazır hale gelmesi gerekiyor. Festeva, yani bir misafir geldiği zaman siz kapıya kalkarsınız, onu istikbal eder, karşılarsınız. Gelen Allah Teala'nın ayetleri. Yeryüzünün kurtuluş risalesi geliyor, Kur'an-ı Kerim geliyor. O halde festeva, Allah Resulü doğruluyor. Bu manada da verebiliriz. Ve huve bil ufukil ala. Yani o zaman allemehu şedidul kuva, öğreten Cibril. Nerede Cibril? Hangi halde Cibril? O bil ufukul ala. Ala dünyaya nispetle en yüce, en yukarıda olan ufukta Cibril oradan öğretecek. Allemehu şedidul kuva veya festeva Cibril alırsak failini, Cibril emin, o bil ufukul ala, dünyaya nispetle en yukarıda olan ufukta istiva etti, doğruldu. Thumme dena fetedella. Sonra yaklaştı Efendimiz aleyhisselama doğru. Thumme de terahi var. Yani bir anla değil de thumme dena fetedella. Çünkü Cibril kendi suretinde zahir oluyor. Cibril kendi suretinde geliyor. Kendi suretinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beşer olarak Cibril'i bu halde görmesine belki o haseleri tahammül edemeyecek. Allah Resulü aleyhisselamla belki bir korku hali oluşabilir diye bir alıştırma var burada. Sümme dena fetedella. Cibril emin yaklaştı. Fetedella, eğer sarktı anlam verirsek o zaman takdim tehir var. Yani önce sarkar aşağı doğru sonra yaklaşır veya sümme dena yaklaştı, fetedella daha da yaklaştı. O yaklaşmayı artırdı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar ki fekâne kâbe kavseyni ev edina. Bu yaklaşma kâbe miktar demek. Kavseyn iki yay miktar oldu. Şimdi Kur'an-ı Kerim o Cibril'le Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buluşmasını anlatıyor bize. O ilk toplum anlaması lazım. İlk toplum anlayacak ki onlardan hareketle bütün bir beşer Kur'an-ı Kerim'i idrak etmiş olsun. Onların idrak seviyesine taşıyor. Peki nasıl taşıyacaksınız? Onların bildiklerinden hareketle. Peki mesafeleri neyle ölçüyorlar? İşte yayla ölçüyorlar. Bu tür kılıçla ölçüyorlar, bu tür aletlerle ölçüyorlar. Fekâne kâbe kavseyni, iki yay kadar, iki yay miktarı yaklaştı. Ev edna, yani ev edna daha yakın. Daha yakın derken Allah Teala

yakın olup olmadığını bilmiyor mu? Elbette biliyor. Fakat sizin hesabınızda, siz bir şey anlatırken ne dersiniz? 2 metre ya da 2,5 metre, 50 ya da 60 kişi, 500, 600 kişi, bu şekilde anlatırsınız. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim insanların algılarına, düşünce dünyalarına, onların örflerinden hareketle hitap edecek ve burada da fekâne kâbe kavseyni, iki yay miktarı ya da daha yakın olacak şekilde yaklaştı Hazreti Cibril Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Nasıl oluyordu? Araplar ne yaparlardı? Eğer iki kişi bir ahit yapacaksa alırlar yaylarını, dışarıya çıkarlar, onları birleştirirler, sonra ikisi oradan atarlardı. İki yaydan birlikte atarlar. Artık bundan sonra her işi birlikte yapacaklar, birbirlerine sadık olacaklar. Bunu anlatırdı bu hadise. Kur'an-ı Kerim de onların bu yaptıklarında hareketle meseleyi ifade ediyor. Peki fa'uha ila abdihi ma auha. Ma burada bir müphemiyet var. Neden müphemiyet var? Yani o kadar fevkalade şeyler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Cibril vasıtasıyla aktarıldı ki Kur'an bağlamında, Allah'ın ayetleri bağlamında, onları siz beşer kelamına dökemezsiniz. Allah Teala onları ifade ve izah etse bu akıllı onları idrak da edemezsiniz. فَاَوْحَا اِلَى عَبْدِهِ, yani Allah'ın kulu Muhammed Aleyhisselam'a Cibril vahyetti. مَا اَوْحَا, vahyi, Allah'ın vahyini ona bildirdi. Peki burada ya da şuradan bakabiliriz. فَاَوْحَا اِلَى عَبْدِهِ مَا اَوْحَا, burada amaç nedir? Vahiy. Onlar neyi inkar ediyorlar? Vahiyin girişini. Olur mu diyorlar? Melek gelecek Peygamber'e, Muhammed'e Allah'ın ayetlerini bildirecek ve sonra bir anda ayrılıp gidecek. Sonra bir anda semadan o kadar kısa zamanda yine yeryüzüne gelecek. Onu inkar ediyorlardı. Dolayısıyla ayet-i kerime de vahyi anlatıyor. Yani vahyin oluşunu, Cibril'le Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir araya girişini, sanki önünüzde bir ekran var, ekranla bir ufuk, ufukta Cibril'le Emin, Allah Resulü aleyhisselam'a onun yakınlaşma anı, onu seyrediyorsunuz gibi Kur'an-ı Kerim onu resmediyor gözünüzün önünde. Mekke'yi de bunu resmediyor. Dolayısıyla burada nelerin vahyedildiği değil de vahyin nasıl olduğu anlatılıyor. Onun için فَاَوْحَا اِلَى عَبْدِهِ مَا اَوْحَا diye müphemiyetle getiriyor, mübalağa ifade ediyor. مَا كَذَبَ الْفُعَادُ مَا رَعَى. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cibril Emin'i bir Hira'da kendi suretinde gördü ve burada kendi suretinde gördü. Ondan önce kalp muhataptı. Nezele bihir ruhul emin ala kalbike, Allah Resulü'nün kalbine geliyordu o vahiy. Şimdi o kalp ma kezebel fuadu ma ra'a, gözün gördüğünü kalp yalanlamadı. Yani Cibril'i ufuk alada görünce ben seni tanımıyorum, bilmiyorum, nereden geliyorsun demedi sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü o kalp Allah Resulü aleyhisselamın 6. hassesi, o hasseyle beraber vahye muhatap olmuştu. Başkalarında o hasse olmadığından, Allah Resulü'nün dışındaki insanların kalpleri de böyle bir hususiyet olmadığından dolayı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dışındaki insanlarda bu hususiyet olmadığından onlar vahye muhatap olamazlar. Efetumarunehu ala ma yara. Şimdi onlara, Mekke müşriklerine Kur'an-ı Kerim efe tumarunehu ala ma yara. Şimdi gördüğüne dair, gördüğü o hakikat, esas, onun üzerinde siz şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle mücadele mi edeceksiniz? Onunla hayır sen görmedin, göremezsin diye bu bahislere mi gireceksiniz? Ve necmi izâ hevâ. Görmüyor musunuz yıldızı, güneşi, ayı, bunların hareketini? Onları hareket ettiren, döndüren Allah Azze ve Celle Cibril'i yeryüzüne indirmekten neden aciz olsun? Ya da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi semaya çıkarmaktan Miraç hadisesiyle neden aciz olsun? وَلَكَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى مَرَّةً اُخْرَى. Yani andolsun, yemin olsun ki
onu, yani Cibril Emin'i Efendimiz sallallahu aleyhi ve

sellem bir daha görmüştü, bir daha görmüştü. Ve lekad ra'ahu nezleten uhra. Peki nerede gördü sallallahu aleyhi ve sellem? İnde sidretil münteha. Yani sidre-i müntehada. Yani varlığın, insanın aklının, idrakinin, şuurunun ulaşabileceği en son nokta. Artık oradan ötesine Cibril Emin bile gidemiyor. İnde sidretil münteha. Cibril makamı orası. İndeha, inde sidretil münteha. O sidre-i müntehada cennetül me'va var. Me'va, sığınma cenneti. Meleklerin, salihlerin, şehitlerin, sıddıkların olduğu cennet. İz yağışa sidrete ma yağışa. Onu kaplayan kapladı o sidreyi, o ağacı. İz yağışa sidrete ma yağışa. Kaplayan onu ne kadar muazzam, muhteşem bir şekilde kapladı. Oradaki o varlıklar o sidreyi kaplıyorlar. O ne kadar büyük, onu kaplayanlar daha büyükler. Kaplıyor iz yağışa sidrete ma yağışa. Peki şimdi Cibril'in olduğu yer, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in orada ona mülaki olması, Kur'an-ı Hakim'i oradan alması, Cibril'den asıl şekil ve suretinde alması, yeryüzüne o ayetleri getirmesi. Peki insanlar bunu anlayamıyorlardı, olmaz diyorlardı. Gördüklerinden hareketle, bildiklerinden hareketle bilmediklerine ulaşacaklardı aslında. Niçin tanımlar yapılır? Bildiklerimizden bilmediklerimize, malumdan meçhule ulaşabilmek için. Onların da bildiği nedir? Yıldızdır. O yıldızın hareketi, o yıldızın hareketinden harekette Kur'an-ı Hakim vahye nasıl olduğunu, nasıl olabileceğini. Yıldıza bir nizam veren Allah Teala dünyayı nizamsız, imansız bırakır mı? Peki dünyanın iç nizamı nasıl olacak? Vahiy ile olacak. Peki o vahiy nasıl gelecek? Bir gelişi varsa işte o gelişinde Kur'an-ı Kerim bu şekilde bize ifade ediyor. İz yağşa sidrete ma yağşa ma zâgal basaru ve ma tagâ. Fevkalade bir hadise. Sidre-i münteha, sidre-i müntehada cennetul me'va ve orada sidre-i müntehanın kaplanması. Allah Resulü aleyhisselam bütün bunlara şahit, bütün bunlara tanık. Fakat burada o edepten bahsediyor. Nereye bakması gerekiyorsa oraya bakan bir peygamber. O bakışıyla da ümmetine, öğrencilerine huzurlu oldukları zaman ya da bir işle meşgul olduklarında, bir vazifeye memur olduklarında, kulluğa mükellef olduklarında neye bakması gerekir? Onu ifade ediyor. Ma zâgal basaru ve ma tagâ. Göz meyletmedi, göz kaymadı. Ve ma tagâ, yani neyi görmesi gerekiyorsa onu da aşmadı. Hadde tecavüz etmedi. Ma zâgal basaru ve ma tagâ. Yani sen bunu alıp hayatına hakim kılacaksın. Yürüyorsun bir sokak, sokakta nereye bakman gerekiyor? Ne kadar bir alan yürümek için kullanacaksan, o kadar bir alana bakacaksan, o zaman ma zâgal basaru ve ma tagâ. O göz meyletmemeli. Meyletmesi caiz olmayan şeylere bakmamalı. Ve ma tagâ, haddi aşmamalı o göz. Sahibi o göze sahip olmalı. Lekad ra'a min ayati rabbihil kübra. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yani burada yemin var. Ra'a min ayati rabbihil kübra. Rabbinin büyük ayetlerinden gördü. Sidre-i müntehayı gördü. Cennetül mevayı gördü. Orada daha neler gördü ki onlara belki de bizim idrakimiz ihataya malik değildir. Sadece Kur'an-ı Kerim bu halde bize ifade etmekle yetindi. Lekad ra'a min ayati rabbihil kübra. İkinci bölüme geçiyor. Vahiy anlattı bize yıldız üzerinden niçin ve nasıl olabileceğini. Şimdi onların ilahlarından, ideologyalarından, düşüncelerinden, sistemlerinden bahsediyor. Allah Teala dünyayı yaratıyor, bütün kainat var ediyor. Yıldız, onu idare edişi, onun hızı ve oradan vahyin gelişi, Efendimiz Aleyhisselam'ın vahiy alışı, oradaki

O esrarengiz alem ondan bahsetti. Şimdi bir de o vahye meydan okuyanlar, Allah'a kafa tutuyorlar. Eğer insanlar diyorsalar ki ya Rabbi, senin kitabın, senin ayetlerin, hükümlerin değil de bizim esaslarımız, bizim nizamımız bu dünyayı idare etsin diyorlarsa, onlar Allah'a kafa tutuyorlar. Peki vahyin karşısındaki bu sistemin konumu, durumu nedir? Nerede bu mayalanır, bu fikir, bu ideolojiya? Nereden intişar eder? Nereden akar bu zehir? اَفَرَأَيْتُمُ اللّٰهَ وَالْعُزَّى. Yani haber verin, اَخْبِرُونِ اَلَّاتَ وَالْعُزَّى. Lat, bu Sakif kabilesinin putuydu. Lat, böyle putu yaparlar, sonra etrafına bir ev yaparlar, orayı kutsal bir alan haline getirirlerdi. Adam gelir, o Lat putu orada yoğurur hamuru, insanlar gelir haç mevsiminde orada ibadet ederler, alırlardı oradan, yerlerdi. Sonra o adamın putunu yaptılar. O adamın putunu yaptılar. اَفَرَأَيْتُمُ اللّٰهَ وَالْعُزَّى. Ya da bu Lat, Allah kelimesinin müennesidir. Allah kelimesinin müennesidir. Veya insanlar ona meylediyorlardı. Meyledip orada ibadet ediyorlardı. Onun için de Lat denmiş olabilir. اَفَرَأَيْتُمُ اللّٰهَ وَالْعُزَّى. Uzza da aziz kelimesinin müennesi. Uzza, Lat, Sakif kabilesinin, Uzza bu da Gatafan kabilesinin putuydu. Ve menâtes sâlisetel uhra. Üçüncü olan ötekini de. Eferâitumul Lâte vel Uzza ve menâtes sâlisetel uhra. Üçüncü olan ötekini, Menat'ı da gördün mü? Yani ondan haber ver, onlardan bahset, ne konumdadır onlar? اَفَرَأَيْتُمُ اللّٰهَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِسَةَ الْاُخْرَى. Bu da kimin putuydu? Bu da Üzeyl kabilesinin putuydu. وَمَنَاتَ الثَّالِسَةَ الْاُخْرَى. Buradaki sıfat nedir? Sıfat zem içindir. Uhra, buradaki uhra zem içindir. قَالَتْ اُخْرَاهُمْ لِعُولَاهُمْ. Cehenneme girerken uhrahum, o ayak takımı, kâlet uhrahum liulahum, ulahum dedi, o ru'esaya dedi diye Allah Teala veriyor. Burada da ve menâte sâliseten uhra, o önem sıralamasında menat üçüncü derecede bir öneme sahipti. Onun için Cenab-ı Hak burada ona işaret ediyor. Tabi bir de bu surede tam bir kafiye var. Yani ayetler arasında bir insicam, bir ahenk, tam bir ahenge tanık oluyorsunuz. Yani tam bir kafiye derken tam bir ahengi kastetmiş olduk. Ve menate salisetel uhra. Elekumu zekeru ve lehul unsa. Şimdi burada bir garanik denen bir hadise var. Garanik hadisesi bazı tefsir kitaplarımızda var. Ama Ebu Suud gibi, Fahrettin Razi gibi müfessirler bunu reddediyorlar. Hayır diyorlar. Fakat maalesef bazı tefsir kitaplarımızda var. Onlar bu tür hadiseleri alırlar, kitaplarına, eserlerini alır. Onların kritiğini, metin tahlilini sonraki dönem insanlarına havale ederler. Talebelerine havale ederler. Yani benim bu eseri almış olduğum her şey sahihtir anlamına gelmez. Bunu kastetmiş değiller. Sonraki dönemdeki insanlara bunu havale ediyorlar. Dolayısıyla garanik denen hadiseyi eğer bir tefsirde görüyorsanız bu bağlamda değerlendireceksiniz. Peki nedir bu hadise? Sahabe-i kiram efendilerimizin bir kısmı Habeşistan'a hicret ettiler. İmkanı olanlar oraya gittiler. Allah Resulü aleyhisselam Medine'de, işte İbn-i Mesud radıyallahu anh buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin içinde secde olan ve okumuş olduğu ilk sure Necim suresi. Kabe-i Muazzam'ın etrafında Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu sureyi okuyor. O rivayet tabi sahih hadis kitaplarında yok. Buhari'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Necim suresini okuduğu var. Fakat garanikten tek bir cümleyle İmam Buhari bahsetmiyor. Muhtemel ki birileri bunu bu kitaplarımıza, bir kısım kitaplarımıza daha sonra soktu ama sahih hadis kitaplarında yok.

Seca. Yani bunlar yüce turnalardır ya da kuğu kuşlarıdır. Onların şefaatleri umulur. Yani onları yerde taş ama gökteki varlıklar olarak hayal ederler. Öyle tavaf ederler ve bu şiiri, benzer şiirleri okurlardı. Efendimiz Aleyhisselam bunu okurken bir rivayete göre onlar söylüyorlar. Bir rivayete göre orada şeytan var, o bu ifadeleri söylüyor. Mekke müşrikleri de orada zannediyorlar ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bu ifadeler onun ağzından çıktı. Onlar da secdeye kapanıyorlar. Efendimiz secde ediyor surenin sonunda. Onlar da secde ediyorlar. Bu iş tamam oldu, öyle zannediyorlar. Hakikatte bu Garanik olayıyla alakalı anlatılan ifadelerin hiçbiri doğru değildir. Hakikat değildir. Neden değildir? Çünkü inna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Allah Teala Kur'an'ı, kitabını koruyacağını bizzat kitabında tayin ediyor, bize bildiriyor. Eğer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haşa ağzından bu ifadeler çıkmış olsa veya Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanında bu ifadeler söylemiş olup da Efendimiz buna müdahil olmamış olsa, vahye olan güven gider, vahye olan güven kaybolur. Dolayısıyla Buhari'de, Müslim'de bu ifadenin olmamış olması, yani yer almaması neyi gösterir? Diğer sahih hadis kitaplarında da bunun uydurma olduğunu gösterir. Garanik'te bir olay yok. Tarihte böyle bir olay olmadı. Buradan bakmak lazım. Ama bazı alimlerimiz o seyir kitaplarına rivayetten dolayı meseleyi farklı şekilde yorumlamışlar. Elekümü zekeru ve lehul unsa. Şimdi bunlar putları ilah yerine koyuyorlardı. Bir de melekleri de ilahlaştırıyorlar. İlahlaştırıyorlar ama aynı zamanda onları dişi kabul ediyorlar. Kendileri de kız çocukların diri diri toprağa gömüyorlar. Kendileri kızları olduğu zaman dünyaya geldiğinde rahatsız oluyorlar ama ilah yerine koydukları meleklere kız diyorlar. Yani eğer bir düşünce sistemi insana ait olursa, onu kurgulayan insan olursa içinde böyle karmaşa olur. O karmaşayı bize anlatıyor. Bir vahyin gelişini, Cibril'le Allah Resulü Aleyhisselam'ın birbirine mülaki oluşu, bir de putlar, Lat, Menat, Uzza, onlardan bahsetti. Şimdi bir onlara put üzerinden Kur'an-ı Kerim reddiyede bulunuyor. Şimdi bir de melek üzerinden reddiyede bulunuyor. Melekleri de çarpıtıyorlar. Elekumu zekeru. Demek zeker, yani erkekler sizin payınıza, velehul unsa, dişi Allah'ın payına. Melekler dişi diyorsunuz, onlar benatullahi, haşa, Allah'ın kızlarıdır diyorsunuz ama erkekleri siz alıyorsunuz. Tilke izen kısmetun ziza. Yani o halde bu ne adaletsiz bir taksimdir. Melek hem ilah yerinde hem o ilaha dişi diyorsunuz, kız çocuklarınızı da diri diri toprağa gömüyorsunuz. Ondan sonra onların İlahlığından bahsediyorsunuz. Allah'a da dişi olanları veriyorsunuz. Hem de Allah'a inandığınızı söylüyorsunuz. Tilke izen kısmetun ziza. Yani vahiden kopan bir anlayışın, düşüncenin ne kadar çarpık olacağını ifade ediyor. İnhiye illa esmaun semmeytumuha entum ve abakum. Yani bunları söyleyeyim mi diyor Kur'an-ı Kerim. İnhiye illa esmaun. Bu putlar, bu putlarınız sadece isimlerdir. İnhiye illa esmaun semmeytumuha entum. O isimleri onlara siz verdiniz. Siz ilah dediniz. Ve abakum, bir de babalarınız. Babalarınız onlar yaptı, elleriyle yaptılar. Sonra onlara ibadet ettiniz. Ma enzelallahu biha min sultan. Biha bi ibadetiha. Onlara ibadet noktasında Allah Teala bir delil indirmedi. Din nereden gelir? Semadan gelir. İnsanı yaratan Allah Teala insanda yönetir. Yönetici esasları gönderir. Dolayısıyla sizin bu put sisteminizle alakalı

0: Var mı bir esas? Var mı Allah'ın bir talimatı? Yok. O halde ma enzelallahu biha min sultanin, bir sultan, bir burhan, bir hakikat, bunları ibadete dair Allah azze ve celle indirmedi. İn yettebiune illa zanne, sadece onlar zanna, bir de ve ma tehvel enfusu, nefislerin arzularına bir de zanna tabi oluyorlar. Babalarından böyle görmüşlerdi. Yani Sokrat bir şey diyor, Allah alem ruha dair, geliyor Eflatun, bu yalan diyor. Sonra Aristo geliyor, onun söylediklerini çürütüyor, bunlar da yalan diyor. Kapitalizma çıkıyor, eziyor insanlığı, fabrikalarda günde 18 saat çalıştırıyor kadını, kızını, eşini, hepsini, ama evlerine ekmek götüremiyorlar. Sonra komünizma çıkıyor, o diyor ki ben aradığın saadeti sana ben vaat ediyorum. O da ayrı bir zulüm sistemine dönüşüyor. Yani biri kurtarma vaadiyle, ezen sistemden kurtarma vaadiyle ortaya çıkıyor, ama o da ezen başka bir sistem haline dönüşüyor. Neden böyle? Çünkü bunlar zanlara, bunlar vehimlere, bunlar hayallere, bunlar ütopyaya dayanır. Ma enzallahu biha min sultan ve lekad ca'ahum min rabbihimul huda. Yani onlara Rablerinden Allah Azze ve Celle'den hidayet geldi, ama onlar hala ata dini, baba dini diyorlar. İşte kimi sosyalizmaya, kimi komünizmaya, kimi kapitalizmaya, kimi liberalizmaya, şuna buna vesaireye mahkum oluyorlar. Mahkum oluyorlar. Allah Teala'nın ayetlerini tevil edip bu zamana uydurma gayreti içerisindeler. İşte elekumu zekeru ve lehul unsa. Yani erkek onlara ve lehul, elekumu zekeru ve lehul unsa, dişi Allah'a ait. Öyle mi? Yani burada işte meleklerde de böyle bir onların farklı çarpık ilişkileri var. Onu da bu bağlamda bize ifade etti. Em lil insani ma temenna. Yani yoksa insan için var mı ma temenna, temenni ettiği, arzuladığı? Neyi arzuluyor onlar? Latı yaptık, Menat'ı, Uzza'yı. İlah dedik, kurtarsınlar Mekke'yi, kurtarsınlar Taif'i, gelen belayı önlesinler, ahirette bize şefaat etsinler. Ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Yani onları ahirette şefaat vasıtası, vesilesi olarak görüyorlardı. Peki insan için var mı arzuladığı, istediği her şey? Hayır, durum böyle değil. Ene urid ente turid vallahu yef'alu ma yurid. Ben bir şey istiyorum, sen bir şey istiyorsun, ama Allah Azze ve Celle neyi murad ederse o olur. O halde emlil insani ma temenna, hayır böyle değil. Felillahil ahiretu vel ula. Siz istiyorsunuz ki sosyalizma, kapitalizma hep kıyamete kadar payidar olsun. Bu ırk sonuna kadar hakim olsun. Ebu Cehil sonsuza kadar yaşasın. Bunları istiyorsunuz, ama dünya imtihan yeri. Allah Teala güçleri insanlar arasında zaman zaman güç dengesini değiştirir. Oraya verir, buraya verir. Siz Allah'ın safında, enbiyanın safında duruyor musunuz? İmtihan halindesiniz bütün bu durumlarda. Felillahil ahiretu vel ula. Siz istediğinize ulaşamazsınız, İstediğiniz yerine getiremezsiniz. Ne kadar güçlü olursanız olun, çökeceksiniz, yok olacaksınız ey zalimler. Çünkü felillahil ahiretu vel ula, ahirette Allah'ın, dünyada Allah'ın. Dolayısıyla Allah mülkünde dilediği gibi tasarrufta bulunur. Yani siz putları şefaatçi olarak düşünüyorsunuz. Peki değil putlar, o melekler var ya, onlara siz, onlara da ibadet ediyorsunuz, ama Benatullah diyorsunuz, Allah'ın kızları. Yani değil putlar, melekler bile Allah Teala müsaade etmediyse onlar bile size şefaat edemez. Onlar bile sizi kurtaramaz. Ve kem min melekin fis semavati. la tugni şefaatuhum şey'en illa min ba'di en ye'zenallahu limen yeşâ'u ve yerdâ. Nice melek var ki semavatta, la tugni şefaatuhum şey'en, onların şefaati hiçbir şeyi gideremez. İlla min ba'di en ye'zenallahu, ancak Allah Teala, yani lehum eşşefaate, onlara şefaat yetkisini verdikten sonra, limen yeşâ'u ve yerdâ, yani dilediği ve razı olduğu insan için meleklere şefaat yetkisini verdikten sonra ancak melek şefaat eder. Melek bile Allah Teala'nın müsaadesi, onun izni olmadan şefaat edemiyorsa, sizin elinizle yapmış olduğunuz putlarınız Lat, Menat, Uzza ya da çağdaş dünyanın ideologları, ideologyaları, sistemleri, onlar dünyada da size saadet, ahirette de selamet getiremezler. Saadete, selamete vesile olamazlar. Ondan bahsediyor. Tabi burada şimdi şefaatten bahsediyor. Meleklerin de şefaat edebileceğini, Allah Teala'nın müsaadesiyle, izniyle bunun olacağını anlatıyor bize. Cenab-ı Hak se'asrifu an ayatiyellezine yetekebberune fil ardi bigayril hak buyuruyor. Yani onları, o mütekebbirleri, ayetleri anlamaktan mahrum bırakırız, bırakacağız. Se'asrifu an ayatiyellezine yetekebberune fil ardi. Yani o mütekebbirleri, yeryüzünde böbürlenenleri, ayetlerimizi anlamaktan mahrum bırakacağız. Nasıl böbürleniyor? Adam diyor ki ben meal Müslümanıyım, ben Kur'an Müslümanıyım. Allah Teala kitabında ve enzelna ileyke zikra litubeyyine linnâsi buyuruyor. Yani bu Kur'an-ı Kerim'i kim açıklayacak, kim beyan edecek? Efendimiz Aleyhisselam. Peki bu adam kalkıyor diyor ki ben sahih sünneti reddetmiyorum ki, kabul ediyorum sünneti. Ama şefaatle alakalı şu kadar hadis-i şerif var, elinin tersiyle onları inkar ediyor. Oradaki kardeşimiz de zannediyor ki bu hoca hadisleri inkar etmiyor. Tabi öyle diyor, çünkü onu yanına çekmesi lazım, ona kendi zehrini aşılaması gerekiyor. Benden korkma diyor, benim yanımda olunca kaybetmesin, gel diyor buraya. Bak, kurtuluş burada. Nasıl çağırıyor oraya? Yanlış beyanla çağırıyor. Nedir o yanlış beyanı? Şefaatle alakalı şu kadar ayet var, şu kadar hadis var, bunları inkar ediyor. Ondan sonra kalkıyor diyor ki ben şefaati inkar etmiyorum, ben diyor, kalkıyor ne diyor, ben sahih hadisi inkar etmiyorum, ama şefaatle alakalı kaç tane hadisi şerif var, onları inkar ediyor. Avam da zannediyor ki evet efendim, bunlar hadis inkar etmiyorlar. Peki bu adamlar bir kısmı Kur'an-ı Kerim'in mealini okur, bir kısmı hafız olur, hafız olup meali ezberlerler ama şefaat yoktur derler. Peki Allah Teala ne buyurmuştu? Se'asrifu an ayatiyellezine yetekebberune fil ardı bigayril hak. Şimdi burada şefaat var diyor değil mi? Yevme izil la tenfa'u şefaatu illa men edine lehurrahman ve radıye lehu kavla. Yani bu ayetin benzeri. Orada da Cenab-ı Hak şefaatin varlığından bahsediyor. Yani izin verdiği kişiler razı olduklarına şefaat edecek. Peki bu ayet kerimeleri kapatıyor böyle, Yahudilerin yaptığı gibi, onlar da öyle yaparlardı. Yahudileşme temayülü, kendilerine zarar verecek ayeti kapatırlardı. Rejimde öyle yapmışlardı. Peki hangi ayeti okuyorlar? فَمَا تَنْفَاهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Halbuki bu ayet bile onların aleyhine delil. Orada Cenab-ı Hak neden bahsediyordu? Şefaat edenlerden bahsediyordu. Şefaat edenlerin şefaati onlara fayda vermez. Peki niçin fayda vermiyor? Çünkü hemen öncesinde kafirlerden bahsediyordu. مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرْ قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَ الْيَقِينَ. Bu adamlar ölene kadar kafir, kafir olarak ölüyorlar. Kafir olarak ölünce de bu adamlar şefaata muhatap olamıyorlardı. Onlardan bahsediyordu Cenab-ı Hak. Fakat bu adamlar hafız bile olsalar anlayamazlar kardeşim. Neden anlayamazlar? Çünkü bir adam kalkar Allah Teala'nın Kur'an'ı açıklama yetkisi verdiği Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, belki sözüyle değil milletin önünde ama ameliyle, kitabıyla, duruşuyla, davranışıyla sen karışamazsın ya Resulallah diyen bir adamdan daha mütekebbir var mıdır? Müslüman olduğunu söylediği halde, bu iddiada bulunduğu halde Resulullah Aleyhisselam'la onun sünnetiyle savaşandan daha mütekebbir bir adam var mı? O halde bu ayet-i kerime bugün onlarcası için tecelli ediyor. Buyuruyor ki kainatın sahibi, hayır, Kur'an, evvela ona muhatap olacaksınız. Muhatap olunca peçeyi sizden kaldırır. Bir kadına, eskiden Osmanlı'da kadınlar peçe takarlardı. Kızını alınca kadının, evlenince artık kayınvalide olurdu. Eve gittiği zaman damat peçeyi kaldırırdı. Ne zaman kaldırıyordu? Mahrem olunca kaldırırdı. Kur'an-ı Kerim de ancak ona mahrem olanlara perdesini kaldırır. Oryantalist Kur'an'ı anlayabilir mi? Yerli oryantalist Kur'an'ı anlayabilir mi? Resulullah Aleyhisselam'la savaşan Kur'an'ı anlayabilir mi? Elbette anlayamaz. Neden? Çünkü onlar Kur'an'a mahrem olamazlar. Olamadıklarından dolayı mahrum kalırlar, mahrum bir hayat yaşarlar ve o halde bu dünyadan ayrılırlar. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Hakimi Allah Azze ve Celle'nin muradı çerçevesinde anlamayı bizlere ihsan eylesin. Estağfurullah ve etubileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği, iyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org.
10: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
11: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istedik.

0: İstediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
3: Zorunlu yayın.
4: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
5: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
6: Kalk Kudüs'e gidelim başlıyor. Hazırlayan ve sunan Handan Yıldız Bayrak.
7: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Başkentin Gür Sesi FM 91.8 Hedef Radyo'dan ve sizi yerinizden kımıldamadan yeryüzünün gökyüzüne en yakın yerine götüren Kalk Kudüs'e Gidelim programından hepinize sevgiler, saygılar, muhabbetler. Her program yeni bir dua, yeni bir temenni olsun da kalkın Kudüs'e gidelim. Ben programcınız Handan Yıldız Bayrak. Radyoları başında bizimle olan tüm dinleyicilerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Efendim, hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli gönül dostları, bildiğiniz gibi bugün yayınımızda gazeteci yazar Sayın Taha Kılıncı konuk ediyoruz. Siz de Kalk Kudüs'e Gidelim Instagram hesabından veya 0531-843-5633 0531-843-5633 numaralı WhatsApp mesaj hattına yazarak yayına katılabilirsiniz. Ben artık sözü daha fazla uzatmadan kıymetli konuğuma vermek istiyorum. Hocam, beni kırmayıp yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyor ve hoş geldiniz demek istiyorum.
1: Abdullah, ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hocam, sizden saatlerce Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı dinleyebiliriz. Dinlemişliğimiz de var çok şükür. Ama ben istiyorum ki bu yayında Filistin'le ilgili birçok konudan bahsedelim. O yüzden kısaca Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın biz Müslümanlar açısından önemine değinerek başlayalım mı?
1: Tabii Mescid-i Aksa dendiği zaman Mescid-i Aksa niçin önemli ya da Kudüs bizim neyimiz olur sorusunu sorduğumuzda herhalde herkes ilk önce oranın bizim ilk kıblemiz olduğunu söyleyecektir. Evet, doğru. Bir başkası belki buna orada biz 401 yıl boyunca bulunduk. Osmanlı olarak oralar bize emanetti. 401 yıl boyunca biz oraların bayraktarlığını, sancaktarlığını, hamiliğini, hizmetkarlığını yaptık diyecektir. O da doğru. Üçüncü olarak orada Müslüman kardeşlerimiz şu anda acı içerisinde. Orada onlara yardımcı olmak bir Müslümanlık vazifesidir, kardeşlik vazifesidir diyecektir. O da doğru. Bütün bunlarla birlikte, bütün bunları kapsayan bir başka şey daha var. Kudüs bizim neyimiz olur ya da niçin oralarla ilgilenmek durumundayız dediğimizde, Peygamber Efendimizin hepimizin çok iyi bildiği iki tane hadisi var. Onlardan birincisi, mutlaka izleyicilerimiz de dinleyicilerimiz de mutlaka duymuşlardır, biliyorlardır. Üç mescit için ancak yolculuk yapılır, yolculuğun zahmetlerine katlanılır buyurur Efendimiz. Sonra der ki, bunlardan birincisi benim mescidimdir, yani Mescid-i Nebevi'dir. İkincisi Mescid-i Haram'dır, yani Kabe'dir. Üçüncüsü de Beyt-i Makdis, yani Mescid-i Aksa'dır der. Dolayısıyla bir Müslüman için Mekke, Medine, Kudüs, Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi üçlüsü dünyadaki diğer her yerin dışında başka bir yerde durur. Birinci hadis bu. İkinci hadis de Beyt-i Makdis'e gidin, Kudüs'e gidin, orada namaz kılın. Eğer gidemiyorsanız kandillerin de yakılmak üzere yağ gönderin hadisidir. Bu hadiste tabii bize özellikle Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğumuz zaman dilimi içerisinde ihtiyacı neyse, neye ihtiyaç duyuyor, nesi eksikse onu tamamlamak için çalışmak gerektiğini salık veriyor. Yani düşünün, bu hadis ifade edildiği dönemde Mescid-i Aksa'da ya da o dönemde İslam beldelerinde canlı bir Müslüman cemaat var. Müslümanlar her şeyleriyle tam bir cemaat olarak varlar. Ama o dönemde çok önemli bir şey eksik. Özellikle gece namazları ya da sabah ve yatsı için ya da teheccüd için aydınlatma. Sanki hadis bize şunu söylüyor. İçinde bulunduğunuz zaman dilimi içerisinde Mescid-i Aksa'nın neye ihtiyacı varsa onu görün. Çünkü oradaki kandillerin de yakılmak üzere yağ gönderin ifadesi sembolik olarak bir ihtiyaç giderme vazifesi. Bugün ihtiyaç nedir? Bugün cemaattir. Yani oradaki insanların yalnız bırakılmamasıdır. Kudüs'ü ziyarettir. Mescid-i Aksa'da safları doldurmaktır. Dolayısıyla Kudüs bizim neyimiz olur diye sorduğumuzda, evet, dini, tarihi, İslam kardeşliği gereği günümüzde siyasi bir takım vazifeler var ya da hisler var içimizde. Ama onların hepsini kapsayan şey aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizi oraya yönlendirmesi. Şimdi mesela İslam'ın ilk dönemlerini düşünün. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk önce Kabe yerine Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e kıble olarak döndürüldü. Daha sonra Miraç'ta Kudüs'e uğradı. Kur'an-ı Kerim'e bakıyorsunuz, sürekli olarak Mescid-i Aksa'dan içi ve çevresi bereketlerle doldurulmuş topraklar diyerek Filistin'den, öbür taraftan İsrailoğullarından devamlı bahsediyor. Niçin? Çünkü anlaşılıyor ki İslam ümmetinin kıyamete kadar bu topraklarla bir sınavı olacak. Bu açıdan baktığımız zaman aslında Kudüs bizim bir taraftan kimliğimizin parçası, bir taraftan duygu dünyamızın parçası, bir taraftan siyasi olarak şuurumuzun parçası ve nihayet kıyamete kadar bizim bu topraklarda var olma hakkımızın, istikbalimizin parçası diyebiliriz.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum. Bizim bu topraklarda var olmamızın sebepleri hem dini dediğiniz gibi tarihsel olarak da aslında var ama bu bağlamda Yahudilerin Kudüs'te veya Mescid-i Aksa'da hak iddia edebilecekleri argümanlara sahip mi diye sorsam size. Biz biliyoruz ki bizimkiler var.
1: Şöyle, şimdi tabii Yahudiler ya da Hristiyanlar dediğimizde tabii kimlerden bahsettiğimizi biraz belki dikkatli konuşmamız lazım. Çünkü bilmiyorum şimdi nasıl öğretiliyor. Bizim çocukluğumuzda mesela Hazreti Musa bize şöyle öğretildi. Ben bunun gerçeğini çok sonra öğrendim. Şöyle öğrendik küçükken. Yahudilerin peygamberi ama biz de kabul ediyoruz.
0: Evet.
1: Hazreti Davut, Hazreti Süleyman, Yahudilerin peygamberi ama biz de kabul ediyoruz. Hazreti İsa mesela, Hristiyanların peygamberi ama biz de kabul ediyoruz. Peki bu cümlelerde yanlış olan ne? Bu cümleler Yahudiliği ve Hristiyanlığı İslam'dan ayrı bir din olarak tanımladığı için yanlış. Malum İslam evrensel, Hazreti Adem'den ta Efendimiz'e kadar bütün peygamberlerin ortak dini, sadece şeriatlarda küçük farklılıklar var. Cümlenin doğrusu ne? Hazreti Davud da İslam peygamberi, Hazreti

0: Süleyman da İslam peygamberi, Hazreti Musa da İslam peygamberi, Hazreti İsa da İslam peygamberi. Tabii böyle yapın bakınca mesela Yahudilerin bir iddiası var malum. Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü biz inşa ettik. Müslümanlar geldiler, daha sonra burada hak iddia ediyorlar diyorlar. Hı-hı. Halbuki Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman da Müslümansa, ki zaten gerçek bu. O dönemde mesela M.Ö. 900'lerde Beyt-i Makdis, yani Mescid-i Aksa inşa edilirken, o zaman Kudüs'te yaşayan halkın dini ne oluyor?
1: İslam olmuş.
0: İslam oluyor. Dolayısıyla Mescid-i Aksa'yı kim yapmış oluyor? Müslümanlar yapmış oluyor. Şimdi bugün mesela bazen konuşuyorlar. Üç ilahi dinin, üç semavi dinin atası diyorlar mesela Hazreti İbrahim için. Ya da mesela Kudüs için üç semavi dinin ortak başkenti diyorlar. Şimdi siz çocuklarınıza böyle öğretirseniz, peygamberleri ayrı dinin peygamberleri gibi tanımlar anlatırsanız, Kudüs'ü üç ayrı dine bölerseniz, bu sefer ne olur maalesef bilmeden de olsa Yahudilerin tezine ne yazık ki su taşımış oluruz. Dolayısıyla bugün biz mesela çocuklarımıza şunu anlatamayız. Önce hakikaten orada İbraniler, hani millet olarak Hazreti Davud, Hazreti Süleyman dönemi, daha sonra işte farklı milletler, Romalılar neyse, Bizans derken Müslümanlar, Araplar geldi ilk dönemde. Daha sonra Selçuklular ve başkalar, Osmanlılar da geldi. Şimdi kronolojiyi doğru olarak kurmadığınızda şu mantığı ya da bu yaklaşımı insanlara, çocuklara benimsetemezsiniz. Yani şimdi çocuk tarihi okuyacak, hakikaten de millet olarak, hani ırk olarak İbraniler önde. Ama onlar o dönemde Müslümandı. Bunu anlatmak gerekiyor. Dolayısıyla böyle baktığımızda Yahudilerin sözü, hani burada önce biz vardık, doğru, fakat onlar o dönemde oradayken Müslümandılar. Bu noktanın altını böyle çok kalın bir şekilde çizmemiz gerekiyor. Hazreti Davud Müslümandı. Hazreti Süleyman Müslümandı. O dönemde onlarla beraber Kudüs'te yaşayan halk Müslümandı. Irk olarak İbraniydiler ama millet olarak, yani İslam olarak, din olarak, Kur'an'daki anlamıyla milleti kullanıyorum, Müslümandılar. Tabii böyle baktığımız zaman mevzu, bakın, başka bir şeye dönüşüyor. Hani Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle مَا كَانَ اِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَاكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا meşhur ayette. İbrahim ne Yahudiydi ne de Hristiyandı. O hanif bir Müslümandı. Kur'an-ı Kerim'de çok açıktır bu. Şimdi Kur'an-ı Kerim böyle derken, Kudüs'ü İslam peygamberleri inşa etmişken, Hazreti Süleyman'ın inşa ettiği Beyt-i Makdis'in kıblesi Kabe'ye doğru iken, bunların hepsi tarihi gerçeklikler. O zaman nasıl biz kendi çocuklarımıza Yahudilik, Hristiyanlık, Yahudilerin peygamberi, Hristiyanların peygamberi falan diye ayrımla öğretiyoruz? Bakın niyetler kötü değil. Fakat ezberler böyle kulaktan kulağa aktarılınca bu sefer en böyle önemli hakikatler bile ne yazık ki heba oluyor. Dolayısıyla belki bir paradigma değişimi, bir söylem değişimi de gerekiyor. Hani anlatırken o toprakları. Yahudiler o dönemde oradayken Yahudi değillerdi, Müslümandılar diyebilmek lazım ki doğrusu da bu zaten.
1: Evet, böyle olunca Yahudilerin hak iddia ettikleri argümanlar da otomatikmen kaybolmuş oluyor
0: mesela,
1: ortadan.
0: Tabii mesela şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakın. Maide suresinde mesela ifade var. Hazreti Musa diyor ki, ey kavmim, Allah'ın size yazmış olduğu mukaddes topraklara girin diyor. Yani bu ifade geçiyor. Ya kavmin hulul ardal mukaddesetelleti ketaballahu lekum. Allah'ın size yazdığı. Şimdi bu şu mu demek yani? Allah o toprakları Yahudilere söz verdi mi demek? Hayır. Hazreti Musa'nın ey kavmim Allah'ın size yazdığı bu topraklara girin derken kastettiği o dönemin Müslümanlarına, yani kendi milletine, kendi sahabesine bunu söylüyor. Dolayısıyla Yahudiler İslam'dan çıktıklarında İslam'ı tahrif ederek, o dönemdeki kitabı tahrif ederek Yahudiliği, Tevrat'ın şimdiki muharref halini oluşturduklarında bu vaat de düşüyor onlardan. Hani Hazreti İbrahim Allah kendisinden işte seni insanları önder yapacağım dediğinde Hazreti İbrahim Rabbimize ya Rabbi soyumdan da önderler yap diyor ya, sonrasında cevap nasıl geliyor? قَالَ لَا يَنَالُ عَحْدَ الظَّالِمِينَ Rabbimiz buyuruyor ki benim bu sözüm zalimleri kapsamayacaktır.
1: Evet.
0: Yani sadece senin soyundan gelmekle, sadece İbrani olmakla, hani ırk olarak Hazreti İbrahim'in çocuğu olmakla bu sözün kapsamına giremeyeceklerdir. Zulmederlerse onlar için sözüm kapsayıcı olmaktan çıkar buyurur.
1: Evet.
0: Tabii bu şekilde baktığımız zaman tabii mesele, yine söylediğim gibi, konuları doğru bir şekilde konuşmaktan ve ciddi bir şekilde tanımları belki tekrar gözden geçirmekten geçiyor.
1: Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Şimdi ufak bir ara verelim. O aranın ardından tekrar devam edelim yayınımız, olur mu?
0: Teşekkür ederim.
1: Evet,
0: tamamdır.
1: Kısa inşallah. Bir yayın ardından buradayız tekrar. Evet efendim, tekrar selamünaleyküm diyelim ve yayınımıza kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Hocam, geçmişten beri bir söz söylenir. Kudüs'ü elinde tutan dünyayı elinde tutar derler. Bu sözün altı dolu mudur?
0: Tabii ki. Ya zaten tarih de bize bunu gösteriyor. Mesela Osmanlı İmparatorluğu'nu düşünün. Osmanlı İmparatorluğu'nun hakim olduğu dönemde 1516-17'ye kadar Osmanlı bölgedeki devletlerden biriydi. Fakat ne zaman ki Memlüklerle yapılan savaşlar, Mecidabık ve Ridaniye savaşlarından sonra bugünkü Biladüşşam'a ve nihayet aşağı Hicaz'a, oradan da Mısır'a doğru devlet uzandı. Bu arada Kudüs de tabii ki Osmanlı'nın hakimiyeti altına girdi. Artık Osmanlı İmparatorluğu bir dünya devleti oldu. Şimdi iki türlü bu ifade edilebilir. Bir, tarih boyunca Roma'yı düşünün, Bizans'ı düşünün. İskender bile Kudüs'e geldi. Çok farklı, ister bu pagan imparatorluklar olsun, ister ehli kitap olsun, ister Müslüman imparatorluklar olsun. Ne zaman Kudüs'ü ele geçirdiler, hakimiyet altına aldılar, güç inanılmaz derecede evrenselleşti. Ama ne zaman Kudüs elden çıktı, böyle bir kilit taşı gibi, bu defa güç çok hızlı bir şekilde eridi. Osmanlı'da dağılışı biliyorsun, 1917'nin 9 Aralık günü Kudüs'ün elden çıkmasıyladır. Yani o artık dağıldıktan sonra tabiri caizse imamenin, böyle tesbihin imamesinin kopması gibi taneler dağılmıştır. Hani hem Kudüs'ü elinde tutan dünyanın hakimi oluyor tarih boyunca, tersi de doğru. Zaten dünyanın hakimi olanların elinde mutlaka Kudüs oluyor. Bugün işte Amerika'yı düşünün, işte İsrail'i düşünün, bir işgal devleti olarak orada varlığını sürdürüyor. Fakat Kudüs bu anlamda yine aynı şekilde, sünnetullah belki bu ifade o şekilde ifade edilebilir, gücün korunmasında yine rol oynuyor.
1: Evet hocam, şimdi ben böyle asıl kallavi konulara girmeden önce tatlı bir anıyı dinleyicilerimize paylaşın istiyorum. Sizin Seyri Sefer kitabınızda okumuştum ben. Halit Meşer'le bir anınız vardı. Ben kitabı 2019'da okumuşum. Dün notlarıma baktım.
0: Evet.
1: O kitabın beni en çok etkileyen cümlesiydi desem abartmış olmuyorum. Birçok kez de ben bu cümleyi birçok yerde kullandım. Bir şehri taşlarına kadar tanımak. Şimdi ben, evet, istiyorum ki dinleyicilerimiz sizden bu anıyı dinlesinler.
0: Teşekkür ederim. Benim için de böyle, hani bana sorulsa işte yıllardır İslam coğrafyası çalışıyorsun, işte okuyorsun, yazıyorsun, görüyorsun. Yani yaşadığın hatıralardan ilk üçünü anlat mesela dense, muhtemelen bu hatırayı ilk üçte bir yere koyarım. Belki de birinci sıraya koyarım. Çünkü çok çarpıcı.
1: Çok çarpıcı.
0: İstanbul'da bir sefer Halit Meşer İstanbul'u bir ziyaret etmişti bir defasında. Ben de işte bir tanıdık vasıtasıyla onların böyle küçük bir meclisine dahil oldum. İşte bir yemek toplantı düzenlendi, yemekli toplantı. Böyle birkaç kişi, çok ufak bir grup, bir masanın etrafında konuşuyoruz, oturuyoruz. Ben de Halit Meşer'in hemen sağında oturuyorum. Ortamdakilerden bir tanesi telefonu böyle yan çevirerek bir fotoğraf gösterdi. Tam da böyle aramızdan gösterdiği için ben de fotoğrafı görmüş oldum. Fotoğrafta 4 tane çocuk var. Fotoğraf çok yakın plandan çekilmiş. Çocukların böyle bellerinden yukarısı sadece gözüküyor. Çocuklar bir duvara dayanmışlar. Duvarda da taşlar var. Hani çocukların kollarının kenarından, omuzlarının üstünden taşlar gözüküyor. Yani gökyüzü ya da şehir parçası yok. Yani 4 çocuk, o da bedenlerin yarısı. Evet, bir de arkalarında taşlar var. Konuşan, fotoğrafı gösteren kişi Halit Meşer de böyle biraz hani teselli etmek gibi, ona böyle vatanı hatırlatmak gibi böyle gülümseyerek dedi ki, bakın efendim dedi, Gazze'den çocukların fotoğrafları, ne kadar da mutlular, gülümsüyorlar dedi. Halit Meşer hiç unutmuyor. Böyle okuma gözlüğünü, yakın gözlüğünü burnunun içine böyle indirdi. Fotoğrafa böyle birkaç saniye baktı. Sonra fotoğrafı böyle geri verirken şu cümleyi kurdu. Bu fotoğraf dedi Gazze'de çekilmiş olamaz, çünkü bu taşlar Gazze'de olmaz dedi.
1: Allahu Ekber.
0: Ben öyle durdum. Yani mesela düşünün, şimdi önümüze Süleymaniye'li diyelim ki Sultanahmet'in fotoğraflarını koysalar, kaç kişi mesela ilk bakışta ayırabilir? Ben mesela İstanbul'da yaşayan birçok insanın bile dört minareli hangisiydi ya falan diye böyle şaştığını gördüm. Yani çok enteresan. Bakın, yani bir şehir fotoğrafı değil, bir manzara fotoğrafı değil, yani çocuklar tanıdık değil, taş, sadece taş ve insan var fotoğrafta ve diyor ki bu fotoğraf Gazze'de çekilmiş olamaz. Bu ne demek ki? Sizin ifade ettiğiniz gibi taşına kadar bir toprağı tanımak. Tabii taşına kadar tanıyınca tabii Allah orada bir zafer de var, nasip ediyor size, bir kalıcılık da veriyor. O topraklarda tutunma gücünüz, böyle kökleriniz böyle derinlere doğru iniyor. Dolayısıyla Hani ben böyle bu olayı yaşadıktan sonra hem yazılarımda, konuşmalarımda kullanırım, hem işte kitapta da yazdım, hem de böyle şuna bir örnek olarak hep zikrederim. Yani coğrafyayı bu kadar yakından tanımadıkça bu coğrafya bizim diyemeyeceğiz. Bu net.
1: Evet, kesinlikle. Aynı zamanda Halit Meşel'in güttüğü davanın ne kadar legal olduğunun da bir anıtı, bir kanıtı bence bu ifade.
0: Tabii.
1: Taşlarına kadar tanımış olmak çok kıymetli
0: tabii.
1: Gerçekten.
0: Tabii.
1: Şimdi biraz daha bugünü yorumlamaya başlasak hocam, daha
0: tabii.
1: önceki yıllarda İran Cumhurbaşkanı Ahmedi Nejat'ın Hizbullah'a desteğini göstermek için Lübnan sınırına gidip İsrail'i taşladığını ve İsrail bu şekilde protesto ettiğini izlemiştik haberlerde. Bugün özellikle Aksa tufanı sonrasında İran'la istişkacı İsrail'in böyle parodilere konu olacak şekilde bombalı resleşmelerini de gördük. Orta Doğu'da güçler dengesi bakımından İran ve İsrail ilişkilerini nasıl değerlendirirsiniz?
0: Yani tabii bunu hani belki uzun uzun konuşmak lazım. Çünkü hani meselenin tek bir boyutu yok. Tek bir dönemi, tek bir zamanı yok. Yani yıllar içerisinde siyasetler nasıl değişiyor, taraflar hangi pozisyonu alıyorlar, dış üçüncü, dördüncü çevreler bu ilişkilere nasıl etkide bulunuyor, Amerika nerede, İngiltere nerede, Rusya nerede, hatta Çin nerede, hepsini belki ayrı ayrı konuşmak lazım. Çünkü ne İran İran'dan ibaret, ne de İsrail İsrail'den ibaret.
1: Evet.
0: Ama böyle çok kısa cevap vermek gerekirse hani süremiz çerçevesinde baktığımızda hani Necip Fazıl'ın meşhur bir dizesi var. Düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın.
1: Gündüz,
0: evet, bana da sen lazımsın. Şimdi bu ne demek? Yani karşılıklı bir düşmanlık ihtiyacı olmalı ki coğrafyada bir takım şeyler yürüsün. Hani danışıklı dövüş bilerek yapıyorlar demiyorum. Nihayetinde coğrafyada yaşadığımız şeyler net. Fakat iki tarafın da birbirinden beslendiği açık. Yani bugün İran'ın Şii hilalini Orta Doğu'ya yaymak için İsrail düşmanlığından istifade ettiğini, İsrail'in de aynı şekilde işgali sürdürmek için İran heyulasıyla kendi halkını korkutarak bölge saldırganlığı sürdürdüğünü biliyoruz. Bu açıdan ben iki tarafın birbirine karşılıklı gözlediğini, kolladığını ve karşılıklı stratejiler yürütürken birbirine baktığını görüyorum. Tabii özellikle şimdi bizim bu programı yaptığımız an itibariyle malum ABD ile İran arasında bir müzakere maratonu da işte sürdürülmesi söz konusu. İran tarafı mesela bu müzakerelerin Türkiye'de yapılmasını istemedi. Niye mesela bunu istemedi? Niçin mesela Türkiye bütün iyi niyetine rağmen İran bir savaş olmasın, işgal olmasın diye çırpınırken mesela niçin biz Türkiye olarak İran'a yaranamıyoruz sorusu bence önemli. Öbür taraftan baktığımızda özellikle İslam coğrafyasının kendi içindeki bölünmelerde yani işte Arap ülkeleri, Balkan ülkeleri, Mağrip ülkeleri, Asya ülkeleri tabii gönül arzu eder ki İslam coğrafyasında bir takım böyle itikadi ya da mezhebi ayrışmaların ötesinde bir birlik sağlanabilsin. Bu açıdan ben bu yaşanan süreçte İran'ın giderek daha fazla yalnızlaştığını ama İsrail'in de aynı şekilde bütün dünyada tepkilerin odağına yerleştiğini dolayısıyla her iki ülkenin de bu sürece bakarak kendi siyasetlerini gözden geçirmek durumunda kalacaklarını gözlemliyorum. Ümit ederim ki İran'a bir dış müdahale olmaz. Çünkü İran'a bir dış müdahale olduğu takdirde bunun en büyük ceremesini Türkiye çekecektir. Dolayısıyla işin böyle belki bu tarafını da hesaplayarak düşünmek lazım.
1: Evet, dediğiniz gibi inşallah İran'a bir müdahale olmaz. Ama sizce mesela böyle bir müdahale olduğunda bize sıçrama ihtimali çok yüksek ama biz direkt savaşa çekilebilir miyiz? Ya da işgalci İsrail'in Lübnan'a saldırması, İran'a saldırması, bölgeyi komple savaşa çekiyor diyebilir miyiz? Çekmek istiyor diye en azından.
0: Yani şimdi tabii Türkiye'yi savaşa çekmesine gerek yok. Şöyle düşünün, hani Allah korusun diyelim ki bir fiili müdahale oldu. Yüz binlerce İranlı Türkiye'ye akın edecek. Şimdi siz Türkiye olarak bu insan göçünü nasıl mesela kendi içinizde tolere edeceksiniz? Bu çok ciddi bir mesele. Hani işin mezhebi tarafı, etnik tarafı, siyasi tarafı, ekonomik tarafı, insani tarafı yani tarafı. Yani sadece böyle hani bırakın Türkiye'ye sıçrama ihtimalini, sadece göç olgusu bile Türkiye'de birçok şeyi yerinden oynatır. Hani o açıdan hani şu anda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta olmak üzere Türkiye bütün gücüyle zaten İran'a bir fiili müdahale olmasın diye gayret gösteriyor. Çünkü savaşa dediğim gibi bizi çekmelerine ihtiyaç olmadan biz çok böyle savaş görmüş gibi etkilenebiliriz bu süreçten.
1: Evet, inşallah dediğiniz gibi böyle bir durumla karşı karşıya kalmayız. Hocam, Oslo Anlaşması ile Filistin'de iki devletli çözümden bahsedildi ama üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen zaten de hayal olan iki devletli çözüm bir tarafa işgal hızını daha da artırdı. Bu işgal Batı Şeria'da ve Kudüs'te ivmesini artırmaya devam edince ve Mescid-i Aksa'ya da sıçrayınca Aksa tufanının da başlama sebeplerinden oldu aslında. Tufanın başlamasından itibaren geçen bu süreye

0: olunca sizce Filistin meselesinde kalıcı çözüm ne olabilir?
1: Ya Filistin meselesinde bazen böyle iki devletli çözüm şeklinde çözüm ortaya atılıyor. Ben de diyorum ki ikili devletli çözüm. Şimdi Filistin'i Kudüs'ü görmüş olanlar için belki bu söyleyeceklerim daha anlamlı olacak. Hani gözlerinin önünde canlanacağı için. Şöyle düşünün diyorum. Kudüs'e gittiniz, baktınız böyle Mescid-i Aksa'nın kapılarında işgal askerleri yok. Aa nerede? Kimse yok. Normal bir camiye girer gibi giriyorsunuz içeri. Sonra devam ediyorsunuz Burak duvarı tarafına, işte Yahudilerin ağlama duvarı dedikleri tarafa gidiyorsunuz. Bakıyorsunuz bir X-ray cihazları kaldırılmış. Ortada Yahudi yok. Öbür taraftan bakıyorsunuz etraftaki o 67'deki işgalden sonra oraya yaptıkları bütün binalar, dini okullar, medreseler hepsi gitmiş. Hepsi böyle öbür tarafa, batı tarafına taşınmış. Çünkü iki devletli çözümde doğu taraf, yani Doğu Kudüs, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu kısım Filistinlerin eline geçecek. Batı Kudüs Yahudilerin eline geçecek. Bu ne demek? Doğu Kudüs'te, yani şu andaki Kadim Kudüs'te İsrail işgal ettiği her yerden çekilecek. Yani iki devletli çözümün esası bu. Muhataplarıma bu defa soruyorum. Diyorum ki yani İsrail böyle bir çözüme nasıl razı olur? Gönüllü bir şekilde razı olur mu? Olmaz. Zaten bu iki devletli çözüm olmasın diye uğraşıyor. Peki İsrail buna razı olmak durumunda kalırsa ne olur? O zaman İsrail zaten dağılmanın eşiğinde demektir. Dolayısıyla bazı insanlar Filistin meselesini konuşurken böyle tabiri caizse mutfakta kek yapar gibi konuşuyor. Biraz un, biraz şeker, biraz vanilya, işte 50 dakika pişir tamam gibi, böyle bir şey yok. Keşke bu kadar kolay olsa. Dolayısıyla bu işin çözümü sadece işgalin sona ermesidir. İşgalin sona ermesi de öyle müzakereyle, diplomasiyle, anlaşmayla, işte sizin ifade ettiğiniz işte Oslo Anlaşması mesela, daha önce Camp David Anlaşması 79'da, 1994'te Vadi Araba Anlaşması, Ürdün-İsrail Anlaşması, Oslo Anlaşması derken bütün hepsi fiyaskoya sonuçlandı Filistinliler açısından. Tabii İsrail şu anda yani güçlü taraf, arkasında da Amerika'yı alan azgın taraf olduğu için masada zaten kendi kazanımlarını Filistinlere teslim etmiyor. Hani bu açıdan işte müzakerelerle, barış süreçleriyle, karşılıklı konuşmayla böyle İsrail'in geri adım atacağını düşünmek hayaldir. Şimdi şöyle bir şey yok ya, lütfen çekilir misin? İşgal ettiğin yerden lütfen çıkar mısın? Hani? Yani lütfen biraz geri gider misin? Böyle bir şey yok. Karşında azgın bir, tabiri caizse bir Kudüs köpek gibi sürekli saldırgan bir güruh var. Şimdi bunlarla nasıl mücadele edersin? O dişlerini saklamasına yardımcı olacak, o elindeki silahları indirmesine sebep olacak bir caydırıcı güçle mücadele edersin. Bunun başka yolu yoktur. O yüzden İslam coğrafyası, kendi coğrafyasındaki ülkeler kendi ellerindeki o muazzam caydırıcı gücü maalesef ya kullanmıyorlar, sürekli modernize ediyorlar paslandıkça, ya da maalesef birbirlerine karşı kullanıyorlar. Dolayısıyla hedefleri doğru tutmadan, doğrultmadan, silahları karşıya düşmana doğrultup düşmanın silahını indirmesini sağlamadan maalesef kurtuluş da gözükmüyor.
0: Dediğiniz gibi iki devletli çözümden bahsedelim. Mesela sizin söylediğiniz gibi doğuya ayıralım, batıya ayıralım Kudüs'ü. Fakat Mescid-i Aksa'yı ne yapacağız bu sefer? Mescid-i Aksa kimlik olacak? Asıl zaten kilit nokta orası.
1: Tabii ki yani esas orada zaten insanların o bahsettiğim o ezbere konuşmak bu biraz. Yani nasıl diyorum, nasıl ayrılacak? Ya işte batısı diyor şeyin elinde olacak, Yahudinin, doğusu Müslümanın diyorum. İsrail'e nasıl razı olacak? İşte konuştuğum gibi, söylediğim gibi. İşte dedim ya, ezbere konuşuluyor maalesef, saha bilinmediği için.
0: Evet. Daha önceki programlarda bazı konuklarımızla konuşmuştuk. Yani siz de muhtemelen görmüşsünüzdür. Yafa'da denizde belki 30 santimetre çapında, belki 50 santimetre çapında, hani uzaktan baktığım için çok netleştiremiyorum, bir kaya parçası var ve o kaya parçasının üzerinde işgalcilerin bayrağı var. Yani karşımızdaki muhatap bu şekildeyken, her zaman söylüyoruz ki kültürel bazda bile bir işgal söz konusuyken, işte falafeli kendi yemekleri gibi göstermeye çalışmaları gibi. Evet. Dediğiniz gibi bu tarz anlaşmaya varılarak sulh yoluyla çözülebilecek bir durum kalmadı artık Filistin'de.
1: Tabii. Yani dolayısıyla hani karşıda böyle adım adım böyle karış karış işgali sürdürmeye devam eden bir devlet var. Biz bu defa diyoruz ki ya işte müzakere maratonu. Hepsi yalandan, hayalden ibaret ne yazık ki.
0: Evet hocam, aslında size sormak istediğim elbette ki çok soru var ama zamanınız da daraldı biliyorum.
1: Evet,
0: sizin
1: evet.
0: için
1: de... Ben de birkaç dakika içinde bir başka program için sizden izin rica edecektim.
0: Elbette.
1: Kusura bakmayın, borcum olsun inşallah. Başka bir yayında tekrar inşallah.
0: İnşallah çok isterim, stüdyoda da isterim. O zaman toparlayacak olursak, içinden geçtiğimiz bu Aksa tufanı sürecinde de devlet olarak üstümüze düşeni yaptık mı ve bireyler olarak ne yapmalıyız?
1: Yani tabii sadece İslam dünyasında, Türkiye'de

0: değil. Yani İslam coğrafyası genel anlamda tabii ki üzerine düşeni yapamadı. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı kendisi de ifade etti biliyorsunuz. Hani üzerimize düşeni yapamadık kardeşlerimize karşı diye. Dolayısıyla hani çok güzel yaptık, harika yaptık, yeterli yaptık denemez. Tabii İslam dünyasının üzerine düşen görevi yapabilmesi için belki Filistin konusunda ortak bir tanım birliği de gerekiyor. Yani bugün bir masanın etrafına bütün İslam dünyasının farklı ülkelerinden diplomatları otursak herhalde herkesin bir farklı Filistin tanımı ortaya çıkar. Belki problemin temeli yani işgalle birlikte bu tanım farklılığı. Dolayısıyla burada belki bu anlamda bir Filistin tanımı gerekecek ortak. Bu işin devletler boyutu. Tabii sivillere düşen çok daha ya da sivillerin yapabileceği çok daha geniş şeyler var diye düşünüyorum. Yani boykotundan protestosuna kadar bu dönemde yapılan birçok eylemi kalıcı hale getirmeye kadar ben mesela boykotun Allah'ın izniyle bu sefer epey bir tuttuğunu gözlemliyorum.
1: Çok şükür.
0: Yani küçücük çocuklar bile marketlerde anne bu boykot mu baba bu boykot mu diye böyle büyüklerine soruyorlar. Çünkü yeni bir şey ve güzel bir şey. Dolayısıyla umutsuz yönden bakmayalım. Yani dediğim gibi eksikler çok. Şu keşke yapılsaydı, şunlar neden oldu, neden olmadı denecek şeyler çok. Fakat öbür taraftan bu süreci bizim gerçekten bir öz eleştiri fırsatı, muhasebe fırsatı olarak da gördüğümüzü düşünüp gerçekten ileriye doğru daha fazla ne yapılabilir ona kafa yorduğumuz bir süreç de oldu. Ben özetle özet olarak söyleyecek olursak eksikleri görmekle beraber ümitsiz de değilim doğrusu.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Çok keyifli bir yayın oldu. Çok da verimli oldu elhamdülillah.
0: Sağ olun. İnşallah tekrar hayırlısıyla görüşürüz diyelim.
1: Evet inşallah. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum tekrardan.
0: Çok sağ olun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah'a emanet olun.
1: Siz de Allah'a emanet olun. Aleyküm selam. Evet sevgili dinleyenler, sayın konuğum Talha Kılıncı da uğurladık. Kısa bir ara verelim, aranın ardından tekrar buradayız.

Evet sevgili dinleyenler, kıymetli konuğumuzu uğurladıktan sonra 17 Aralık 2025'teki köşe yazısından alıntılar yapmak istiyorum size. Bu köşe yazısında Halit Meşal'in mesajlarına yer vermiş sevgili yazarımız ve şöyle söylemiş. Hamas'ın Filistin dışındaki liderliğini sürdüren Halit Meşal geçtiğimiz günlerde El Cezire televizyonuna 52 dakikalık özel bir röportaj verdi. Her zamanki ciddiyetiyle sorulan soruları ikna edici ve ayrıntılı biçimde cevaplayan Meşal'in sözlerinde altı çizilecek çok sayıda husus var. Ama özellikle Filistin direnişinin bugün geldiği duruma dair değerlendirmeleri ve Suriye ile alakalı yorumları bilhassa öne çıkarılmaya değer noktalar içeriyor. Meşal, Filistin direnişinin mevcut durumu hakkında özetle şunları söyledi. Filistin davası şu anda tarihinde hiç olmadığı kadar görünür ve bilinir durumda. Filistin davası daha önce çekmecede kilitli haldeydi, şimdi ise masanın üzerinde. Dünya çapında İsrail'in şöhreti ciddi biçimde zedelendi. Şimdiye kadar yaptıkları bütün reklamlar ve imaj yatırımları çöpe gitti. Herkes şimdi her platformda Siyonistleri eleştiriyor. İslam ümmetinin genç nesilleri Filistin davasını yeniden sahiplendi. Evet, ağır bir bedeli oldu, doğru. Ancak şu unutulmamalı, hürriyetler her zaman ağır bedeller öderler. Bundan sonrası için iki beklentimiz var. Birincisi, uluslararası bir hamleyle Gazze'nin yeniden inşası ve insanların barınma ihtiyaçlarının acil bir şekilde giderilmesi. İkincisi, Filistin'e dışarıdan müdahalenin olmaması, Filistin'i sadece Filistinlilerin yönetmesi. Meşal'in Filistin'e dışarıdan müdahalelerin olmaması ve Filistin'i sadece Filistinlilerin yönetmesi şeklindeki vurgusu, elbette Arap dünyası içindeki belli aktörlere hedef alan bir açıklama.

Herkese açıktır ve herkesle münasebet kurar. Şimdiye kadar bizim yanımızda duran herkese teşekkür borçluyuz. Fakat Hamas hiçbir odağa tamamen kendisini kaptırıp Arap ve İslam dünyasının diğer çevrelerine sırtını dönmemiştir. Bütün ülkelere saygı gösteririz. Hiçbirinin iç işlerine karışmayız. Hamas başından beri sadece kendisine güvenmiştir. Bu sebeple herhangi bir destekçisinin gücünün azalması Hamas'ta yıkıntıya yol açmaz. Suriye'de eski rejimle ilişkilerimiz vardı ama Arap Baharı ile birlikte kriz baş gösterince aramızda ihtilaf doğdu ve Suriye'den ayrıldık. Biz herhangi bir cepheye ait ve tabi değiliz. Biz kendi başımıza hareket ediyoruz. Bizim kurallarımız, ilkelerimiz ve prensiplerimiz var. Suriye halkının bugün kavuştuğu hürriyet sebebiyle gerçekten ve samimiyetle sevinçliyiz. Arap dünyasındaki bütün halklar aynı şekilde hürriyet ve onuruna kavuşmayı hak ediyor. Halit Meşal Suriye meselesinde Hamas içinde hep kendi müstakil çizgisinde hareket etmiş bir lider. Baas rejiminin sivil halka saldırmaya başlamasının ardından hareketin Şam'dan ayrılma kararını da bizzat aldı mesela. Keza onu 2012'deki meşhur Gazze ziyareti sırasında on binlerce kişinin önünde Özgür Suriye bayrağını sallarken gördük. Sonrasında devamlı suretle İran'la ilişkilerde dengeyi savunan bir isim olarak dikkat çekti. İsmail Haniye, Yahya Sinmar ve Halil Hayye gibi şahsiyetler İran'la münasebetleri stratejik birliktelik ve kader ortaklığı şeklinde tasavvur ederken Meşal Türkiye-Katar eksenine yakın duruyordu. Hatta Meşal sırf bu nedenle dışlandı ve kenarda kaldı. Hamas içinde bu anlamda bir bölünmenin olduğu da zaten hareketi yakından izleyen herkesin hemen fark ettiği bir hakikatti. Halit Meşal Arap dünyasında kurmay akıl sahibi çok az sayıda siyasi liderlerden biri. Hadiseleri kavrama biçimi ve ortaya koyduğu öneriler sahada yaşanan gerçeklikleri ıskalamadığını gösteriyor. Ancak Orta Doğu'daki mevcut ortam maalesef Meşal'in birikiminden faydalanılmaya müsait değil. Keşke hatıralarını ayrıntılı biçimde yazsa ve şu döneme dair tanıklıkları kayda geçse.

Sevgili gönül dostları, bir programın daha sonuna gelmişken daha yayına başlamadan gelen mesajlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Yazarımız buradayken kendisine sorma hakkını maalesef edemedik çünkü zamanımız kısıtlıydı. Umarım sorularınızın cevabını da almışsınızdır diye düşünüyorum. Ramazan'dan önceki son programımız için haftaya görüşmek üzere demeden önce Mekke'nin, Medine'nin ve Kudüs'ün Rabbine emanet ediyorum sizleri. Son programımızda, bir aylık aradan önceki son programımızda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun efendim.

Nehirler çağlar yüreğimizde. Nehirler ki hiç durmaz, akar gider ummana doğru. Ve kanın yerde kalmaz, toprağından filiz verir Gazze. Nehirden denize kadar özgür kalır Filistin.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Kalk Kudüs'e gidelim sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Zorunlu yayın.
11: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamali.
12: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
13: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilir.

0: edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için janmone.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma. Avrupa'da eğitim, eğitimde Janmone. Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef. Uğrak. Şiirden edebiyata, insandan hayata uzanan bir sohbet. Hayat hep bir yerlere yetişmekle geçiyor. İşe, eve, toplantıya, bir sonraki güne. Oysa insanın bazen durmaya, biraz soluklanmaya ve kendine bakmaya ihtiyacı var. Uğrak tam da böyle bir yer. Bir şiire uğrayacağız. Bir kitabın sayfalarında duracağız. Bir yazarın cümlesine kulak vereceğiz. Bazen bir hatıranın peşinden gideceğiz. Bazen insanın hırsını, yalnızlığını, sevgisini, korkusunu ve umutlarını konuşacağız. Kısacası hayatın içinden geçerken hayatın kendisine uğrayacağız. Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak, her cuma 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef, FM 91.8.
4: Ya Kuddüs.
5: Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Aşr-ı Şerif Ali Tel Ahmet Hamdi Akseki Camii İmam Hatibi Fatır Suresi 15-26. Ayetler ve Âlâ Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır. Övülmeye hakkıyla layık olandır. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Kör ile gören bir olmaz. Karanlıklar ile aydınlık bir olmaz. Gölge ile sıcaklık bir olmaz. Diriler ile ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirde bulunanlara işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri, sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi. Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını tesbih et. O yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çer çöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse, kâfir ise öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür, kurtulur, ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Ya Halik. Halik olmasaydın sen, yaratmasaydın beni, bizi, yokluğun varlığa yüzü tutmazdı. Var etmeseydin güzelleri, aynaların yüzü hep asık kalırdı. Yaratmasaydın güzelleri, aşıkların cümlesi çöllerde leylasız kalırdı.

أشهد أن لا

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

لنستخفنك الذين لا يعلمون.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bir cennete girmek için önümüze vize olarak koyduğu nedir sence diye soru sordum. Üç seçenek istedim. Bu üç seçenekte cevabım dört kişi tarafından içinde anne babanın rızasını almak diye seçenek çıktı. Bunun dışında işte şirk koşmamak, kul hakkı yememek, ahlaklı olmak gibi bir sürü cevaplar geldi. Ama bir kısmı hafız ve din hizmeti yapan insanlardan Allah-u Teala'nın cennete girmek için senden istediği vize nedir diye ya da sana koyduğu vize maddesi nedir diye sorduğumda anne ve babamın rızasını almadan cennete giremem diyen maalesef 100 kişiden yaklaşık 2 kişi olmuş. Kur'an-ı Kerim kitabımız Allah-u Teala'nın cennete, cehenneme ait vize şartlarını belirlediği son söz kitabı. İsra suresinin 23 ve 24. ayetini dinleyelim. Bakalım Allah-u Teala cennet vizesini nasıl belirliyor. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهِ Rabbin hükmünü vermiştir. وَقَضَى رَبُّكَ Rabbin hükmünü verdi. İki nokta. Ella ta'budu illa iyyah. Ondan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Cennete girmenin birinci şartı. Vize. İlk vize maddesi. Ve bil valideyni ihsana. Allah hükmünü verdi. İki nokta üst üste. Ondan başkasına kulluk etmeyeceksin. Şirk koşmayacaksın. Allah Rabbimdir diyeceksin. Bir. İki. Ve bil valideyni ihsana. Anana babana iyi davranacaksın. İsra suresinin 23-24. ayet. Kur'an Allah'ın kelamı. Son ve tek sözü söylüyor. Cennete girmek, mümin olarak ölmek, Allah'ın mümin kulu olarak dirilebilmek şartından söz ediyor. Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksin. Bir. İki, annene, babana iyi davranacaksın. Ve bil valideyni ihsana. İki şey konuştu Allah. Bunlar cennetin şartı. Allah'ın hükmünün ayrıntıları bunlar. Ama Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksin dedi. Buna izahat getirmedi. Annene, babana iyilik edeceksin dedi. Oraya nokta koymadı. Noktalı virgül koydu. İmmâ yebluganne indekel kibara ehaduhuma ev kilâhuma. Tekrar ayeti baştan alalım. Allah hükmünü verdi. Başkasına ibadet etmeyeceksin. İlahın Allah olacak. Bir nokta. İkinci maddeye geçti. Annene babana iyi davranacaksın. Buraya nokta yok ama. Noktalı virgül var. Devam ediyor. İmmâ yebluganne indekel kibara ehaduhuma ev kilâhuma. İkisi yani annen ve baban veya onlardan biri yaşlanıp senin eline düşerlerse iyi bakacaksın onlara değil. فَلَا تَكُلْ لَهُمَا اُفْ Onlardan bıkıp usanıp of demeyeceksin. İyi bakacaksın, iyi seyredeceksin demek değil. Onlara bir maaş tayin edip dükkandan bir kira belirleyip bu kirayla alın siz anne işinize bakın değil. Akşam geldiğinde onlara muz getirip hediye getirip ellerini öpüp evine çekilmek değil. Yaşlı, sıkıntılı, stresli, ağrısı sızısı bitmez, evhamlı, vesveseli hale geldikleri

zaman seni bunaltacaklar onlar. Çocuklaşacaklar çünkü. O zaman فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ sakın onlara of kelimesini kullanmayasın. وَلَا تَنْحَرْهُمَا onlara hor gözle bakmayasın. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَر۪يمًا çok nazik konuşacaksın onlarla. Bu kadar bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. İhtiyar anne, ihtiyar baba eli tutmuyor, dili tutuyor. Görmüyor, uyduruyor. Duymuyor, uyduruyor. Hanımına sataşıyor, çocuklarını dövüyor. Parayı savuruyor. Lüzumsuz yere gidip komşularla başına dert çıkarıyor. Evde rahat durmuyor. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ sakın of demeyeceksin. Bıktım demeyeceksin. Nazik davranacaksın. İçinde onları hor gören bir duygu olmayacak. Bitti mi görevim? Yok, bu kadar değil. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا o zaman bütün o meşakkatlere, sıkıntılara rağmen Ya Rab al bunları kurtarayım deme hakkın da yok. Ne diyeceksin? Rabbim bunlar beni bir kundakta merhametle büyüttükleri gibi sen de onlara şimdi rahmet et diyeceksin. Daha annen sağken. Sağken annen. Sağken baban. Tekrar yukarı dönüyoruz. Allah cennet için hükmünü vermiştir. Mümin olarak ölmek isteyen, sıratı geçmek isteyen, cennete girmek isteyen için Allah'ın hükmü bellidir. Ondan başkasına asla Rab demeyeceksin. Allah ilahın olacak senin. Şirk yok. İbadet Allah için olacak. Bitti bu kadar. Annene, babana iyilik yapacaksın, iyi davranacaksın. İkinci şart. Ama olur ki bunu yanlış anlarsın ha. Yani ben onlara kira tayin ettim. Dükkanın kirasını alıyorlar. Dairenin kirasını alıyorlar. Kız kardeşim de boşanmıştı. Onu da onların yanına koydum. Kız kardeşimin de masraflarını veriyorum. Dolayısıyla annemin babamın bir derdi yok. Böyle değil. Böyle değil ihsan. Bu ihsan değil. O kadar Kızılay da bakardı ona. Düşkünler yurdunda daha iyi bakarlardı. Evlatlığını göstereceksin. Ayaklarının altında paspas olacaksın. Seni ezecekler, horlayacaklar. Torunlarının yanında, senin doğurduğun çocuklarının yanında seni horlayacaklar. Çocuğuna karşı rezil rüsvay olacaksın. Ama of demeyeceksin. Of demeyeceksin. Emredecek yapacaksın. Yapma diyecek yapmayacaksın. Bu kadarı da yetmedi. Çok nazik konuşacaksın. Kaçıncı defa aynı doktora gidiyoruz. Anne ne oldu ya? Kaç defa dediler ya sana anne sen evham yapıyorsun. Diyemezsin. Sabah bir doktora, öğlen başka bir doktora, ikindi başka doktora dediyse gideceksin. Bu kadarı yetti mi? Hayır, hayır. İçinde asla bir burukluk olmayacak cennete gireceksen. Bundan nefret etmeyeceksin. Sabah namazını zevkle kıldığın gibi, cennet umuduyla kıldığın gibi, annenin babanın kapısında bulunmaktan aynı hazzı duyacaksın. Çünkü vakada rabbuk. Bu Allah'ın kararıdır, bitti. Bu kararı Allah verdi. Bu hüküm değişmeyecek. Kıyamete kadar böyle. Yine yetmedi. Dua edeceksin. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا beni kundakta büyüttükleri gibi, merhamet gösterdikleri gibi sen de onlara şimdi rahmet et ya Rabbi diyeceksin. Bu Allah'ın kararıdır. Müslümanlar olarak bize sorulduğunda cennete girmenin ilk 10 şartını söyle dendiğinde bir, Allah'tan başka ilahın olmayacak. Şirk koşmayacaksın. Buta tapınmayacaksın. Bir. İki, ana baba vizesiyle cennete girebilirsin. Kanun bu. Biz annemizi babamızı hangi noktaya oturttuğumuz önemli değil. Allah'ın hangi noktaya oturttuğu önemli. Şimdi Lukman suresinin 14. ve 15. ayetine dönelim. Bakın burada başka bir ayrıntı daha var. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ yukarıda ne demişti? Hüküm verdi Allah demişti. Bu ayet Lokman suresinde وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ insana biz sözümüzü söyledik, vasiyeti yaptık, nasihatimizi yaptık. Ne nasihat ettin ya Rabbi? Vize nasihati yapıyor.
cennete girişle ilgili vizeyi belirlemiş Allah. Neymiş o? Bir valideyi, anan baban vizedir demiş Allah. Sonra da izah ediyor. Hamalatu ummu vehnen ala vehnin ve fisaluhu fi amayn. Unutma insan, annen seni bin bir meşakkatle doğurdu. 2 yıl sürdü annenin seni sütten kesmesi. Sen süt içeceksin diye uyumadı. Sen açken o tok kalamadı. Hamlu ve fisaluhu 30 şehran. Seni hamilelikle emzirme arasında 30 ay sıkıntı çekti o kadın. 30 ay. Bunun 9 ayı hamilelik, geri kalanı da ortalama olarak sütten ayrılma dönemi. 30 ay annen baban seninle uğraştı. 2 yıl uğraştı. Ne kadar uğraştıysa. Şimdi ne yapacağım ya Rabbi? Tekrar ayete dönüyoruz. Hani وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ. İnsana biz vasiyetimizi yaptık. Anasını babası hakkında övdüğümüzü söyledik. Ne istiyorsun ya Rabbi? Enişkürli. Ey insan, Rabbin olarak bana şükret. Enişkürli. Allah'a şükretmeyi unutma. Elbette mümin Allah'a şükretmekten başka ne iş yapacak ki? Elbette sana şükürler olsun ya Rabbi diyeceğiz. Ve li valideyk, ve annene babana da şükretmeyi unutma. Subhanallah. Subhanallah. Şimdi bir Müslüman olarak ben kime minnettar olmalıyım diye bana soru sorulsa, saysam Allah, peygamber, ashab-ı kiram diye sayardım. Allah nasıl sayıyor? Enişkurli ve li valideyk. Bana şükret, annene babana şükret. Bana şükret, annene babana şükret. Kardeşler, şu anneyi babayı Allah'ın doğumhaneden, iş atölyesinden çıkarıp getirdiği yere bakın. Arşın Rabbi Allah bana şükret diyor. Sonra da doğumhaneden, bulaşık yıkayandan, çamaşır yıkayan, çocuğunun bezini yıkayan anneyi, eli kirli babayı alıyor. Allah ile arşın sahibi ile beraber şükredilecek, teşekkür edilecek ikinci sıraya getirtiyor. Bu arada peygamber de yok, ashab-ı kiram da yok, hocan yok, şeyhin yok, arkadaşların yok, partin yok, derneğin yok. Enişkürli ve li valideyk. Allah'a şükredeceksin, annene babana şükredeceksin. İleyyel masir, sonunda bana geleceksin. Dikkat et ey insan. İleyyel masir. Ne demek sonunda bana geleceksin? Yani ben vasiyetimi yaptım sana, anneni babanı tanıttım. Sonra bana geldiğinde vize olarak annenin babanın seninle ilgili memnuniyetini soracağım. Haberin olsun ey insan. Hacca gittiğini, cihad ettiğini, infak ettiğini gösteremezsin özür olarak. Enişkürli ve li valideyk. Ben sana demiştim, şükret Allah'a. Allah'ın önünde rükû yap, secde yap, eğil. Sana hamdolsun, şükrolsun Rabbim de. Allah'tan sonra annen ve babanın geldiği yerin kıymetini bil. Peki bir dakika, benim annem laik, müşrik veya başka berbat bir işten Müslüman değil. O da mı enişkürli ve li valideyk? O da mı Allah'tan sonra sırada geliyor? Ve in cahedâke alâ en tüşrike bî mâ leyse leke bî'in. Ey insan, eğer seninle şirk tartışması yaparsa annen ve baban, yani sen Allah'a secde ediyorsun ama o secde etme diyor, Allah yok diyor, ibadet yok diyor, din yok diyor, faiz helaldir diyor. وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى اَنْ تُشْرِكِ بِي. Allah'a şirk koşmak konusunda seninle tartışırsa annen baban, فَلَا تُطِعْهُمَا. Sakın sen müşrik olma. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Ama evlatlığını yap gene. Gene evlatlığını yapacaksın. Ne demek?
Enişkürli ve livalidey, bana şükret, Rabbimde secde et, Rabbimde ruku yap, Rabbimde gözyaşı akıt. Elhamdülillah de, annen baban müşrik bile olsalar, Allah'tan sonra yine en çok onlara şükrediyor olacaksın. Nereden öğrendik bu kuralı? Lokman suresinin 14 ve 15. ayetinden öğrendik. Hükmünü nerede açıklamıştı Allah? İsra suresinin 23 ve 24. ayetinde açıklamıştı. Kanun bu. Bu herhangi bir alimin içtihadı değil. Herhangi bir filozofun teorisi değil. Allah'ın şeriatı bu. Kanun bu, kanun. Velev ki anne baba müşrik olsun, putperest olsun. Baban Ebu Cehil ve Ebu Leheb düzeyinde bir müşrik olsun. Velev ki Ebu Leheb ayarında müşrik bir annenin çocuğu ol, sen evlat olarak evlatlığını yaparsın, onun şirkine asla bulaşmazsın. İmanını koru, onun annelik babalık makamını bil. Enişkürli ve livalideyk. Allah'a şükreden sadece bir kanatlıdır. Bir kanatla cennete uçamazsın. Ve livalideyk. Annene, babana da itaat edeceksin. Şükredeceksin. Onun beşeri ve olur isteklerini olduğu gibi yerine getireceksin. Bunun başka bir yolu yok. Ebu Umame isimli sahabi radıyallahu anh diyor ki, bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip annemin babamın hakkı üzerimde ne kadardır diye sormuş. İbn-i Mace'den hadisi şerif okuyoruz. Annemin babamın üzerimdeki hakkı ne kadardır, ne kadardır? Nasıl bir haktır bu diye sormuş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu soruya cevap olarak buyurmuş ki, huma cennetuke ve naruke. O ikisi cennettir veya cehennemdir demiş. Ne soruyor? Hakları ne kadar üzerimde? Hakları ne kadar? Kirayı onlara versem, haftada bir de çamaşırlarını yıkamaya gitsem, hacca umreye de götürsem, köydeki tarlalarını da ziyarete götürsem, tamam mı? Cennetuke ve naruke. Böyle bir rakam yok. Onlar cennet veya cehennemdir. Yani cennet senin için ne kadar değerliyse, cehennemden ne kadar korkuyorsan anne babayı öyle değerlendireceksin. E peki tekrar aynı gündeme gelelim. Benim anam müşrik, laik bir kadın. Sana ne? Sen laik kadından doğmam diye itiraz etmiş miydin zamanında? Demek ki doğuma engel değil laik olmak. Müşrik olmak baba olmaya engel değil. Sen imanının bedelini vermiyorsun ona. Anneliğin, babalığın bedelini veriyorsun. Anneliğe karşı sen vefa gösteriyorsun. Senin şükrün, minnettarlığın analığadır, babalığadır. Dolayısıyla onun dinsizliği, zulmü, zalimliği senin Allah önünde herhangi bir özür sahibi olmana yardım etmez. Aynı şekilde başka bir konudan aleyhissalatü vesselam Efendimiz anneyi babayı değerlendiriyor. Kardeşler, cihat namazın da zirvesinde bir ibadettir. İslam'ın en üstün vasıflı ibadeti cihattır. Aslında namazdır. Ama namaz da cihat sayesinde ayakta durabildiği için, minareler, camiler cihat olursa ayakta durabildikleri için namazın da kılıfı cihattır. O yüzden namaz kılana şehitlik sevabı verilmiyor. Secdede ölse onun adı şehit olmuyor. Ama cihatta olan, cihatta ölen şehit oluyor ve bütün günahlarından kurtulmuş olarak Rabbine gidiyor. Cihat herhangi bir şekilde gramaja konabilir bir ibadet değildir. Ucunda hamza var bu listenin. Öyle kolay değil. Fakat bakın, Bukhari'nin, Müslim'in ve bütün hadis kitaplarının rivayet ettiği bir hadis-i şerif hepimizin dikkatini çeksin. Adamın birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş. Yemen'den gelmiş. Efendimiz aleyhisselam onu tanıyor. Ya Resulallah,
ben seninle cihad etmek için geldim demiş. Annen baban ne halde?

nerede demiş. Onlar iyi değiller yani, rahatsızlar. Bıraktım geldim buyurmuş. Dön fefihime fecahit. Geri dön, cihadını onlarla yap buyurmuş. Geri dön, cihadını onlarla yap buyurmuş. Neden? Çünkü bu ümmet ihtiyar annelerini, ihtiyar babalarını camın önünde ağlar bırakıp kafirlerin iman etmesi için cihada gider bir ümmet değildir. Analarını babalarını ağlatan ümmet Allah'tan yardım göremez ki gitsin filan yerde cihad etsin de orada şehit olsun veya gazi olsun. Sen filan toplantıya gitmek için annenin babanın gönlünü kırıp gelirsin. Lakin senin yüzünden o toplantıdan hiçbir hayır çıkmaz. Sen bereketsizliğin kaynağısın çünkü. Anne ve baba fefihime fecahittir. Git cihadını onlarla yap. Tekrar ediyoruz. Allah hükmünü vermiştir. Bu hükümde anne baba Allah'tan sonraki sırada yer alıyor. Velev müşrik bile olsalar. Anaya babaya hizmet etmek, onların çorabını çıkarmak, onların banyosunu yaptırmak, onların en zor tıraşlarını yaptırmak iyi bir iş filan değildir. Amellerin en zirvesindeki cihadın ta kendisidir. Cihattır. Babanın tıraşını yapmak, annenin banyosunu yaptırmak cihattır. Cihattır. Cihattır. Cihat cennetin ta kendisidir. Kardeşler, anne baba Kabe'ye gitmeden, Kadir gecesi görmeden, herhangi bir Kur'an hatmi yapmadan, sadece tebessüm etmesiyle Allah'ın mağfiretini getiren sebeplerdendir. Nasıl insan hacca gidiyorsa ve Allah'tan mağfiret bekliyorsa, nasıl insan Kadir gecesinde dualar ediyor ve Allah'ın mağfiretini bekliyorsa, aynı şekilde anne baba ikisi veya bir tanesi evlada tebessüm ettiği zaman, ona arkasından Rabbim çocuğuma rahmet et, çocuğumun işlerini düzelt dediği zaman, bu bir Kadir gecesi demektir, bu bir Ramazan demektir, bu bir hac demektir, bu bir umre demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Müslim'in rivayet ettiği hadiste ne buyuruyor? Yaşlı annesine babasına veya onlardan bir tanesine kavuşup da cennete giremeyenin burnu sürtünsün buyuruyor. Subhanallah. Nasıl hacca gitmiş hala içkiyi bırakmamış, Kabe'de tavaf etmiş faizden tövbe etmemiş, Resulullah'ı ziyaret etmiş, zinayı bırakmamış, yüzü sürünsün, kahrolsun bu adam diyorsak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de yaşlı annesine babasına veya onlardan bir tanesine kavuşup da becerip cennete giremeyenin burnu sürtünsün buyuruyor. Ruhman fi, burnu sürtünsün. Neden? Çünkü yaşlı anne baba veya bir tanesi bile sana bir kere dua etmiş olsa, sen Resulullah'ın kabrinde dua etmiş gibi olacaktın. Beytullah'ı ziyaret etmiş gibi olacaktın. Kadir gecesinde günahları affolmuş gibi olacaktın. Sen anneni babanı kaçırmış birisisin. Onun için rahmeten lil alemin bir peygamber olduğu halde burnu sürtünsün diye beddua etmiştir. Bu bedduasında Cebrail aleyhisselam da vardır. Dostlar, kardeşler, işleri iyi gitmeyenler veya sıkıntıları bitmeyenler, evinde bir sürü aksaklıkları olanlar, işte hep kaza yapıyoruz, aksaklıklar oluyor, sakarlıklar oluyor diyenler, boşuna koçlara yazık edip ikide bir kurban filan kesmesinler. Adak madak yapmasınlar. Ya ne yapmam lazım? İmam Bukhari'nin, Müslim'in rivayet ettiği hadise dikkat edeceksin. Hani üç kişi yağmurdan korunmak için bir mağaraya

girmişlerdi de hani mağarada, sonra kaya kapılarını kapattı. Orada baktılar ki bu mağarada çürüyüp gidecekler. Ne düşündüler? Bir dua edelim. Duamız kabul olursa açılır burası. Herkes dua etsin demişler. Bir tanesine dua etmişti. Rabbim ben her gün sütümü sahar, akşam eve getirir, anneme babama içirir, annem babamı öyle uyuturdum. Bir gün geç kaldım. Annem babam da uyumuş kalmışlar. Getirdim sütü kaynattım. Baktım ki annem uyuyor, babam uyuyor. Çocuklar da o günün sütünü bekliyorlar. Aç kıvranıp duruyorlar orada. Çocuklar ağlıyor. Ben elimde tasla, sıcak süt tasla ha uyanır, ha uyanır diye bekliyorum. Küçük bebeklerine bile içirmemiş annesi içmedi içilenüz. Ha uyanırlar, ha uyanırlar derken sabah ezanı olmuş. Kadın uyanmış, sütünü içmiş. Ondan sonra o çocuklarını doyurmaya gitmiş. Rabbim eğer benim o gün senin rızan için yaptığım bu işi kabul buyurduysan kaldır bu kayayı buradan çıkalım demiş. Kalkmış mı kaya? Kalktı diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İşlerin iyi gitmiyor, çeklerin ödenmiyorsa, hep kaza yapıyorsan, işçilerin hep arıza yapıyorsa, dön annene dön, babana dön. Öldüyse ikisi, dostlarını bul onların, onları ziyarete git, onlardan dua al diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ölünce bile anne ile baba ile ilgili hukuk bitmiyor. Tekrar ediyoruz. İş aksaklıkları, evdeki musibetler, sıkıntılar, belalar, kazalar, bunların hepsinin telafilerinden birisi annenin babanın duasıdır, rızasıdır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haberine göre. Kardeşler, bir insana peygamber ne kadar duayı tesirli yaparsa, bedduayı tesirli yaparsa, annenin babanın da evladına yaptığı beddua veya dua aynı şekilde müessirdir. Hasan'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzün gülsün dedi, ha annen dedi. Hasan'a Resulullah yıkılasın, çökesin dedi, ha baban Allah belanı versin dedi. Ha peygamber, ha baba, ha anne. Velev ki laik olsun, müşrik olsun, hiçbir şey değiştirmez. Teheccüd kılan babayla, içki içen baba, sarhoş baba, ayık baba, hacca giden babayla, meyhaneye giden baba, evladına karşı aynıdır. Sen onun oğlusun. Allah'ın kulusun, onun oğlusun. Allah'a secde etmek zorunda olduğun gibi, o annenin, babanın önünde eğilmek zorundasın. Ebu Davud ve İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz üç kişinin duasını Allah geri çevirmez buyuruyor. Bunlardan bir tanesi de anne ve babadır. Hele anne ve baba namaz kılan, tesbih çeken, Kur'an okuyan birisi ise sen göklerden düştün kabul et kendini beddua aldığın zaman. Öyle bir annenin babanın bedduasını almaya gerek yok. Duasını almamış olsan bile helak oldun sen. Çünkü onun duası Allah'ın mağfireti demek. Senin işlerinin iyi gitmesi demektir. Sen kar etmiyorsun. Evet zarar etmedin ama kar etmemek de zarardır. Çünkü anne ve baba cennet demek, cennet sebebi demektir. Kardeşler, yetmez anneye babaya iyilik yapmak, itaat etmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Müslümanın en çok iyilik yapması gereken, en çok vefa göstermesi gereken kimselerden birisi olarak annesinin babasının arkadaşlarını gösteriyor. Adam gelmiş, ya Resulallah annem öldü, babam öldü, bitti görevlerim değil mi demiş. Buyurmuş ki hayır, namazlarından sonra dua edeceksin. Allah sana Rabbirhamhuma kema rabbayani sagira de demişti. Bu yetmez. Annen baban için istiğfar edeceksin.

Rabbim annemi affet, babamı affet diyeceksin. Bu da yetmez. Onun arkadaşları ölünceye kadar annen babanın yerine onları ziyarete gideceksin, hatırlarını alacaksın. Abdullah İbni Ömer, Ömer İbni Hattab radıyallahu anhümanın oğlu Abdullah İbni Ömer bir gün Mekke'ye gidiyorlar. Yanında arkadaşları var. Kafileye birisi yanaşmış. Bir çoban kılıklı biri yanaşmış. Ne var Abdullah, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın derken kucaklaşmışlar. Sonra Abdullah İbni Ömer bakmış cebinde sağında solunda ona verecek bir harçlık bir şey yok. Çıkarmış sarığını onun kafasına takmış. Abdullah İbni Ömer ashabın büyüklerinden, en büyük alimlerinden bir tanesi. Onun sarığı herhalde bir plazadan daha değerli şu dünyada şu anda. Çok muhteşem bir şey. Adam da selamun aleyküm deyip gitmiş. Sonra yanındakiler demişler ki Abdullah biraz abartılı yaptın bu işi. Bu adama bir 5 kuruş versen teşekkür edip gidecekti. Senin sarığın gibi kıymetli bir şey verilir mi bu adama? Başka daha değerli bir şeyim yoktu demiş. Siz ne diyorsunuz yahu? Bu Ömer İbni Hattab'la arkadaştı demiş. Yani babasıyla arkadaştı bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Babanın arkadaşı iyilik yapmak zorunda olduğun kimsedir diyor. Tatbik böyle işte. Babanın onunla selamlaşmıştı bir gün diye çobanın önünde eğiliyorsun. Resulullah böyle emretmişti diye. Kardeşler, net bir ifadesi var sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte buyuruyor ki Rıza'r Rab fi rıza'l valideyn ve sahatur Rab fi sahatil valideyn. Allah'ın rızası ana babanın rızasındadır. Allah'ın gazabı da anne babanın gazabındadır. Kızdı anan, kızdı sana Allah demektir. Kızdı baban, kızdı Allah demektir. Tebessüm etti baban, aferin yavrum dedi, sana Allah aferin dedi, bunu bilesin. Bu kadar. Bu demek mi istedi peygamber? Şöyle mi demek istedi? Yok böyle bir şey. Ne demek istediyse istedi zaten, dedi gitti. Kim yorum yapar bunu? Aslında bu şu demekti filan kim der? Yapamayan, kuyruk acısı olan, yarası olan yorum yapmak zorunda. Çok açık konuştu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kaç defa Efendimiz aleyhisselama gelip en değerli iş nedir diye soruldu. En değerli iş nedir? Bakın 3 şey saymış hepsinde. Namaz, cihat, anne baba. Namaz, cihat, anne baba. Biri gelmiş en değerli şey nedir demiş. Namaz, cihat, anne baba. Öbürü geliyor namaz, cihat, anne baba. Bu üçü gitgide yer değiştirmiş. Kimine önce cihat saymış, kimine önce namazı saymış. Ama namazdan sonra, cihattan sonra hep anne baba ikinci. Bu neyi gösteriyor? Neyi gösteriyor? Müslüman namazla cihat ibadeti arasında bir konumda tutması gerekiyor annesini babasını. Cihat mı desem, namaz mı desem? Ya cihattan değerli ya namazdan değerli. Ama arkadaşlarla bayramlaştıktan sonra babanın elini öpmeye gitme düzeyinde değil hiçbir zaman. Filancanın düğününe gidip anneni hastanede sıra bekletmeye değer bir şey değil hiçbir zaman. Anne baba ya namaz ya cihat düzeyinde. Allah ya hayy alessala ya da hayy alel cihat düzeyinde görüyor bunu. Biz annemin babamın SSK kartı var. Hastaneye gidince masraf etmiyorlar. Bana bir ihtiyaçları yok deyip avunabiliriz. Görürsün o SSK kartını Allah sana gösterir. Mesele sadece gidip hastanede ücret ödemeden muayene olmak meselesi mi? 80 yaşında bir insanın muayeneye mi çok ihtiyacı var, morale mi çok ihtiyacı var, desteğe mi çok ihtiyacı var? O başka yerde belli olur. O kartlar başka yerde kullanılacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ait bir ifadeyi Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi. Dedi ki ya Resulullah içimden cihat etmek arzusu geliyor, gücüm yetmiyor. Elim ayağım tutmuyor ama cihat etmek istiyorum. Ben bu sevapları kaçıracağım hep ya Resulullah diye esef etmiş.
Efendimiz buyurmuş ki annen veya babandan yaşayan var mı? Demiş ki annem sağdır ya Resulallah. Buyurmuş ki aleyhisselam Efendimiz sen cihat aşkını annene hizmette göster Allah'a. Bunu ispat edersen fe ente haccun ve mu'temirun ve mucahidun. Sen annene hizmet ederek cihat aşkını Allah'a ispat et fe eblillâhe fîhâ. Annene hizmet ederek Allah'a bu aşkını ispat et. Sen hacı sayılırsın, umreci sayılırsın, mücahit sayılırsın buyurmuş. Samimiysen yapacağım ama yapamıyorum. Gazze'de mümin kardeşlerime yardım edeceğim, gücüm yetmiyor diyorsan annen sağ mı, baban sağ mı? İspat et Gazze'de cihad edecek ruhunu. Bu ne demek biliyor musunuz kardeşlerim? Bu şu demek. Bir Müslümanın Siyonistlere karşı Gazze'de cihad etmesi ne kadar meşakkatli, nefis terbiyesi gerektiren, fedakarlık gerektiren bir durumsa, annesinin, babasının yaşlı pozisyonda hizmetinde bulunması ona denktir ki Allah aynı sevabı vaat ediyor. Bir kadın seni bir ordu kadar bunaltabilir. Uf demen yasak ya. Uf demeden, bunalmadan, yüz ekşitmeden onun hizmetinde bulunman gerekiyor ya. Mesele budur. Muaviye bin Cahime isimli bir sahabi bir hatırasını anlatıyor. Dikkat edin. Şimdi nasıl denk oluyor bir anne hizmeti, bir annenin çamaşırını yıkamak, bir babanın tıraşını yapmak, bir babaya ne emrettiyse evet demek, tamam babacığım demek, nasıl kafirle cihad etmek, canını ortaya koymak, mal verip infak edip camiler yaptırmak, medreseler yaptırmak düzeyinde nasıl oluyor? Şimdi bakınız, Muaviye bin Cahime isimli sahabi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geldim. Dedim ki ya Resulallah, ben de seninle ahiretimi kazanmak için cihada çıkmak istiyorum. Beni de yanına alır mısın? Buyurmuş ki senin annen sağ değil miydi? Evet sağ ya Resulallah. Sen git annenin hizmetini gör önce buyurmuş. Diyor ki Muaviye Sülemi radıyallahu anh, beni böyle reddedince başka bir zaman bir fırsat buldum, yanına sokuldum. Dedim ki ya Resulallah, ben senden bir şey rica etmiştim, şu orduya beni de alsana, ben sana annene hizmet et dedim buyurmuş. Geri göndermiş onu. Başka bir gün tekrar yanına sokulmuş. Ya Resulallah, ben senden iki defa ricada bulundum, beni de şu orduya alsana, ben de cihad etmek, ben de şehit olmak istiyorum. Aleyhisselam Efendimiz buyurmuş ki senin annen sağ değil miydi? Sağdı ya Resulallah. Üçüncü seferden sonra buyurmuş ki vay hal, yazıklar olsun sana. İlzem ricleha, git ayaklarına kapan fe semmel cennet. Cennet o ayaklardadır buyurmuş. Git, yazık sana. Git ayaklarına kapan fe semmel cennet. Cennet o ayaklardadır buyurmuş. Allah yolunda cihad etmek, şehadete koşmak için gelmiş birisine söylenen cümleler bunlar. Bu ümmet analarını düşkünler yurdunda abilerine, ablalarına bakarak cihad eden bir ümmet değildir. Allah evlat hasreti çekmiş, bunalmış anne baba görmek istemiyor. Doğurmak gibi, büyütmek gibi en meşakkatli işi yerine getiren anne babalara evladın vefa göstermesini, hizmet etmesini, ayağına kapanmasını, felzem riclehe, ayaklarına kapan, ayaklarına kapan, fesemmel cenne, cennet o ayaklardadır dedirtmesinin nedeni nedir? Çünkü Allah doğurmak gibi, gerçi şimdi kadınların öyle bir derdi yok, şimdi başkalarının doğurduğuna mantı yapacak onlar.
Bu 5 çocuk, 7 çocuk, 9 çocuk doğuran kadınlara vaat edilmiş şey.

0: Dedilerdi bunlar. Çünkü bu 10 çocuktan bir tanesiydi belki. Ya da 9 çocuktan bir tanesiydi. O doğurmak eziyetine katlanan, doğururken ölüm gibi sahnelerle karşılaşan o kadına Allah'ın dünyadaki vefasıdır bu. Dünyadaki ödüldür bu. En üst makamda halife bile olsan, halife bile olsan, ümmeti Muhammed'in en şerefli hizmetlerini bile yapsan, çocuğunu ayağına kapandırtıyor Allah Teala. Ve hiçbir şekilde evlada günün birinde helalleşme hakkı da tanımıyor. Abdullah İbni Ömer tavaf ederken haçta bir Müslüman görmüş, annesini küfeye koymuş. Küfe, sepete koymuş, sepeti sırtına almış. O şekilde annesini tavaf ettiriyor. Ferçli kadın. İbni Ömer'i görünce sahabenin büyüğü Abdullah demiş. Annemi ta Yemen'den beri bu sepette getirdim bugün işin altında. Bu sepette getirdim. Tavafını yaptırıyorum, haccını yaptırdım, geri götürüyorum. Denk olduk değil mi helallikte annemle? Yani helalleştik değil mi? Kaç aydır Yemen'den geliyor. Demiş ki vallahi o doğum yaparken kadın bağırıyordu ya, o hıçkırıklarından bir tanesine bile denk olmadın sen demiş. Çünkü sen yorulunca sepeti kenara koyuyorsun. Annen 9 ay seni hiçbir yere koyamadan taşıdı. Anne hakkı bu. Sahabiden biri gelip ya Resulallah demiş, babam ne kazanıyorsam alıyor kardeşlerime veriyor. Haksızlık yapıyor. Yani şikayet ediyor babasını. Aleyhisselam Efendimiz buyurmuş ki, yani bekliyor ki ondan, vay zalim nasıl böyle bir şey yapar, çabuk söyle geri versin. Sen de malın da babanınsın, çek git buyurmuş. Adam malını kurtarmaya çalışıyordu, kendi de gitti. Ente ve maluke lebik. Yok öyle. Yok öyle. Köydeki tarlayı senden habersiz başkalarına, dünürlerine satmış. Sana ne? Sana ne? Değil tarla için. Mekke arazisi için bile bir anneyi babayı üzmeye değmez. Çünkü bu adamın yaptığı şikayetle ilgili arazi Medine arazisiydi. Vay be, Medine arazisinde nasıl böyle yapar demedi Aleyhisselam Efendimiz. Kardeşler, anne baba bedduası alan helak olmuştur. O yanmıştır. Onun bulunduğu yerde uğursuzluk vardır. Onun bulunduğu apartmanda rahmet olmaz. Onun bulunduğu mahalleye bile rahmet inmeyebilir.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Radyo Hedef.
1: Müminin kalbini kırmak, Kabe'yi yıkmaktan daha fenadır.
2: Allah'ım kalp kırmaktan bizleri korusun.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: ...91.8... Gönül frekansınız Radyo Edep.
0: Vakti Muhabbet, Vakti Muhabbet, Vakti Muhabbet başlıyor. Başlıyor. Başlıyor.

Vakti muhabbet. Programı hazırlayan ve sunan Mahmut Esat Er Yılmaz.

Yaptığımız şeyleri sürekli birbiri ardı sıra ekleyerek yapıyoruz. Arada neredeyse hiç boşluk bırakmıyoruz. İçimizde yaptıklarımızın ucunu bırakırsak akışı kaçıracağımızı, geride kalacağımızı, bir daha durumu toparlayamayacağımızı söyleyen bir ses var. O ses bizim sesimiz değil, dünyanın sesi, dünyayı bu hale getirenlerin sesi. Bir şey kaçıracağımız yok aslında, bir yerlere yetişeceğimiz de yok. Öyle olacağına, bu döngünün dışına çıkamayacağımıza, körlemesine inandırılmışız. Gölgemizi kovalıyoruz ve yakalayamıyoruz ve kovalamaya devam ediyoruz ve yine yakalayamıyoruz. Bu böyle devam edip gidiyor ve biz buna hayat diyoruz. Bunu hayat bilmenin zorunlu olduğunu düşünüyoruz. Bu şekilde yaşanmazsa olmaz sanıyoruz. Bir sabah uyansam ve ne yapacağımı bilmesem diyorum dedi yanındakine. Bu nedense bana daha çok heyecan verici geliyor. Modern toplumda giderek daha çok insan anlam yoksunluğu çekiyor. Her alanda ve her düzlemde çekiyorlar bu yoksunluğu. Çalışmayı anlamlandırmada, kendi hayatlarını anlamlandırmada, genel olarak hayatı anlamlandırmada anlam kuvvet verir, anlamsızlık kuvvetten düşürür. İnsanlar bir anlam görürlerse birçok şeye göğüs gerebilir, birçok şeyi alt edebilirler. Bir anlam göremezlerse hemen hiçbir şeyin üstesinden gelemezler diyor Wilhelm Schmidt, Mutsuz Olmak ismini verdiği kitabında. Modern hayat, özellikle şu son çeyrek asırda aldığı şekliyle pek çok yoruma zemin hazırlıyor. Aciz kanaatime göre bu yorumlardan biri, yeni hayatın molası olmayan, sürekli hareketlilik halini insanlara dayatan bir model olmasıdır. İnsanlar yapıp etmeye mecbur ve memur kılındıkları şeylerin anlamı hakkında düşünmeye fırsat bulamayacakları bir meşguliyetler çağında oradan oraya sarhoş edici bir döngüsellikle koşturup duruyor. Bu koşuşturmanın bir molası yok. O anlam boşluğu hemen fark edilecek belki de. Ama o mola verilmiyor. Bedenler gibi zihinler ve kalpler de sürekli layık olmadıkları türedi şeylerle meşgul halde tutuluyor. Hayatlarımız olabildiğince renklendirilmiş, rutinlerle tıka basa doldurulmuş durumda. Mesela tatile bile canımız öyle istediği için değil, belli bir dönemde herkesin canının tatil çekmesi insanlığın bir gereği olduğu fikrine inandırıldığımız için gidiyoruz. Ve o tatili de yine herkesin yaptığı gibi birebir aynıyla yapmaya kendimizi mecbur

hissediyoruz. Bunu bir ayrıcalık ve rutinin dışına çıkmak için bir imkan sanıyoruz. Oysa her senenin aynı döneminin tartışmaya kapalı rutini bu. Turizm sektörünün heva heves notlarından ilgili olanlarına basmasıyla ilgili bir arzulanma hali kısaca. Meselenin iç yüzünü anlamak zor değil, dikkatli bakılırsa. Bu böyle ama bunu kabul etmeye yanaşmıyoruz. Sorgulamıyoruz da. Çünkü böyle şeyler hangi kültüre sahip olursak olalım, birer fikri sabit olarak zerk edildi, ediliyor kanımıza. Tek boyutlu hayatın, tek boyutlu insanlar olduk. Zevkler geliştirmiyor, trendlere uyuyoruz. İhtiyaçlarımızı belirlemiyor, ihtiyaç diye belirlenip önümüze konan şeylere acıkıyoruz. Bu tüketici döngünün dışına bakmayı akıl bile edemiyoruz. Böyle bir isyanın, evet isyan, mümkün olduğuna ihtimal bile vermiyoruz. Hayatı dünyanın kalabalık şehirlerinde ve şimdi en ücra köşelerinde de korkunç bir gürültüyle hükümranlığını sürdüren dünyeviliğe mahkum ettik ve ruhlarımızın bize söylediklerine kulaklarımızı kapattık. Wilhelm Schmidt, Mutsuz Olmak kitabında tek boyutlu modern insanın kendini içine düşürdüğü hayat yoksulluğuna işaret ediyor. Modern çağın bir sorunu, aşkınlığın belirsiz bir boyuttaki anlamını uzun süre belirli bir öte dünya ile özdeşleştirerek bir kenara bırakmış olmasıdır. Aynı zamanda böyle bir boyutla kurulacak ilişkiden her gümrah yeşerebilecek kuvvetlerden mahrum kalınmıştır. Acı bir şekilde. Elde onun ötesinde bir şey olmadığına göre tüm düşleri bu tek ve sonlu dünyada gerçekleştirme sorumluluğunun baskısını kabartan şey bir aşkın vukufsuzluk değil miydi? Beyaz saçlı adam çayından bir yudum almadan önce duraksadı ve "Bugünün dün olmadığını anlamak ne kadar zor" diye yazdı not defterine.

Hak dostum, hak diye başlayalım söze. Görelim Mevla neyler, neylerse muhakkaki güzel eyler. İsim isme, kisp kispe, semsemte benzer. Geçmiş vakit söylenir, yalan gerçek, zaman geçer. Sürçülisan eyler isek, ki çok konuşup sürçülisan etmemek mümkün değil, şimdiden affola, cümleten cümleye, yürekten, gönülden ve en hasından bolca merhaba. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, ikramı, ihsanı, inayeti, selamı üzerinize ve üzerimize olsun. Kıymetli Hedef Radyo dinleyicileri, saygıdeğer dostlarımız. Evet, uzunca bir tatilin arkasından ki 2 ay ben radyoculuk hayatımda tabii ki hani birkaç yıldır bunu yapıyoruz. Onun öncesinde hiç bu kadar uzun ayrılıklar yaşamamıştık. Tabii pandemi dönemindeki o bıraktığımız dönemi de saymazsak, onun dışında iki elimiz kanda da olsa radyo programına koşa koşa gelen insanlardık. Fakat radyonun tabii yayın kuralları açısından koymuş olduğu kurallara bizler de uyuyoruz. Temmuz-Ağustos döneminde sizlerle birlikte olamıyoruz. Bu dönemde daha önceden yapmış olduğumuz programların kayıtları sizlerle buluşturuluyor. Ve bizler de tabii ki bu arada kendimizi yenileme, belki de biraz dinlenme imkanı buluyoruz. Tabii gençken fazla dinlenmeye ihtiyaç duymuyorduk belki. Şu sıralar bu dinlenmeler bizim için iyi oluyor. Gerçi diyeceksin ki buradan dinlenirken diğer işinden de dinleniyor musun? Yok. Orada işkolikliğe devam ediyoruz. Gece gündüz çalışmaya. Yani bazen 5 gün yetmiyor. 5 gün 40 saat yetmiyor. Bunu 48'e 56'ya çıkarmaya devam ediyoruz, yani o şekilde çalıştığımız günlerde oluyor. Hayırlısı diyelim. Rabbim hakkımızda her şeyin hayırlısını güzellikle, kolaylıkla nasip eylesin diyelim. Bazen hayırlısını istemek insana zor gelebilir. O yüzden hayırlısını isterken kolaylıkla diye eklemek lazım. Kolaylıkla ihsan eylesin Rabbim. Çünkü hakkınızda hayırlı olana belki gönlünüz razı olmayabilir. Çünkü hakkınızda hayırlı olan sizi zorlayabilir. Değil mi? Hayırlısını isterken Rabbimizin kolaylıkla ihsan etmesini de dilemek lazım. Ki onun merhameti, onun rahmeti, onun tabii ki hazinesi geniştir. Ondan istemek de çok da böyle kısıtlı davranmayın. İsterken de tabii ki nasıl ki hani sokakta sizden bir belki sadaka isteyen dilenci gibi kapıyı çalmak lazım. Yoksa kapıya vurup kaçmak değil. Çocukların yaptığı gibi kapıya vurup kaçmak değil. O kapının açılması için bolca çalmak lazım. Fakat biz ne yazık ki hani programın başında okuduğumuz o böyle ardı ardına yaşadığımızı anlatan yazı ki Gökhan Özcan'ın güzel bir yazısıydı. Yaşamak ya da günleri klonlamak diye başlık atmış. Gerçekten öyle. Sürekli her şeyi ardı ardına ekliyoruz. Bunu hayatımızda yaşıyoruz. Tabii ki hareketlerimizde de yansıtıyoruz. Ne yazık ki dualarımız da ona göre oluyor. Namazdan sonra bir bakıyoruz, ellerimizi açmışız. Söylediğimiz 3-5 kelime belki onları da hatırlıyor muyuz, hatırlamıyor muyuz farkında değiliz. Koştura koştura bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz. Yetişebiliyor muyuz? Yine yetişemiyoruz. Öyle değil mi? Yine kaçırıyoruz. Fakat bize dayatılan hayat bu. Bizi içine çektikleri hayat bu. Hani içimizde bir ses diyoruz ya, hani kaçırırsak ipin ucunu bir daha yakalayamayız, geride kalırız, bir daha durumu toparlayamayız diye böyle bir ses var içimizde bize bağıran. Aslında o ses bizim sesimiz değil. O ses dünyanın sesi, hatta dünyayı bu hale getirenlerin sesi diyor Gökhan Özcan. Gerçekten doğru söylüyor. Dünya ne yazık ki böyle bir duruma getirilmiş. Kaçıracağımız bir şey olmadığı halde sanki her şeyi kaçıracakmışız gibi koşturuyoruz. Peki yetişiyor muyuz? Yetişemiyoruz da. Böylece bir hayat sürüp gidiyoruz. Adam diyor ya yanındakine, bir sabah uyansam ve ne yapacağımı bilmesem diyorum. Bu nedense bana çok heyecan verici geliyor. Fakat hepimizin hayatı tek düz, öyle değil mi? Yarın kalkınca ne yapacağımızı biliyoruz. Kalkıyoruz, işte namazımızı kılıyoruz. Ondan sonra hemen bir hazırlığa başlıyoruz, değil mi?
Ondan sonra ne yapıyoruz? Belki bir kahvaltı yapıyoruz evde. Sonra üzerimizi giyiniyoruz ve işe gitmek için, belki de trafikten kaçmak için biraz derken çıkıp iş yerine doğru yine hızlıca bir şekilde ulaşıyoruz. Ardından yaptığımız, her günkü yaptıklarımız aynı şeyler. Belki evraklarla uğraşıyoruz, belki bir makine tamiratı yapıyoruz. Her gün aynı şeyleri yapıyoruz yalnız. Akşamda bunun tam tersi yönde hareketlerimiz ne yapıyor? Yine hızlı bir şekilde cereyan ediyor. Bu yorgunluktan, daha doğrusu bu hızdan kurtulmamız lazım aslında. Durmamız, düşünmemiz, bu dünyaya neden gönderildiğimizi idrak etmemiz. Öyle değil mi? Ve yazının sonlarında Wilhelm Schmidt'ten Mutsuz Olmak kitabından bir paragraf almış Gökhan Özcan. Orada diyor ki aslında modern çağ insanı aşkın manevi boyutundan koparıyor. Ona sadece bu dünyaya hapsediyor. Başka bir dünya ya da yüksek bir anlam kalmadığı için tüm mutluluk beklentisini insan bu dünyada mükemmellik arayışını, hayallerini bu kısa ve sınırlı hayatta sığdırmak zorunda olduğunu zannediyor, sığdırmak zorunda kalıyor. Ve tabii bu aşırı beklenti ise modern insana, yani bizlere ne mutluluk getiriyor, aksine üzerimize ağır bir stres yüklüyor, tükenmişlik yüklüyor, tatminsizlik yüklüyor, hayat yoksulluğu yüklüyor ve bunlar da ne yapıyor? O beklentilerimizi tamamen geride bırakıyor. Ve beyaz saçlı adamın dediği gibi, bugünün dün olmadığını anlamak ne kadar zor. Çünkü her günümüz birbirine benziyor. Farklı bir günümüz yok. Farklı bir günümüz ne yazık ki yok. Her günümüz birbirinin klonu gibi. Birbirinin aynısı gibi. Rabbim kendisine hakkıyla kul, Habibine hakkıyla ümmet olanlardan eylesin. Neden yaratıldığını unutanlardan etmesin bizleri. Ve tabii ki ona ibadet ederek, ona kulluk ederek inşallah mutluluğa, huzura kavuşmayı bizlere nasip eylesin diyelim. Şimdi güzel bir şiirimiz var. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin Etme şiirini paylaşacağız. Ardından da yine güzel bir eserle programımızı devam ettireceğiz. Şimdi kulaklarımızı Etme için şöyle radyoya biraz daha dikkat verelim. Radyoya dikkat edelim. Sesini de biraz açalım ve şiirimize kulak verelim.

Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme.

Sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Çalma bizi, bizden bizi. Gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Ey ay, felek harap olmuş, alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle alt üst ediyorsun. Etme. Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi, sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkar olur gamdan. Ayın devini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurur, sen kuruyacak olsan, gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Ey cennetin cehennemin elinde olduğu kişi, bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehiri o şekerle sen bir ediyorsun. Etme. Bizi sevindiriyorsun, huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun, sen mahvediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözüm güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et ey arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun? Etme.

0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
1: Vakti Muhabbet.
0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Doçent Doktor Cengiz Şahin, yeni yayın dönemi hayırlı olsun demiş kıymetli kardeşim. Allah razı olsun. Kıymetli kardeşim diyorum, aynı zamanda hocamdır kendisi. Ders almışlığım var yani kendisinden. Mehmet Mete, The İmam, değerli kardeşim tebrikler, başarılar diliyorum demiş. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Sizlerle güzel bu. Sultan Ünal Yıldız kardeşime, Menekşe Yücel Hanım Efendi'ye, güzel sözler kullanıcısına, Zeynep Bayraktar Horoz ablama, Havva Aydınoğlu kardeşime, Mevlüt Kürk kardeşime, değerli dostuma buradan selamlarımı gönderiyorum. Sağ olsunlar, böyle programın hani böyle reklamını da yapıyorlar, beğeniyorlar, paylaşıyorlar. Evet, Özlem kardeşimize sağ olsun, o da böyle programın tanıtımına katkıda bulunmuş, reklamını yapmış. Başka kimler vardı? Şurada hemen paylaşacağımız değerli kardeşim Ümit Şahin'e, kıymetli hocam Hikmet Kara'ya buradan selamlarımızı gönderelim. Bilal Durukan'a, sayın saygıdeğer kayınpederime buradan selamlarımızı gönderelim. Sağ olsunlar, onlar da böyle programımıza katkılarını esirgememişler. Şöyle dedim ya, hayatın içerisinde bir koşuşturmaca yaşıyoruz ve bu koşuşturmacada Vakti Muhabbet benim için aslında bir fark. Vakti Muhabbet'e geliyorum, böyle bir saatlik bir süre. Ben geçmişten bu yana zaten Vakti Muhabbet'i bir program olarak tanımlamadım. Vakti Muhabbet bir sosyal aktivite benim için. Sizler için de inşallah güzel bir aktivitedir Vakti Muhabbet dinlemek. Ki bunu zaman zaman geri dönüşlerden anlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum bizleri yalnız bırakmadığınız için. Dostlarınızı, ahbaplarınızı, arkadaşlarınızı da davet etmenizi zaman zaman biz sizlere iletiyoruz. Nereden? Tabii ki sosyal medya hesaplarımızdan. Ve sizler de dediğim gibi bu isteğimizi karşılıksız bırakmıyorsunuz. Bizi iki ay ara verdik. Bugün dönerken de güzel bir sözle dönelim istemiştik. Dediler ki gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Dedim ki gönle giren gözden ırak olsa ne olur? Evet, gönüllerde bir yerimiz var elhamdülillah. Bizi sevenler, destekleyenler, dinleyenler, siz saygıdeğer dinleyicilerimiz, bizleri kesinlikle iki ay uzak kalsak da unutmuyorsunuz. Geldiğimiz zaman yine aynı coşkuyla, aynı güzelliklerle karşılıyorsunuz. Bunun için sizlere sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bugün tabii ki sizlerle daha farklı sözler de paylaşacağız ve bu güzel sözlerle de programımızı süslemeye devam edeceğiz. Bu güzel sözlerden bir tanesi, kötüye kimse dur, haddini bil demez ama iyiye herkes idare et, alttan al der. Niçin? Çünkü kötüye kimse söz anlatamaz ki. Halbuki hani söz anlatamıyorsan, nus ile uslanmayanı etmeli tektir, tektir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Yani sözü anlayana kadar devam etmek lazım değil mi? Fakat kimse o raddeye gitmez, aman derler. Hani ite dalanmaksa, dalanmaktansa çalıyı dolanmak yeğdir derler. Uzak dururlar. Ama iyi herkes aman idare et, aman alttan al diyerek ne yaparlar? Baskılarlar. Bu da iyilerin kaderi herhalde. Evet, kötüye de bir şeyler yapmak lazım ama. Nurullah Genç Üstad'ın güzel bir şiiri var. Beni yakışına diyeceğiz ve ardından da güzel bir eserle programımız devam edecek.

bu can nasıl dayandı? Sahile vurdu kalbim, su yandı, kum dayandı. Bir mum gibi eriyip aktı uykusuzluğum. Ölüme baş kaldıran dertli uykum dayandı. Yurdundan mahrum edip dolaştırdın cem gibi. Ruhumla söndü alev, sonra ruhum dayandı. Kül oldu bir yiğidin figanıyla her umut. Bülbülün küllerine konan puhum dayandı. Böylesi bir yangını görmedi Nemrut bile. Kaktüsün gölgesinde nazlı ahım dayandı. Ahımdır zannederdim en belalı kıvılcım. Kirpiğine dokunan kanlı ahım dayandı. Bir damla su ver bana ey çöl, bari sen küsme. Kalmadı hiçbir şeyim bak, günahım dayandı. Yenilgiler bir tufan gibi çöktü üstüme. Ülkem yıkıldı heyhat, ordugahım dayandı. Köleleri her akşam duman kıldı gözlerin. Başıma tac ettiğim padişahım dayandı. İlk defa böylesine tutuştu gökkuşağı. Renklerim siyah oldu ve siyahım dayandı. Ondan başka ne varsa yandı. Yandık sen ve ben. Onu göreyim diye kıblegahım dayandı.

0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
1: Vakti Muhabbet.
0: Güzel bir dua vardı. Ya Rabbi, ben beni bıraktığım zaman sen beni bırakma diye. Bu şiir de, bu güfte de onu hatırlattı. Alper'in seslendirdiği yakarış eseri de onu hatırlattı. Evet, Rabbim bizi bırakmasın. Ondan başka gidecek kimsemiz yok. Etrafımızdaki herkes gün gelince sizi yalnız bırakabilir. Ama o her an sizinle. Size, sizden daha yakın. Şah damarınızdan daha yakın. Ya Rabbi, biz kendimizi bıraktığımız zaman sen bizi bırakma diye böyle bir dua edelim. Şöyle bir bakıyorum, sizlerle paylaşacağımız neler var? Çok şeylerimiz var aslında. Bugün güzel sözlerimiz var. İlerleyen dakikalarda Ümit Yaşar Oğuzcan'ın Seviş şiiri var. Bu güzel şiiri inşallah paylaşacağız. Programın son dakikalarında her zaman olduğu gibi yine Filistin'e ayıracağız. Filistin dünyanın kanayan yarası. Sadece İslam alemini değil. Tabii ki dindaşlığımız, hani Müslüman kardeşlerimiz olması hasebiyle bizi daha çok ilgilendiriyor. Geçmişte oralara hükmetmiş, oraları hükümranlığı altında bulundurmuş bir millet olarak bizi daha da çok ilgilendiriyor. Müslüman kardeşlerimiz olduğu için daha da çok ilgilendiriyor. Ama Filistin şu anda dünyayı ilgilendiriyor. Dünya gözlerini açmış, dünya halkları öyle söyleyelim, gözlerini açmış. Filistin'de yaşanan soykırımı görüyor. Fakat ne yazık ki o yöneticiler, o ülkelerin yöneticileri buna kör, sağır ve duymaz bir şekilde üç maymunu oynuyor. Bilmez bir şekilde. Farabi'nin güzel bir sözü var. Diyor ki, her halini anlatan değersizleşir. Herkese güvenen yolda kalır. Her sırrını açığa vuran yalnızlaşır. Her bildiğini söyleyen cahil kabul edilir. Evet, her bildiğini söyleyen cahil kabul edilir. Gerçi günümüzde insanlar bildiklerini söylemiyorlar, bilmediklerini de söylüyorlar. Öyle değil mi? Bakıyorsunuz, her konuda ahkam kesiyorlar, her konuda. Biz onlara biliyorsunuz her şeye log diyoruz. Daha farklı da tabir ediliyor da her şeye log diyoruz. Yani her şeyden anlayan, her şeyi bilen, her şey hakkında fikir sahibi olan, bilgisi olmasa da fikir sahibi olanlara her şeye log diyoruz. Farabi'nin bu sözünde her bildiğini söyleyen cahil kabul edilir diyor. Bilmediklerini de söyleyenler var bizde. Hani cehalet her dönemde vardı ama günümüzdeki kadar özgüven sahibi değildi diye bir başka söz vardı. Geçtiğimiz belki programlarda paylaşmışızdır. Cehalet her dönemde vardı ama günümüzdeki kadar özgüven kazanmamıştı. Günümüzde işte sosyal medya hesaplarında, internette veya yapay zekada 3-5 konu görenler kendilerini allame-i cihan zannedip o konuda ahkam kesiyorlar. Özellikle de din konusunda. Din konusunda gerçekten kellifeli hocalar herhangi bir söz söyleyemezken bazı konularda hiç alakası olmayan, hani dini dinsizden öğrendik diyor ya Abdurrahim Karakoç Üstad, öyle dinsizlerden öğreniyoruz. Dinsizler siz söyleyin o konularda ahkam kesmeye devam ediyorlar. Allah ıslah eylesin diyelim. Güzel şiirimiz demiştik, Seviş şiiri değil mi? Ümit Yaşar Oğuzcan. Hele bir kulak verelim. Ardından da güzel bir eserle devam edelim.

Ben senin en çok sesini sevdim. Buğulu çoğu zaman, taze bir ekmek gibi. Önce aşka çağıran, sonra dinlendiren, bana her zaman dost, her zaman sevgili. Ben senin en çok ellerini sevdim. Bir pınar serinliğinde, küçücük ve akvak. Nice güzellikler gördüm yeryüzünde. En güzeli bir sabah, ellerinde uyanmak. Ben senin en çok gözlerini sevdim. Kah çocukça mavi, kah inadına yeşil. Aydınlıklar, esenlikler, mutluluklar. Hiçbir gözlerin kadar anlamlı değil. Ben senin en çok gülüşünü sevdim. Sevindiren, içimde umut çiçekleri açtıran. Unutturur bana birden acıları, güçlükleri. Dünyam aydınlanır sen güldüğün zaman. Ben senin en çok davranışlarını sevdim. Güçsüze merhametini, zalime direnişini, haksızlıklar, zorbalıklar karşısında vahşi ve mağrur bir dişi aslan kaplan kesilişini. Ben senin en çok sevgi dolu yüreğini sevdim. Tüm çocuklara kanat geren anneliğini, nice sevgilerin bir pula satıldığı bir dünyada sensin her şeyin üstünde tutan sevdiğini. Ben senin en çok bana yansımanı sevdim. Bende yeniden var olmanı, benimle bütünleşmeni, mertliğini, yalansızlığını, dupduruluğunu sevdim. Ben seni sevdim. Ben seni sevdim. Ben seni sevdim.

yaşadığım her andan öte, can bildim seni candan öte, hatta ve hatta senden öte, tek, tek seni sevdim ya.

0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
1: Vakti Muhabbet.
0: Vakti Muhabbet'e hoş geldin. Bir mikrofon, bir yürek, bir de sevgi sesi. Çarşamba akşamları muhabbetin nefesi. Kelimeler dökülür gönülden gönüle, şiirle yol alırsın her yeni bölüme. Yeni bir yayın devri açılıyor bu akşam. Hayırlı olsun bu yeni başlangıç sana. Her mısra bir umut, her cümle huzur da olsun. Vaktin bereketli, muhabbetin bol olsun. Vakti Muhabbet'in ışığı hiç sönmeye demiş Cengiz Hocam. Teşekkür ediyorum. Ben de diyorum Elif bu yeteneği kimden aldı? Elif'imiz var. Beyza Elif Şahin. 5. Tabii şimdi Zeynep'i anmazsak o da kızar. Zeynep'e de buradan selamlarımızı gönderelim. Zeynep Şahin'e. Şimdi Beyza Elif Şahin zaman zaman böyle şiirler yazıyordu. Demek ki kaynak belli. Kaynak baba. O da anlaşılmış oldu. Evet, programımızın sonlarına geliyoruz. Filistin'de her gün yeni bir katliama uyanıyoruz. Her gün yeni bir katliamla karşı karşıya kalıyoruz. Lanetli kavim, Siyonist katiller soykırımına devam ediyor. Ve dünya tabii ki hani buna karşı tepkili. Ama hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Peki üzerimize düşen nedir? Üzerimize düşen boykot konusunu kesinlikle göz ardı etmememiz güzel kardeşim. Adamlar kendi reklamlarında bile yaptıkları alışverişlerin füzeye dönüştüğünü, işte SİHA'ya dönüştüğünü falan anlatıyorlar. Kendileri reklam hazırlıyorlar. Biz bunları hazırlayınca abartıyorsunuz diyor içimizden bazıları. Yok, abartmıyoruz. Sizin verdiğiniz her kuruş da kardeşinize sıkılan bir kurşuna dönüşüyor. O yüzden kesinlikle boykotu ihmal etmeyin. Boykotu ihmal etmeyin. Boykotu ihmal etmeyin güzel kardeşlerim. Filistinli kardeşlerimize dualarımızda unutmayalım. Filistin'i, Doğu Türkistan'ı, Myanmar'ı, bunun yanında Hindistan'ı, Sudan'ı, Yemen'i, kardeşlerimiz oralarda hep zulüm altında. Nerede bir kan ve gözyaşı varsa mazlumlar hep Müslümanlar, hep kardeşlerimiz. Ve ne yazık ki 2 milyarlık İslam alemi buna sessiz, buna ve belki de çaresiz, öyle diyelim. Ama çaresizsek çare biziz. Hani çaresizsen çare sensin diyor ya. Çaresizseniz çaresizsiniz. O yüzden ayağımızı denk alalım. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle sizleri yanında hiçbir emanetin kaybolmadığı Rabbimize emanet ederek huzurlarınızdan ayrılırken Meryem Şahin'in Ben Filistin şiirini sizlerle paylaşacağız. Ardından da güzel bir eserle Grup Genç'ten Filistin'le programımızı nihayet erdireceğiz. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.

Sarmış yaprakları, fal tutarmış sevenler seviyor, sevmiyor. Ben hiç beyazı tanımadım. Benim bildiğim yalnız kırmızı gelincikler. Ve ben Filistin, kanayan yüreği İslam alemin. Ayaklarımda paletler, ellerimde taş parçaları. Annelerin kucağında uyurmuş bebekler. Güller gül gibi kokarmış başka yerlerde. Ben hiç gül koklamadım anne. Dikenler de batmadı ellerime. Çünkü ben süngülere saplandım. Kanayan ayaklarımı saramadım. Bildiğim yalnız mermiler. Ben uzaktaki çocuğun Filistin, ellerini uzatıp sevemediğin, kandan gözyaşlarımı silemediğin, imdat çığlıklarım çınlarken semada duyamadığın, ben hiç sevilmedim ki anne, sevdayı öğrenmeden acıyı tattım yüreğimde, kum taneleri kadar hasreti çoğalttım. Çünkü ben barut kokulu rüzgarlara uyandım, demir kuşlara korkularımı savurdum ve ben anne, feryatlarımla seni çağırdım.

İşte ben Filistin, küçücük adamların kağıttan oyuncağı, arz-ı mevud için oynanan yapboz tahtası, gözü kanlı avcıların hedefinde kekliğim, ellerim küçük tahtadan demirden bacaklarım. Ya ilahi, ya ilahi dilimde şarkılarım, tuzlu sularında yüzemedim hiç denizlerin, çünkü ben ateşten deryalarda boğuldum. Anne, ben Filistin, senin çocuğun, çölün kızgın kumlarında unuttuğun.

0: Vakti muhabbet, vakti muhabbet, vakti muhabbet sona erdi, sona erdi, sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Radyo Hedef.
10: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan,

0: insan, toprak, et, kemik ve can, insan.
1: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Şeytanın dostlar, şeytanın kalbinde marifet, iyilik, güzellik yoktur. Çünkü yaratılışında kendisinde var olan özelliği gereği kalbi insanları sapıklıklara sürüklemek, şerri ve günahı telkin etmek, düşünce dünyası da devamlı küfür ve inançsızlığı süsleyip püsleyerek tasvir edip göstermekle meşguldür şeytan. Bunun için kalbinde, düşüncesinde ve fikir aleminde marifet diye boş bir yer yoktur şeytanın. Ateşin fıtri vazifesi yakmak, suyun fıtri vazifesi akmak olduğu gibi meleklerin fıtri vazifesi de insanlara iyiyi, güzeli, doğruyu, faydalı şeyleri ilham etmek ve cennete götürecek amelleri yapmasına yardımcı olmaktır. Bunun gibi şeytanın da fıtri vazifesi insan kalbini ifsat etmek, bozmak ve insan düşüncesini dosar küfür bataklığına sürüklemektir. Bunun için şeytanın kalbinde iyiliğe, güzelliğe, musibete ve marifete asla yer yoktur. Zehirde şifa aranır mı dostlar? Düşmandan iyilik beklenir mi? Hayır. Ancak aklını kullanan, Kur'an'ı rehber edinen, sünnete uygun hareket eden insan, şeytanı kendisine faydalı hale getirebilir. Onu tam olarak tanımakla ve direnmemekle mükemmel bir insan, takva ehli bir mümin olabilir. Ateşle yemeğini pişirdiği, akar sudan elektrik ürettiği gibi insanoğlu da onu kullanarak Allah-u Teala'nın izniyle yüksek derecelere yükselebilir dostlar. Şeytanın insana musallat olması bir imtiyaz, bir ayrıcalıktır. Önemli olan bu imtiyazı yerli yerinde kullanabilmektir dostlar. Mesela şeytanlar meleklere musallat olmazlar. Onları kaldıramazlar, kandıramazlar, aldatamazlar, zarar veremezler. Yani şeytanın meleklerden alıp veremedikleri bir şey yoktur. Bundan dolayı da melekler nasıl yaratılmışlarsa dostlar, hangi görev için var edilmişlerse devamlı olarak o görevi yaparlar malumunuz. Bu durumda melekler kendilerine Allah tarafından verilen görevlerde aksatma yapmadıkları gibi şeytanlar da zarar görmezler. Bunun için meleklerin ne görevleri değişir ne de makamları. Çünkü her şeyden önce meleklerde ruh ve akıl vardır ama nefis yoktur. Yemezler, içmezler, evlenmezler, şehvetten ve isyandan uzaktırlar. Dolayısıyla günah, sevap mefhumu melekler için söz konusu değildir dostlar. Bundan dolayı da şeytanlar meleklere bir zarar veremezler. Hayvanlar da bu açıdan bir derece meleklere benzer dostlar. Onlarda ruh varsa da akıl ve nefis yoktur. Yani yaptıklarından sorumlu değildirler. Allah onları hesaba çekmez. Şeytan onlarla da uğraşmaz. Dolayısıyla hayvanlar gibi günah sevap söz konusu değildir. Bunun için bir hayvan neyse odur. Ne ilerler ne de geriler. Her iki varlık, melekler ve hayvanlar Kur'an'ların emirlerine muhatap da değildiler. Dini mükellefiyetleri olmadığı gibi namaz, oruç, zekat gibi vazifeleri de yoktur. Onun için ne cennetleri vardır ne de cehennemleri. Ama dostlar, insan öyle mi? İnsanlık aleminde sonsuz bir yücelme ve alçalma seyri vardır dostlar. Bir insan şeytana uymamakla Allah'ın en sevgili kulu olabildiği gibi şeytana uymakla da Allah'ın en sevmediği kulu olabilir. Bir tarafta Musa'lar, öbür tarafta Firavunlar. Bir

Bir tarafta İbrahimler, öbür tarafta Nemrutlar. Bir tarafta Ebu Bekirler, öbür tarafta Ebu Cehiller. İşte elmas gibi yüce ruhlara sahip olan insanlarla kömür gibi alçak ruhlu insanları birbirinden ayırt eden tek şey şeytanın yaratılmış olması, insanlara şüphe ve vesvese vermesidir dostlar. Yani şeytan olmasaydı melekler ve hayvanlar gibi insanların makamları sabit kalırdı. İnsanlar ne âlâ iyiliğinin gibi melekleri bile geride bırakacak makamlara çıkabilirler, ne de cennet gibi ilahi lütuflara mazhar olabilecek bir nimete erebilirlerdi. Bu yücelişin yanında insanlık şerefini ayaklar altına alan ve esfele safilin gibi şeytanlardan aşağı mertebeye düşenler de olmayacaktı. Evet, bütün bu iniş ve çıkışlar dostlar, bu alçalış ve yükselişler, cennetle cehennem arasındaki mesafeler şeytanların yaratılması sonucunda ortaya çıkmıştır. Şeytanın yaratılması, yarış ve imtihan meydanının açılmasına sebep olmuştur. İnsanın yeryüzüne inmesiyle birlikte sorumluluk alanı, cihat ve mücahede sahası kurulmuş olmasıdır. Her peygamberin ve her ümmetin şeytanla mücadelesi olmuştur. Çünkü bu bir imtihandır, ilahi bir sınavdan geçmektir. Cenab-ı Hak peygamberlere şeytanın verdiği vesveseyi giderir. Böylece onlar tebliğ vazifelerini dosdoğru yaparlar. Ancak diğer insanlara, özellikle kalpleri manen hasta olanlara vesvese ve şeytani şüpheler büyük bir imtihan vesilesi olur. Kur'an-ı Kerim'de bu durum şöyle ifade buyurulur: senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedi ki bir şey temenni ettiğinde şeytan onun bu temennisine bir vesvese karıştırmış olmasın. Fakat Allah şeytanın o vesvesesini giderir. Sonra da Allah ayetlerini sapasağlam tespit eder. Allah her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapandır. Allah'ın buna müsaadesi, kalplerinde şüphe ve nifak hastalığı bulunanlara ve kalpleri nifakla katılaşmış olanlara şeytanın verdiği vesveseyi bir imtihan vesilesi yapmak içindir. Zalimler ise muhakkak ki haktan pek uzak bir ayrılık içindedirler. Haç suresi 52 ve 53. ayet-i kerime. Evet. Bir yandan şeytan insanları aldatmaya çalışıp kötülüklere, günah ve çirkinliklere yöneltirken, bu arada Cenab-ı Hak peygamberleri göndererek insana iki yolu göstermiştir dostlar. Biri peygamberlerin gösterdiği ve sonu cennete varan hak ve hidayet yolu. Diğeri şeytanın başını çektiği ve her türlü hile ve tuzakları kurarak sonu cehenneme varan şer ve delalet yoludur. Bu vesileyle teklif ve sorumluluk devresine girmiş olur insan. İnsan kullandığı tercih istikametinde yolunu çizer. Yaptıklarından dolayı sorumlu olur. Bir tarafta Hazreti Ebu Bekir ruhlu insanlar yücelir yücesine çıkarken, öbür taraftan Ebu Cehil ruhlu insanlar aşağıların aşağısına inerler. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'de bu noktayı Rabbimiz şöyle belirtiyor: andolsun ki iblis insanların çoğunu saptıracağına dair iddiasını gerçekleştirdi ve müminlerden bir topluluk hariç hepsi ona uyup gittiler. Aslında şeytanın onlar üzerinde hiçbir gücü yoktur. Fakat biz ahirete iman edenleri ondan şüphe içinde olanlardan ayırt etmek için şeytana bu fırsatı verdik. Rabbin ise her şeyi gözetip koruyucudur. Sebe suresi 20 ve 21. ayet-i kerime. Evet dostlar,
emrine binlerce defa şükür.

olsun ya Rabbi. Allahu Teala'nın dostlar rahmeti, bereketi elhamdülillah üzerimize. Neden şükreden kul olmayalım ki? Kendi kendine şöyle bir düşün. Ya bu Ebu Cehil'in, Firavun'un, Nemrut'un yerinde haşa biz olsaydık halimiz ne olurdu? Ya Rabbi Settar, düşünmek bile istemiyorum. Allahu Teala'ya sığınırım. Ne kadar acı değil mi? Hak etti ve hak ettiğini çekecek elhamdülillah. Şimdi Allahu Teala bize en güzel din olan, en büyük ve tek sahip din İslam'ı bahşetmiş. Elhamdülillah ya Rabbi. Onun yanında İslam'ın tacı, Allahu Teala'nın cennetle cehennemde iftiharla gösterdiği iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bizi ümmet yapmış. Elhamdülillah ya Rabbi. Emrine şükürler olsun. Birçok peygamberler bile hani kainatın efendisine özenirler ya dostlar, keşke ben de onun ümmeti olabilseydim diye. Ve biz Allahu Teala'nın lütfuyla onun ümmeti olarak verilmişiz, yazılmışız. Elhamdülillah ya Rabbi. Cennetin medarı, iftarı ve süsüyle şükürler olsun. Ve bu kadar güzelliğin içerisinde birçok lütuflara erdirildiğimiz halde Allahu Teala'nın emrinden uzak olabilmek, Allahu Teala'nın emirlerini yerine getirememek ne utanç verici bir şeydir, ne kadar ar edici bir şeydir. Ben bu dinin bir temsilcisi olarak Yaradan'ın beni İslam'la bahşetti, kainatın efendisine ümmet yaptı ve elhamdülillah sevgisini kalbimize koydu, muhabbetini kalbimize koydu. Fakat ben İslam'dan uzak isem vallahi yazıklar olsun bana o zaman. Allahu Teala'yı anmaktan uzak isem bana yazıklar olsun. Kainatın efendisini anlamaktan uzak isem bana yazıklar olsun. Bu kadar nimetin içerisinde, bahşedilmiş bir nimetin içerisinde dostlar, işte insanoğlu İslamiyet'in vesileleriyle sebeplerine sarılmadığı sürece vesveseyi başına tac olarak oturtturuyor. Ya Rabbi Sadar, ya kalp mühürlenirse o zaman insanın hali ne olur? Ya Rabbi Sadar, akıbeti bile düşünmek insana tehlike veriyor. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Böyle bir davanın içerisindeysem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmeti isem ve bunu dilimle söylediğimi de kalbimle tasdik edebiliyor isem ne mutlu bana. O zaman dostlar sebeplere yapışmak zorundayım. Davamı öğrenmek zorundayım. Satır satır hayatıma geçirmeye gayret göstermek zorundayım. Anlayabildiğim kadar, idrak edebildiğim kadar, zihnim ölçüsünde kabım ne kadar alırsa o kadar doldurmakla mükellefim. Yoksa o sıkıntılı günde ben Allahu Teala'nın huzurunda ne ederim ki? Düşününce insan fıtratı taayyül etmiyor. Aklı sanki yerinden çıkacak. Düşünürsen çıkar. Şimdi bunların yeri midir? İnsanın aklı yerinden çıkar mı? Neyini düşüneyim diyen insanlara diyorum. İnsan Allahu Teala'nın huzuruna çıktığında aklı yerinden çıkar dostlar. Bir de hesabı veremediğindeki halin ne olacak? Ama Allahu Teala kendi sevgisini, muhabbetini senin kalbine yerleştirdiyse, elhamdülillah ya Rabbi, bundan güzel ne olabilir ki? İşte bunu, o bahçeyi mümkün olduğu kadar süsleyebilmek lazım. Muhabbetullah'la, zikrullah'la, Allahu Teala'yı anarak, hissederek, yaşayarak, İslam'ı hayatına geçirerek insanoğlu insanı kamil olabilmesini öğrendiğinde dünyadan lezzet almaya başlar. Ama böyle sanki işte firavunların aldığı lezzet anlamında değil, kulluğun şuuruna varabilme lezzeti, azla kanaat edebilmek, bütün insanlara güzel bir gözle bakabilmek, hepsi Allahu Teala'nın kuludur diyebilmek ve
onlara

İslamiyet'in güzelliklerini anlatarak şer olanlardan kendisini muhafaza edip, iman etmeyenlerden kendisini muhafaza edip, iman edenlerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde ashabın yaşadığı kardeşlik gibi kardeşliği muhafaza edebilmek lazımdır. Ben kendimle mükellefim, çevremdekilerle mükellefim, komşularımla mükellefim, aile efradımla mükellefim, akrabalarımla mükellefim. Yapabildiğim kadar, gayretle gösterebildiğim kadar, anlayabildiğim kadar ulaşmak zorundayım. Ama bunları yapamıyorsam da bir tebessüm bile diyor, tatlı bir bakış, güzel bir tebessüm bile Allah katında büyük mükafatlara vesile olabilecek bir şeydir. Hele tatlı dil, güler yüz, insanların zaten şu anda aradıkları şeyler bunlar. Bir tebessüm bile. Ama dostlar, vesveseler o kadar çok etrafımızı sarmış ve şeytan o kadar muazzam derecede perçinleştirmiş ki bizi bulunduğumuz ortamın içerisine. Herkes birbirinin kuyusunu kazmaya çalışıyor. Aynı iş yerinde, aynı çalışan insanlar, belki istisnalar hariç olanların dışında olan kişiler diyorum. Bir bardak su verirsin, Allah razı olsun der. Dönüp arkanı gittiğinde, sakın bunun şu şu şu işleri var, sakın onlara aldanma. Bu böyle böyle diyor der. İşte böyle. Ya işçisini, çalıştığı yerlerde kendisini suistimal eden insanlar, haklarını vermeyenler, içinde Allah korkusu olmayanlar, bunların hepsi teker teker Allah-u Teala'ya hesap verecekler. Teker teker. Miskale zerre, zerre miskale hayır yaptığın hesabını vereceksin, zerre miskale şer yaptığın hesabını vereceksin. Bu kadar ince bir alemin içerisindeyiz. Bu kadar ince bir hesap göreceğiz. İnsan düşündüğü zaman içeceği suyun hesabını bile yapıyor. Ama hiçbir şeyi takmayıp da her şeyi aman boşver gitsin dediğinde Ezrail aleyhisselam ensene tokadı vurduğu anda canını alacak. Ve ondan sonra da yerin 2 metre 1 metre altına attıkları zaman münker ve nekir meleklerinin inişiyle o gök gürültüsü inişinde insan her şeyi anlayacak ama iş işten geçmiş. Oh diyecek, keşke ben namazımı kılsaydım, keşke hayır hasenat yapsaydım, keşke yanında çalıştığım insanlara iyi davransaydım, bulunduğum komşularımla helalleşseydim, şöyle yapsaydım böyle yapsaydım ama geçmiş. Onun için insan insanı kamil olabilmek için dostlar aklını başını almak zorunda. Şuurlu Müslüman olmak zorundayız dostlar. Birbirlerimizle vesvese verecek şeyleri bir kenara atıp davamızı daha nasıl güzel yaşayabiliriz? Allah Resulü neler demiş, niçin anlatmış? Bu kadar sıkıntılı hayatı yaşamasına rağmen kainatın efendisi eşsiz bir yaşam örneği göstermiş şu insanlık alemine. Alabilenler kazanıyor. Kabını doldurabilenler kazanıyor. Ya dolduramayanlar, ya Allah-u Teala'nın mühürlediği kalpler, yarın bizim Allah muhafaza öyle olabileceğimizi kim garanti edebilir ki? Bazı insanlar var, çok farklı kitaplar okumuşlar, birçok İslami dini kitaplar okumuşlar, Allah muhafaza sonra farklı farklı kitapların ekollerine dalmışlar, sonra haşa ateist olmuşlar Allah'a sığınırım. Böyle insanlar da tanıyoruz. Ama bazı insanlar var, itikatları zayıf, inançları zayıf. Öğrenmeye başlamış, Allah-u Teala'ya dua etmiş, samimi olmuş. Ondan sonra da öyle insanları geride bırakmışlar ki işte şu diye parmakla gösterilir hale gelmişler. Bunların hepsi Allah-u Teala'nın lütuflarıdır dostlar. Hani işledik ya, Hazreti Vahşi'yi anlattık ya. İşte ümit edilir miydi ki Hazreti Vahşi'nin o şekilde olabileceği? Hele İkrime'nin Müslümanların karşısında, bundan önceki programımızda anlattığımızda, birçok Müslümanları harp etmiş, cephelerde kainatın efendisine karşı savaşmış, ashabına karşı savaşmış, sonra da Hazreti İkrime radiyallahu anh olup Müslümanların safında İslam sancağını dalgalandırarak müşrik keferelerin üzerine koşmuş olan, hepsi Allah-u Teala'nın lütfudur. Kalpleri döndüren Allah-u Teala'dır. Yeter ki insanlar Allah-u Teala'ya iltica edebilmeyi bilsinler. Samimi olsunlar ve ağızlarından çıkan şeylere ilk önce kendileri inansın, ondan sonra dua etsinler.
olmasını istediğin şeyleri Allahu Teala'ya dua ederken kalbin mutmain olsun. Ne istediğini bilesin. Ellerini kaldırıp da huzur-u ilahiye çıktığın zaman Allahu Teala'ya yalvarırken, iltica ederken, dua ederken ilk önce söylediğine kendin inanmalısın. Lakırtı şeklinde söyler isen o duanın kabulünü nasıl bekleyebilirsin? Çok zor. Onun için şuurlu olmak zorundayız. Kendinden önce başkaların için dua et. İlk önce onlar için iste, sonra da kendin için iste. Allahu Teala'nın hazinesi çok geniş. Her şeyi vermeye kadirdir Yaradanım. Elhamdülillah ya Rabbi. Yaradanım bizi cehenneminde yakmak için yaratmadı ki dostlar. Allahu Teala Gafurur Rahim'dir. Rahmeti boldur, bereketi boldur. Her şeyi boldur Yaradanımın. Elhamdülillah ya Rabbi. Sen yeter ki birazcık kulluğunda gayret göster. Birazcık samimi ol. Allahu Teala bin bir lütuflar ve insanları öyle bir önüne serer ki insanın aklı buna taayyül bile edemez. Hele cennetin güzelliği, hele cennetin içerisinde saklı olan güzellikler. Ya Rabbi, emrine şükürler olsun ya Rabbi. Hepsine talibiz inşallah. Allahu Teala'nın rahmetiyle hiçbir ibadetimize, amelimize yaptığımız fiillerin hiçbirine güvenmiyoruz. Beşeriz, hatalarımız çok, günahlarımız çok. Hepsini üst üste koysan belki bunlar önümüze çıkacağı zaman ne hale geleceğiz kim bilir. Allahu Teala o gün ince hesabın günün sıkıntısından bizlere muhafaza buyursun inşallah ya Rabbi. Ama rahmeti o kadar geniş ki Allahu Teala'nın, emrine şükürler olsun ya Rabbi. Rabbimizi çok seviyoruz. Allah'ın bizi affı mağfiret edecek inşallah. İnanıyoruz. Hani buyurulduğu gibi en aynı abdi zannibi, ben kulumun umduğu gibiyim. Yaradanım böyle buyuruyor ya, nasıl umuyoruz Yaradanımızı? Bunu her zaman altını çizerek söylüyorum. Allahu Teala Gafurur Rahim'dir, inşallah bağışlayacak. Kainatın efendisinin hatırına inşallah affı mağfiret edecek Yaradanımız. Ümidimizi hiçbir zaman kesmeyeceğiz inşallah. Ve böyle olduğumuz sürece de şeytanın vesvesesinden de uzak kalacağız inşallah. Allahu Teala'dan ümidi kestiğin andan itibaren şeytan hemen oraya yerleşir. Ondan sonra da sana türlü türlü vesveseler vermeye başlar. Şeytanla işimiz olmaz. Allah uzak tutsun inşallah bizi. İmtihanımızı kolay kılsın inşallah. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Talibiz ya Rabbi. Sana talibiz. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Evet dostlar. Şeytanın varlığı bütünüyle şer değildir. Tamamıyla çirkin ve zararlı değildir. Çünkü şeytanın varlığında ilk bakışta her ne kadar bir miktar şer bulunsa da neticeye baktığımızda pek çok hayırlı sonuçlar görüyoruz değil mi? Yaradan'ın onunla çok büyük makamlara çıkmamızı vesile kılıyor. Sabit bir makam yok işte orada. Orada insanın ameli noktasında, teslimiyeti noktasında, samimiyeti noktasında birçok lütuflar ve makamlar üst üste ekleniyor. Elhamdülillah. Mesela buna şöyle bir örnek açabiliriz dostlar. Meyveli bir ağacı yetiştirmek için toprağa bir çekirdek atacaksınız. O çekirdeğin ağaç olup meyveye durması için ne kadar bir zaman geçmesi gerekir? Çekirdekle meyve arasında ne kadar uzun mesafe vardır? Çekirdek patlayacak, yavaş yavaş filizlenecek, küçük bir fidan olacak, sonra aşı yapılacak, yaprak çıkacak, çiçek çıkacak, meyveye duracak, meyvesi olgunlaşacak ve koparılıp istifade edilir bir hal alacak. Evet, görüldüğü gibi bir çekirdek nerede, bir ağaç nerede? Bir çekirdeğin ağaç olabilmesi için muntazaman bir bakım yapılması gerekiyor. Bu arada da işte toprağa dikilmesi, sulanması, gübrelenmesi, sürülmesi, ilaçlanması vesaire bir aile işlemden geçmesi gerekiyor değil mi dostlar? Ne kadar çok emek veriliyor. İşte insan da böyledir dostlar. İnsanın mahiyet ve kabiliyetleri bir çekirdek gibidir. İnsanın mükemmel bir hale gelmesi için zerreden güneşlere kadar uzun bir mesafe vardır. Öyleyse insan kabiliyetlerini ne kadar geliştirirse dostlar, buraya dikkat edin, o kadar mükemmel insan olur. Ancak insandaki bu kabiliyetlerin gelişmesi ve işlenmesi için mutlaka bir şeylerin yapılması gerekir. Bunun yolu ve mücadeleden geçmesi şarttır insanoğlunun. Ciddi bir gayret ve mücahededen geçer insanoğlu. Ve ondan sonra da bazı engelleri aşar, zorlukların ve düşmanların bulunduğu ortamlar da oluşmak zorundadır. O da o düşmanlar mağlup edilip o zararlar defedildiği, o engeller aşıldığı takdirde o mesafe alınmaktadır.
alınır. İşte insanoğlu orada o mesafeyi alıyor. Allah dostlarının hayatlarına bakın dostlar. Birçok Allah dostunun hayatlarını okuduk, aktardık.

filmlerde görüyoruz, o hazırlanan filmlerde, Gönül Dostları'nın filmlerinde veyahut da okuduğumuz eserlerde doğar doğmaz evliya olarak mı doğuyor? İstisnalar hayır. Hariç. Çok zor değil mi? Ne imtihanlardan geçiyorlar, ne sıkıntılardan geçiyorlar, gecelerini gündüzlerine katıyorlar. Ne ilimlerin tahsiline düşüyorlar. İlim alacak, bir şehirden bir şehire mesafedeki yeri yürüyerek gidiyor. Bir köyden başka bir köye her gün derse gidiyorlar. Yaşadıkları dönemlere bakın dostlar. Gönül dostlarının, Allah dostlarının çektiği sıkıntılara bakın. Bu sıkıntıların içerisinde doğru dürüst yiyebilecekleri aşları yok. Ayaklarında çarıklar o dönemde yaşadığı zamanlarda veya sonraları için. Uçak yok, otobüs yok, araba yok. Yürüyerek. Ya Rabbi. Ne sıkıntıların içindeler. Ama ne oldu? Allahu Teala'ya öyle inanmışlar ki Allahu Teala lütuf üzerine lütuflar bahşediyor ve Allahu Teala'nın ilmine talip oluyorlar. Allahu Teala ondan sonra talip olan, o ilme talip olan insanları öyle alemler, kapılar ve fetihler açıyor ki tayyi mekan ediyorlar. Elhamdülillah, zor değil çünkü. Yaradanım için zor değil ki. Sen yeter ki taleplisi ol. Allah için ne kerametler ne lütuflar ihsan ediyorlar. Çok zor değil ki. İnsanlar onlarla ne kadar alay ediyor, ne kadar sıkıntılar. Örneğin aklıma geldi İmam-ı Şafii Hazretleri. Allah-u Teala ondan razı olsun inşallah. Onun hatırına bizi affı mağfiret eylesin. Bir gün bir grup geliyor. Diyorlar ki ya bu devir burada İmam-ı Şafii diye bir zat varmış. Bu kadar alimmiş, bu kadar becerikliymiş inşallah diyor. Biz onu nerede bulabiliriz? İnşallah biraz ona diyor sorular sormak istiyoruz. Aklınca İmam-ı Şafii Hazretlerini tartacaklar. Ne kadar bilgili olduğunu anlayacaklar. Kendi bilgilerinin üstün olduğunu çıkartıp kendilerince onu susturmaya çalışacaklar. Bu kadar insan peşinden gidiyor. Mümkün müdür böyle bir şey diye? Böyle bir imam olması mümkün müdür diye? Ve ondan sonra diyorlar ki işte İmam-ı Şafii Hazretleri aşağıda diyor derenin kenarındaydı. O büyük ırmağın akarsuyun olduğu yerde orada diyor oturuyordu. Biraz önce orada gördüydük. İsterseniz gidin bakın diye. Uzaktan 5-6 kişi geliyor. Geliyorlar tam ırmağın kenarına geldiklerinde İmam-ı Şafii Hazretleri abdest alıyor. Abdestini bitiriyor. Diyorlar ki selamu aleyküm. Aleyküm selam diyor İmam-ı Şafii Hazretleri. Seccadesini alıyor hiçbir şey söylemeden önce. Bakın dostlar seccadesini hemen alıyor. Irmağın üzerinde yürümeye başlıyor suyun üzerinde. Suyun üzerinde yürümeye başlıyor ve suyun ortasına doğru geliyor. Akan o gürül gürül akan akarsuyun üzerinde. Ve ondan sonra seccadesini o suyun üzerine seriyor. O üzerine oturuyor. Diyor ki şimdi benim ilmimi tartışmaya gelen kardeş sizlere diyor. İlmimi tartmaya ölçmeye gelecek kişiler soru sormak isteyenler varsa seccadesini alsın gelsin karşıma otursun. Ondan sonra da sorularınıza cevap vereyim diyor. İşte bu kadar. Onların suyun üzerinde yürüyüp de seccadeyi suyun ortasında üstüne serip de oturma kabiliyetleri mi var? Hayır. Zaten günümüzde en büyük sebepler nasıl oluşuyor biliyor musun dostlar? İnsanlar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, bir şeylere geldiklerini, piştiklerini zannediyorlar. Ve ondan sonra da sağa sola dil uzatmaya başlıyorlar. Şu şöyledir, bu böyledir. Kimseyi ölçmeden, tasmadan, biçmeden. İşte böyle. Ama ilme talip olanlar, Allahu Teala'nın rızasını kazanmaya çalışan insanlara Allahu Teala yardım ediyor. Bin bir lütuflar ihsan ediyor elhamdülillah. O Allah dostlarına verdiği lütufların haddi hesabı yok elhamdülillah ya Rabbi. Daha sen yanlarına gelmeden senin ne niyetle geldiklerini Rabbim dilerse bildirir ve bilirler. Rabbim bildirirse bilirler. Onlar için çok zor bir şey değildir ki. Onlar Allah bunların da peşinde değillerdir. Onların tek istedikleri şey Hakk'ın rızasını kazanabilmek. Onlar kerametin de peşinde değillerdi. Hala da değiller. Onlar Allahu Teala'ya kulluk yapabilmenin derdindeler. Onlar çevresinde olan insanları yetiştirme ve içinde bulundukları ortamın içerisinde insanları diken bahçesinden sıyırıp bir gül bahçesinin içindeki güllerin yerlerine derlemekle meşguller. İşte elhamdülillah ya Rabbi, insanın talip olduğu şeyi bilmesi gerekir. Ben davamın içerisinde kendimi öyle bir yetiştirmeliyim ki o gül bahçesinin içerisinde bir gül de ben olabileyim. Buna talip olabilmek lazım dostlar.

Onun için buralarda vesvesenin, havanın, evatırın işi olamaz. Şu anda bunların peşinde dolaşamayız. Böyle şeyleri kafaya takmamamız gerekir. Kafamıza takacak o kadar çok sorunlar varken, yani sorun noktasında olayı görmek istiyorsan illaki ben yaradanıma nasıl kul olabilirim, insan bunu takabilmeli kafasına. Gerisini koy kenara. Ama rahatlık arkasında bir sürü şeyler getirir insana. Vesveseler getiriyor işte. Ondan sonra tabii ki gözün üzerinde kaşın var. Onun hesabını yaparsın. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. İnşallah Allahu Teala bizlere de salih bir kul olabilmeyi nasip-i müesser eylesin. Öyle samimi insanlar varmış ki dostlar. Derler ki Cizre taraflarında suyun sert aktığı bir yer varmış. Kışın her taraf buz içerisinde. Her taraf buz. Bir kelekçi amca varmış. Kelekçi tabir ederler. Karşıdan karşıya geçirip götürüp getirmeye gereken şeyler vardır. Keleklerden yaparlar. Kalın kabakları, boş kabakları birbirlerine bağlarlar. Kayıklar yaparlar ve karşıdan karşıya. Onlara kelekçi derlerdi. O kadar samimi olan insanlar var ki diyor ki bu yaşlı amcayı bir gün gördüm. Çok samimiydi ama çok fakir ve ihtiyaç sahibi bir insandı. Namaz vakti gelmiş. Ezan-ı Muhammediye'nin diyor okunduğunu tahmin ediyordum. Çünkü Ezan-ı Muhammediye'nin okunduğu saatler içerisindeydi diyor. Bu dedenin de diyor üzerinde, kelekçi amcanın da diyor üzerinde doğru dürüst bir entaresi bile yoktu. O soğuğun içerisinde diyor buzları kırıp onlarla abdest aldığını gördüm. Ve ondan sonra diyor kendi halimden utandım. Onun istediği tek şey vardı diyor. O anda Allahu Teala'nın huzuruna çıkıp ibadetini yapabilmek. Oradan geçerken ben birazdan diyor soba yanan bir evin içerisine girecektim. Sıcak sıcak suyla abdest alıp namaz kılacaktım. O diyor gariban kelekçi dedeyi gördüğümde o buzları kırıp abdest aldığını gördüm diyor ezerek. Allahu Ekber. İşte burada dostlar, samimi olabilen insan için o buzun ne kıymeti var ki? O beden üşür mü? Belki de üşüdüğünde ondan zevk alır. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin olayını da biliyorsunuz değil mi dostlar? Hocasına abdest suyu hazırlamak için birazcık gecikiyor. Uyanmış kalmış. Öyle bir sıkıntının içerisinde hemen fırlıyor ve ondan sonra da suyu görüyor. Hemen yakmak istiyor, altını ısıtmak ama vakit yok. Hocası yukarıdan iniyor. Sıkıyor kalbine. Ve ağlıyor. Ben hocamın suyunu ısıtamadım diye. Ama hocası Allah-u Teala'nın lütfuyla her şeyin haberdarı. Dök evladım diyor, dök suyu. Tereddüt ediyor hala. Buz gibi suyu hocama nasıl dökebilirim diye. Dök evladım, dök diyor. Ve dökmeye başladığında Bismillahirrahmanirrahim diyor ve ibrikten dökülen su duman çıkıyor üzerinde. Bugün diyor suyu fazla ısıtmışsın evladım ama diyor bu su gönül ateşiyle yanmış. İşte mesele orada dostlar. O suyu gönül ateşiyle yakabilmekte. O gönül ateşiyle yakılmış bir su elhamdülillah ebediyete kadar soğumaz. İşte bu gönül ateşiyle bu suyu ısıtabilmek için burada diyoruz ki samimiyete ihtiyaç var. Bu suyla yıkanabilmek, bu suyun bereketini üzerinde hissedebilmek için bu kalbin içinde ateşi var etmen gerekir. Kalp vesveseden uzaklaştırılacak tek şeyle oluşur. O da zikrullah'tır. Allahu Teala'ya teslim olmaktır. Kainatın efendisiyle beraber olabilmek için onun sünnetlerini hayatına geçirmekle olur. İşte yanınızda bulunan insanlara, hocalarınıza, sevdiklerinizle yanında beraber olmaya çalışın. Onlardan alabileceğiniz her şeyi hayatınıza geçirmeye çalışın. Sebeplerdir. Hani malumunuz bilirsiniz dostlar, bir gün bir Allah dostu bir hamama gidiyor orada yıkanmak için. Bir parça da elinde şey var, yıkanmak için kil kullanırlardı onlar temizlenmek için.

Salatosu bir parça kil alıyor, tam üzerine sürecek, yıkanacak hamamda. Bir kokluyor ki miski amber gül kokuyor. Ve lisanı hal ile soruyor o kile: "Ey kil, sen ne güzel kokuyorsun böyle," diye. O kül de kil de lisanı hal ile ona cevap veriyor. Diyor ki: "Ben bir gülün gölgesindeydim ve orada yetiştim, orada oluştum. Ve diyor o gülün kokusu, o gülün gölgesi bana sindi. Ve onun için böyle gül kokuyorum," diyor. Mesajı almak gerekir dostlar. İşte o gül tesbih hata olmasın. Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O gülün gölgesi, o gülün kokusu biz olmak zorundayız ve bize sinmek zorunda. Böyle olduğun sürece senin kokun her tarafa yayılır ve senin kokundan istifade ederler. Allahu Teala inşallah o miski amber ve gül kokularıyla huzur-u ilahide, mahşerde kainatın efendisinin yanına o kokularla gidenlerden eylesin bizi. Ya Rabbi, seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırım.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi. Âl-i İmran Suresi 36 ve 37. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onu doğurunca dedi ki, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar, o da "Allah tarafından" cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
7: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
8: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

olsun. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimizi Mescid-i Nebevi'de yanında bazı kişilerle beraber buldum. Fekumtu, ayağa kalktım veya ayakta yanında durdum. Fekaleli, bana şöyle dedi. Erseleke Ebu Talha, seni Ebu Talha mı gönderdi diye sordu. Kultu naam, evet dedim. Fekaleli taamin, yemek için mi dedi. Kultu naam, evet dedim. Fekale limen ma'ahu, fekale limen ma'ahu, yanında beraberinde olanlara hitaben Aleyhissalatu vesselam Efendimiz dedi ki kumu, kalkın. Fentalaka vantalaktu beyneydihim. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz kalktı, yürüdü. Ben de onlarla beraber yürüyüp geldim. Aleyhissalatu vesselam Efendimizin zaman zaman gelen misafirleri kendi evinde, Hazreti Ebu Bekir'in evinde radıyallahu anh, Ensar'ın evinde ağırladıklarını biliyoruz. Ve işte Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimizin misafirlerine ikram eden zevattan biri Enes bin Malik Hazretlerinin üvey babası Ebu Talha. Bu hadis-i şerifte mescitte bulunan insanların yemeğe davet edilmesine dair hadis-i şerifi görmüş oluyoruz. Bu hadis-i şeriften çıkarılan neticeler arasında fihi cevazül hicabe, bekçilik yapmak, nöbet tutmak, hizmet etmek caizdir. Fihi dua ile taami ve in lem yekun velimeten, düğün yemeği olmasa bile yemeğe davet etme hakkında bu hadis-i şerifi görüyoruz. Fihi enne dua ila zalike min el mescid ve gayrihi sevaun. Mescidin içinde de böyle bir davet yapılabilir. Dışında da yapılabilir. Enne zalike min amalil bir. Çünkü bu iyilik amellerindendir. Ve fihi dua sultan ile taamil kalil. İdarecinin, yöneticinin az bir yemeğe misafirlerini davet etmesinin caiz olduğunu görüyoruz. Evet. Fihi enne racul el kebira iza daa ila taamin ve alim enne sahibehu la yekrehu en yecribe ma'hu gayrehu ve enne taame yekfihim ennehu la be'se bi en yahmile ma'hu men hadarehu. Ev sahibinin rahatsız olmayacağını, bilakis memnun olacağını bilen kimse yanında başkalarını da davet edebilir. Konumuz Kitab-ı Salah, mescitlerle ilgili hadis-i şerifleri okuyoruz. Mescitte, camide bulunan bir kimseyi yemeğe davet edebiliriz. Bu hadis-i şeriften bu ve benzeri neticeler elde edilmektedir. Babul kadai vel li'ani fil mescidi beynel ricali vel nisa. Mescidin içinde, caminin içerisinde hüküm verilebilir mi? Yargılama yapılabilir mi? Kaza meclisi kurulabilir mi? Lian dediğimiz karşılıklı lanetleşme uygulaması erkekler ve kadınların da bulunduğu bir mecliste, mescitte yapılabilir mi? Bununla ilgili hadis-i şerifi okuyoruz. Yani İslam fıkhında yer alan hükümlerin mutlaka ya Kur'an-ı Kerim'den ya hadis-i şeriflerden bir delile dayanması gerekiyor. Ya da Kur'an ve sünnet çerçevesinde kıyas ve icma delillerine dayanılarak bu hükümlerin verilmesi gerekiyor. Müçtehitler şahsi, indi, keyfi görüşlerine göre değil, Kur'an ve sünnet çerçevesinde şekillenen İslami anlayışı eserlerine derc etmişlerdir. Kalel müellif el-İmamul Bukhariyyü rahimahullah haddesena Yahya. قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد ان رجلا قال يا رسول الله. Sehl bin Saad anlatıyor. Bir zat Aleyhissalatu vesselam Efendimize geldi. Araeyte raculan vecede ma'amraatihi raculan eyaktuluhu. Bir kişi kendi hanımının yanında bir başka erkeği görse, uygunsuz bir durumda, onu öldürebilir mi diye sordu. Bu soru üzerine ayet-i kerime nazil olunca
Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o sahabeyi çağırdı. Fettela'ana fil mescidi. O sahabi ve onun suçladığı hanım mescitte Kur'an-ı Kerim'de Nur suresinde emredilen şekilde mülaane yaptılar. Karşılıklı lanetleşme. 4 defa eğer ben bu fiili yapmışsam Allah'ın laneti benim üzerime olsun şeklinde ifade kullanarak ve 5. ifade Kur'an-ı Kerim'de belirtilen şekilde mescitte yapılmıştır. Konumuzla ilgili yönü ve ene şahidün Sehl bin Sa'd, ben bu olaya şahidim diyor. Bu olayla ilgili 2 ayrı sahabinin ismi veriliyor. Biri Hilal, diğeri Uveymir isimli 2 sahabi. Uveymir İbnül Haris biri, diğeri Hilal bin Ümeyye olmalı. Bu 2 zat farklı 2 olay yaşamışlar. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bunu arz ediyorlar. Suçladıkları hanımlarıyla birlikte Mescid-i Nebevi'ye geliyor ve Mescid-i Nebevi'de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz inen Nur Suresi ilk ayetlerini bunlar üzerinde uyguluyor. Tabi burada hadis-i şerif kısaca anlatılmış. Yine Buhari'de daha uzun bir şekilde şöyle yer alıyor. Eyektülühü em keyfe yef'al. Bu hanımını öldürmeli mi yoksa nasıl hareket etmeli diye soruyor. Fe enzelallahu fi şe'nihi ma zükira fil Kur'an min emril mütela'ineyn. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de lanetleşen eşler hakkındaki ayetlerini indiriyor. Fekale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurdu. Kad kadallahu fike ve fimraetike. Allah senin hakkında ve eşinin hakkında hükmünü indirdi. Kal fetela'ana fil mescidi ve ene şahid. Mescitte bu hüküm uygulanıyor. Tabi fıkıh erbabı mescitte hüküm verilebilir mi? Mahkeme kurulabilir mi? Mescitte aile davası görülebilir mi? Veya gayrimüslimler, Müslümanlarla beraber mescitte davaları görülebilir mi? Konusu üzerinde fıkıh erbabının farklı ifadeleri var. Bu ve benzeri hadis-i şerifleri değerlendiren fıkıh erbabının değişik fikirleri var. Cülûsül kâdî fil mescidi lil kadâi minel emril kadîmil ma'mûli bih. İmam Malik Hazretleri diyor ki hakimin mescitte hüküm vermek için uygun bir yerde oturması eskiden beri uygulanan bir husustur. Osmanlılardan mesela Bursa'da Yıldırım Bayezid Camii'nde, Yeşil Camii'nde hakimin oturduğu kaza yargı meclisinde hüküm vermek için oturduğu yerler mevcuttur. Said İbnül Müseyyep bu uygulamayı mekruh görüyor. لَوْ كَانَ لِي مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَا تَرَكْتُ اثْنَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِي الْمَسْجِدِ. Bana eğer yönetim görevi verilecek olsa ben 2 kişinin mescitte birbirleriyle tartışmasını, birbirleri hakkında ileri geri sözler söylemesini kabul etmem. Böyle bir uygulamaya izin vermem diyor. Çok değerli sahabi Said İbnül Müseyyep. İmam-ı Azam Ebu Hanife ve talebelerinin görüşü vel müstehabbu en yecrise fi meclisil hukmi fil cami'i fe inkâne mesciden bi cenbi darihi felehu zâlik. Mescitte hakimin oturması ve karar vermesi müstehaptır deniyor. İslam tarihinde davaların çok fazla olmadığını, özellikle aile davalarının Kur'an-ı Kerim'in hakemen min ehlihi ve hakemen min ehliha ayeti kerimesi çerçevesinde kadının ailesinden bir hakem, erkeğin ailesinden bir hakem ile aile içinde çözülmesi gerektiğini biliyoruz.
Önce aile davası aile içerisinde çözülecek. Bu mümkün olmadı.

takdirde hakime intikal edecektir. Diğer ticari davalarda da önce sulh mümkün ise, iki tarafın anlaşması, barışması mümkün ise bu temin edilecek. Sonra mahkemeye intikal edecektir. Tarih boyunca mahkemelerin tamamen boş kaldığına dair bir takım haberler tarihte nakledilmektedir. İslam toplumunda hem maddi hem manevi tatminin yaşandığı bir toplumda elbette davalar asgari bir ölçüye inecektir. Bu asgari ölçüdeki davaların cami veya cami civarında çözümlenmesi davalı ve davacı üzerinde olumlu bir tesir icra edecektir. Yalan söyleme, yalan yere şahitlik gibi olumsuz uygulamaların yapılmasına fırsat verilmeyecektir. Tabii ülkeler genişleyince ve mahkemeler çoğalınca artık bu davalar camilerde görülmez oldu. Mahkeme binaları inşa edildi ve tıpkı nasıl ilim camide başlamış, mescitteki halkalarla başlamış, sonra cami çevresine ve sonra diğer medreselere, ilim yuvalarına intikal etmişse, aynı şekilde hukuki meselelerde de camiden başlayan hayat cami dışına ve çevresine taşmış, uygulama bu şekilde devam etmiştir. Konumuzla ilgili nokta, camide hüküm verilebilir. Yani cami bir ibadet merkezidir, aynı zamanda ilim merkezidir, aynı zamanda hayatın en fonksiyonel, en canlı ve en açık hayati meselelerin konuşulduğu yer olmalıdır. Yani cami sadece ibadet merkezi olarak telakki edilmemelidir. 45. baba geçiyoruz. Babun izâ dekale beyten yusalli haythü şâe ev haythü umira ve lâ yetecesses. Bir kimse bir eve girdiği zaman istediği yerde namazı kılar veya kendisine tavsiye edilen yerde namazı kılar. Evde sağa sola bakarak bir takım sırları öğrenmeye çalışmaz. Bu böyle bir başlık koymuş bu baba İmam Bukhari Hazretleri. Kale'l müellif rahimahullah haddesene Abdullah ibnü Meslemete kale haddesene İbrahim ibnü Sa'din an ibni Şihabin an Mahmud ibn Rabi'i an İtban ibn Malik radıyallahu anhu enne nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme etahu fi menzilihi. İtban bin Malik, Medineli bir Müslüman, ama bir Müslüman, aleyhissalatü vesselam Efendimiz onun evine geldiğinde fekale şöyle bir talepte bulundu. Eyne tuhibbu en usalliye leke min beytik. Evinde nerede namaz kılmamdan memnun oluruz? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ifadesinin güzelliğine bakın. Eyne tuhibbu en usalliye leke min beytik. Evinde sana nerede namaz kıldırmamdan hoşlanırsın? Kal İtban bin Malik diyor ki fe eşertu lehu ila mekanin, bir köşeye işaret ettim. Fekebbara nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhissalatü vesselam Efendimiz tekbir getirdi. Fe safefne halfehu, biz de onun arkasında saf olduk. Fe salla rekateyn, yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz mekruh olmayan, haram olmayan bir vakitte nafile olarak iki rekat namaz kılmış ve orada bulunanlar da aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e uymuşlardı. Muhtemelen bir yatsı namazı sonrası bu ama zatı ve ama ve imam olan bu zatı memnun etmek için aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle bir ziyarette bulunuyor. İstihbabu ta'yini musallen fil beyti izâ acez an huduril mesacit. Yaşlanmış ama artık mescide gelemeyecek bir durumda
Ama evinde namazı eda ederken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam

Efendimizin namaz kıldığı bir yerde namaz kılmak istediği için bu yeri gösteriyor, davet ediyor. Ve fihi cevazul cemaati fil buyut. Evlerde cemaat yapmak caizdir. Ve fihi cevazun nevafile bil cemaa. Nafile namazların, farz ve vacip dışındaki namazların cemaatle kılınması caizdir. Ve fihi ityanur reis ila beytil mer'us. Başkanın, yöneticinin, vatandaşların evine gelmesi caizdir. Fihi tesviyetus saffi halfel imam. İmamın arkasında safların düzgün olması. Ve fihi ma yedullu ala husni hulukihi ve tevadu'ihi ma celaleti kadrihi ve izzami menziletihi sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bu hadis-i şeriften aleyhissalatü vesselam Efendimizin makamının büyüklüğüne, derecesinin yüceliğine rağmen son derece mütevazi ve güzel bir ahlak sahibi olduğunu görüyoruz. Sahabe-i kiramın bu cins tekliflerini kabul etmektedir. Evinde ilk defa mescit köşesi açan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh'tır. Efendimiz evine davet etmiş. Ya Resulallah, ben evimde nafile namazları, kuşluk namazlarını, evvabin namazlarını, teheccüd namazlarını belli bir köşede kılmak istiyorum. Ve sizin kıldığınız yerde kılmak istiyorum. Şu köşede namaz kılar mısınız diye talepte bulunmuş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz genç sahabi Mus'ab bin Umeyr'in bu teklifini kabul etmiştir. Evimizde oturma odası var, yatak odası var, mutfağımız var vesaire vesaire. Ama maalesef mescidimiz yok. Özellikle geniş evi olanların bir odayı mescit olarak tahsis etmeleri veya odanın bir bölümünü, bir köşesini mescit olarak tahsis edip sürekli orada namaz kılmak en temiz, en sessiz, en bereketli olarak gördüğümüz bir köşeyi mescit olarak tahsis edip orada namaz kılmamız sahabe-i kiramın sünnetlerinden biridir. Bu hadis-i şerifi İmam Bukhari bir sonraki bapta daha geniş bir şekilde açıklamaktadır. Babu el mesacidi fil buyut. Evlerdeki mescitler. Ve sallel bera ubnu azibin fi mescidihi fi darihi fi cemaatin. Bera ibn Azib radıyallahu anh kabilesinde, yurdundaki mescidinde, evindeki mescidinde cemaatle namaz kılmıştır. Evet, İmam Buhari Hazretlerinin sahihini takip ediyoruz ve bu dersimizde mescitlerle ilgili hadis-i şerifler konumuz. Haddesena Said ibn Ufeyr قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار عتبان بن مالك peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin ashabından, Bedir mücahitlerinden ve Ensar'dan, Medineli Müslümanlardan biri. Kendi kabilesinin imamı yaşlanınca artık uzaktaki mescide gidemez duruma geliyor ve evinde namazları eda etmesi için aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e evine gelmesi için davette bulunuyor. Ennehu etâ Rasûlullâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz geldi. Fekal, ya Resulallah, kad enkertü basari. Artık gözüm görmez oldu. Ve ne usalli li kavmi. Ben de çevremde bulunan insanlara namaz kıldırıyorum. Ve izâ kânetil amtâru sâlel vâdi ellezî beyni ve beynehum. Yağmurlar yağınca benimle kabilem arasındaki o vadiden dere akıyor. Lem estati en atiye mescidehum. Bu kabilenin mescidine gidemiyorum. Fe usalliye bihim. Ve onlara namaz kıldıramıyorum. Ve vedittu ya Resulallah. Enneke te'tini fe tusalliye fi beyti.

فَاَتَّخِذَهُ مُسَلَّ. Öyle arzu ettim ki bize misafir olasın, evimde namaz kılasın ve biz de o namaz kıldığınız yeri bir namazgah, bir mescit edinelim. Kabile mescidine gidemediğimizde namazları yanımda bulunanlarla beraber burada kılalım. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. Peygamberimiz de inşallah yaparım diye cevap verdi. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimiz ve Hazreti Ebubekir böyle güneş yükselince geldiler. فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bir öğle vakti öncesi, kuşluk vaktinde Aleyhissalatü vesselam Efendimiz içeri girmek için izin istedi. فَاَذِنْتُ لَهُ. Ona izin verdi. فَلَمْ يَجْلِسْ ح۪ينَ دَخَلَ الْبَيْتِ. Eve girdiğinde oturmadı. ثُمَّ قَالْ اَيْنَ تُحِبُّ اَنْ اُسَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ. Evinin hangi tarafında namaz kılmamı arzu edersin? قال فأشرت له إلى ناحية من البيت. Evin bir köşesini işaret ettim. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kalktı, tekbir getirdi. فقمنا biz de kalktık. فصفنا. Önce safı düzeltti. فصلى ركعتين. İki rekat namaz kıldırdı. ثم سلم. Sonra selam verdi. İki rekat nafile namazı Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kıldırmış oldu. Kal ve habesnahu ala haziratin sana'naha lehu. Peygamber Efendimiz'i hemen göndermedik. Onun için hazırladığımız bir yemeği yemesi için tuttuk. Kal fesabe fil beyti ricalun min ehlid dar zevu adedin fectema'u. Ve o civarda bulunan birkaç kişi hemen orada toplandılar. Fekale kailun minhum. İçlerinden biri. Eyne Malik ibn Duhşun Duhayşin. Eyne Malik ibn Duhayşin. Duhşun Duhayşin. İki rivayet var. Burada Duhayşin. Ev ibn Duhşun. Malik bin Duhşun veya Malik bin Duhayşin nerede diye. Fekale bağdum. İçlerinden biri. Zalike münafık. Dediğin adam münafıktır. La yuhibbu Allah ve Resul'e. Ne Allah'ı ne Resul'ünü seviyor. Peygamberimizin huzurunda. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tekul zâlik. Böyle söyleme. Ela terahu kad kâle la ilahe illallah yuridu bi zâlike vechallah. O Malik bin Duhşun'un Allah rızasını gözeterek la ilahe illallah dediğini görmüyor musun? Kâle Allahu ve Resûlühü âlem. Bunu diyen kimse Allah ve Resûlü en iyisini bilir dedi. Kâle fe innâ nerâ vechehu ve nasîhatehu ilel münâfikîn. Ya Resûlallah biz şunu görüyoruz ki onun bütün gayreti, onun bütün yardımı, ilgisi münafıklarla beraber. Kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz buyurdu ki فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ يَبْتَغِي بِذَٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ. Allah rızasını gözeterek La ilahe illallah diyen kimseye Cenab-ı Hak cehennemi haram kılmıştır. قَالَ اَبْنُ الشِّحَابِ. İşte bu durumda Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o kimsenin böyle La ilahe illallah dediği halde münafık diye isimlendirilmesinden memnun olmadı. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu kabul etmedi. Hadis ravisi İbn-i Şihab anlatıyor. Kâle İbn-i Şihab ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُسَيْنَ اَبْنَ مُحَمَّدٍ الْاَنْصَارِي وَهُ اَحَدُ بَن۪ي سَالِم. O Salim oğullarından, o kabileden Husayn bin Muhammed'e sordum. وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ an hadisi Mahmud ibn Rabi' fe saddakahu bi zalik. Mahmud bin Rabi'in hadisini dinleyenlerden biri bu olayı aynen doğrulamıştı. Evet, bu hadisi şeriften şu neticeyi anlıyoruz. Ama bir kimsenin imameti caizdir ve yağmur

karanlık, düşman korkusu sebebiyle cemaatten geri kalıp evde cemaat yapılabilir. Bir kimse kendisinde bulunan gözlerinin görmemesi vesaire gibi durumları şikayet amacı olmaksızın rahatsız olduğunu ifade edebilir. Evin belirli bir yeri namaz için tayin edilebilir. Ancak mescitte özellikle bir yerin ayrılması, başkalarının oraya sokulmaması uygun değildir. Allah'ın salih kullarının evimize davet edilip evimizin bir köşesinde namaz kılmalarını istememiz gayet tabiidir. Gayet bununla teberrük edilmesi caizdir. Gündüz veya gece nafile namaz cemaatle kılınabilir. Onlarca bu hadisi şeriften çıkarılan neticeler ve ziyaretçi ev sahibinin rızasıyla onun evinde imamlık yapabilir. Allah'ın salih kulu geldiği zaman çevrede bulunan kimseler de o salih kulun sohbetinden istifade etmek için onun bulunduğu eve gelip onu dinleyebilirler. Bir kardeşini kötü bir ifadeyle suçlayan kimseyi diğer Müslüman savunmalıdır. Onu savunacak bir şey bulmalıdır. Ve son ifade, cehennemde mümin kimseler, la ilahe illallah diyen kimseler ebedi kalmayacaklardır. Günahlarının cezasını çektikten sonra veya Cenab-ı Hakk'ın affına, Resulünün şefaatine, Kur'an-ı Azimüşşan'ın, orucun, müminlerin, hacıların, şehitlerin, Allah'ın salih kullarının şefaatine erdikten sonra la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kimseler cennete gireceklerdir. Rabbim cennette buluşmayı nasip eylesin.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cevşen Ülkebir. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. 27. cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قال فما خطبكم أيها المرسلون.
2: İbrahim kendisine misafir olarak gelen meleklere, acaba sizin asıl önemli işiniz nedir ey elçiler dedi.

0: لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِينٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ
1: Onlar, gerçekten biz günahkar bir kavim olan Lut kavmine gönderildik. Onların üzerine çamurdan pişirilmiş sert taşlar yağdıracağız. O taşlardan her birinin haddi aşanlardan kime isabet edeceği Rabbin katında işaretlenmiştir dediler.
0: فَاَخْرَجَنَا مَنْ كَانَ ف۪يهَا مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ
1: Nihayet biz müminlerden orada bulunan kimseleri çıkardık.
0: فَمَا وَجَدَنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ
1: Fakat biz orada Müslümanlardan bir ev halkından başka kimseyi de bulamadık.
0: وَتَرَكْنَا ف۪يهَا آيَةً لِلَّذ۪ينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَل۪يمِ
1: Biz orada acı bir azaptan korkan kimseler için bir ibret nişanesi bıraktık.

0: فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ اَوْ مَجَنُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُل۪يمٌ
1: Musa'nın kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu apaçık bir delille Firavun'a göndermiştik. Firavunsa ordusuyla birlikte yüz çevirmiş, onun hakkında bir sihirbazdır ya da bir delidir demişti. Nihayet biz onu ve ordularını yakalayıp hepsini denize attık. Firavunsa o sırada inadından dolayı pişmanlık duyarak kendi kendini kınıyordu.
0: وَفِي عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمِ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَرَّمِيمِ
1: Ad kavminin helakinde de bir ibret vardır. Hani biz onların üzerine köklerini kesecek bir rüzgar göndermiştik. O rüzgar üzerine uğradığı her şeyi mutlaka kül gibi dağıtıyordu.
0: وَفِي ثَمُودَ اِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينَ فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ
1: Semud kavminin helakinde de bir ibret vardır. Hani onlara belirli bir süreye kadar dünyadan yararlanıp geçinin denmişti. Onlarsa Rablerinin emrine karşı büyüklük tasladılar. Bunun üzerine kendilerini bakıp dururlarken yıldırım yakalayıp çarptı. Artık onlar ne ayağa kalkabildiler ne de yardım gördüler.

0: Daha önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış fasık bir kavimdiler.
1: وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ
0: Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz ki biz onu genişletmekteyiz.
1: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ
0: Yeryüzünü de biz döşedik. Bakın biz onu ne güzel döşüyoruz.
1: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
0: Biz her şeyi çift yarattık. Umulur ki iyice düşünürsünüz.

Ey Muhammed, de ki, öyleyse Allah'a koşun. Gerçekten ben size onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'la beraber başka bir ilah edinip ona ortak koşmayın. Gerçekten ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.

0: اَتَوَاصَوْ بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ
1: Böylece onlardan öncekilere de herhangi bir peygamber

0: Peygamber gelince, onun hakkında da mutlaka bir sihirbazdır veya bir delidir dediler. Onlar birbirlerine bunu mu tavsiye ettiler? Hayır, onlar azgın bir kavimdir.
1: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ
0: Ey Muhammed! Sen onlardan yüz çevir. Artık sen kınanacak değilsin.
1: وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ
0: Sen öğüt verip hatırlat. Çünkü hatırlatmak müminlere fayda verir.
1: وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ
0: Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.

0: Ben onlardan herhangi bir rızık istemiyorum. Beni yedirmelerini de istemiyorum.
1: اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَت۪ينَ
0: Şüphesiz ki rızık veren o sağlam kuvvet sahibi olan Allah'tır.

0: Şüphesiz ki zulmedenlerin geçmiş arkadaşlarının payı gibi bir azap payı vardır. Ama şimdi onu acele istemesinler.
1: فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ
0: Kendilerine vaat edilen günlerinde uğrayacakları azaptan dolayı vay inkar edenlerin haline. Tur Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 49 ayettir. Sureye Tur Dağı'na yemin edilerek başlandığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ve't-Tur.

0: وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعِ
1: Tur Dağı'na, neşredilmiş kağıtlar üzerine satır satır yazılmış kitaba, meleklerin ziyaretgahı olan Beyt-i Mamur'a, tavan gibi yükseltilmiş göğe, kabarıp dolan denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka gelecektir.
0: مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ
1: Ona engel olacak bir kuvvet yoktur.
0: يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا
1: O gün gök sarsılıp çalkalanır, dağlar yerlerinden oynayıp yürür.

0: يَوْمَ يُدَعُّونَ اِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَّا.
1: O gün peygamberleri yalanlayıp, daldıkları batakta oyalanıp duranların vay haline. O gün onlar itile kakıla cehennem ateşine atılırlar.
0: هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ.
1: Onlara şöyle denir: İşte yalanlamakta olduğunuz ateş budur.
0: اَفَسِحْرٌ هَذَا اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبَصِرُونَ.

0: yu'minun.
1: Bu da mı büyüdür, yoksa siz mi görmüyorsunuz? Girin oraya, ister dayanın, ister dayanmayın. Sizin için ikisi de birdir. Siz ancak yaptığınız şeylerin karşılığını göreceksiniz.
0: İnnel muttakine fî cennâtin ve ne'îm.
1: Şüphesiz ki kötülükten sakınanlar cennet bahçelerinde ve nimetler içindedirler.

0: Rablerinin kendilerine verdiği şeylerle safa sürmektedirler. Rableri de onları cehennem azabından korumuştur.
1: Kulû veşrabû henîen bimâ kuntum te'melûn.
0: Onlara, yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyip için denir.

İman edenlere ve zürriyetleri de imanda kendilerine tabi olanlara gelince, biz cennette onların zürriyetlerini kendilerine katarız ve onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kendi kazandığının karşılığını görür.

0: Onlara cennette canlarının çektiği meyveleri ve etleri bol bol veririz.
1: يَتَنَازَعُونَ ف۪يهَا كَأْسًا لَا لَغُمْ ف۪يهَا وَلَا تَأْث۪يمٌ
0: Onlar orada birbirlerinden bir kadeh alıp verirler ki, onda bir saçmalama ve günaha sokma yoktur.
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ
0: Onların etrafında sanki sedeflerinde saklı inciler gibi tertemiz kendilerine ait hizmetçiler dolaşır.
1: وَاَقَبَلَ

Onlar birbirlerine dönüp sorarlar ve derler ki, gerçekten biz bundan önce ailelerimiz içerisinde sonumuzdan korkuyorduk. Şimdi Allah bize ihsan etti ve bizi iliklere kadar işleyen cehennem azabından korudu. Bundan önce biz mutlaka ona ibadet ediyorduk. Şüphesiz ki o büyük bir lütuf sahibidir, çok merhamet edicidir.

0: Ey Muhammed! Sen öğüt verip hatırlat. Rabbinin nimeti sayesinde sen bir kâhin ve bir deli değilsin.
1: اَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ
0: Yoksa onlar senin için o bir şairdir. Onun zamanın felaketlerine çarpılmasını bekliyoruz mu diyorlar.
1: قُلْ تَرَبَّصُوا فَاِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ
0: Sen de ki, bekleyin bakalım. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Bakalım hangimiz felaketlere çarpılacak.
1: اَمْ تَأْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهَذَا اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ
0: Yoksa onlara bunu akılları mı emrediyor? Yoksa onlar azgın bir kavim midirler?
1: اَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Yoksa onlar, bu Kur'an'ı Muhammed kendiliğinden uydurdu mu diyorlar? Hayır, onlar iman etmezler.
1: فَلْيَأْتُوا

0: Eğer onlar doğru sözlü kimselerse, o Kur'an gibi bir söz getirsinler.
1: اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ
0: Yoksa onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa yaratanlar kendileri midir?
1: اَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ
0: Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin bir bilgiyle inanmıyorlar.
1: اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ
0: Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye hakim olan onlar mıdır?

0: Yoksa onların bir merdivenleri var da onun üstünden mi ilahi vahyi dinliyorlar? O halde dinleyenleri açık bir delil getirsinler.
1: اَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ
0: Yoksa kızlar Allah'ın da oğullar sizin mi?
1: اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ
0: Yahut sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da onlar borçtan dolayı ağır bir yükün altına mı girmişlerdir?
1: اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ
0: Veya gaybın bilgisi onların yanında da bunu onlar mı yazıyorlar?
1: اَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذ۪ينَ كَفَرُوهُمُ الْمَك۪يدُونَ
0: Yoksa onlar bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Oysa inkar edenler tuzağa kendileri düşeceklerdir.
1: اَمْ لَهُمْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir.

0: Eğer onlar gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler bile, bu üst üste yığılmış bir buluttur derler.
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي ف۪يهِ يُصْعَقُونَ
0: Artık sen onları çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar kendi hallerine bırak.
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ
0: O gün tuzakları kendilerine hiçbir fayda vermeyecek ve onlara yardım da edilmeyecektir.

0: azap vardı. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ
0: Ey Muhammed! Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen bizim gözetimimiz altındasın. Kalktığın zaman da Rabbini hamd ile tesbih et.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدَبَارَ النُّجُومِ
0: Gecenin bir kısmında akşam ve yatsı namazlarını kılarak, yıldızların batışından sonra da sabah namazını kılarak onu tesbih et. Necm Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 62 ayettir. Necm, yıldız anlamına gelmektedir. Sureye yıldızlara yemin edilerek başlandığı için bu adla anılmıştır.

0: لصاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
1: Battığı zaman yıldıza yemin olsun ki arkadaşınız Muhammed doğru yoldan sapmadı ve azmadı. O kendi arzu ve hevasından konuşmaz. Onun söyledikleri ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.
0: Allemehu şedidul kuvvâ, zû mirratin festevâ, ve huve bil ufukil e'lâ, thumme denâ fetedellâ, fekâne qâbe qavseyni ev edenâ. فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى.
1: Ona çok kuvvetli ve üstün bir akla sahip olan Cebrail vahyetti. O hemen asıl şekline girip doğruldu. O en yüksek ufuktaydı. Sonra yaklaştı ve aşağı sarktı. Araları iki yay arası kadar veya daha da yakın oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti.
0: Mâ kezebel fuâdu mâ râ'â, efetumârûnehu alâ mâ yara.
1: Muhammed'in gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Ey kafirler! Şimdi siz onunla gördüğü şey hakkında tartışmaya mı giriyorsunuz?
0: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى.

0: mevâ.
1: Andolsun ki Muhammed onu asıl şekliyle bir defada Sidre-i Münteha'nın yanında gördü ki barınılacak cennet onun yanındadır.
0: İz yagşes sidrete mâ yagşâ. Mâ zâgal basar ve mâ tagâ. Lekad râ min âyâti rabbihil kubrâ.
1: O zaman sidreyi bürüyen bürümüştü. Muhammed'in gözü ondan kaymadı ve sınırı aşmadı. Andolsun ki o Rabbinin en büyük delillerinden bir kısmını gördü.
0: اَفَرَأَيْتُمُ اللّٰهَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرَى
1: Ey inkarcılar! Gördünüz mü Lat ve Uzza'yı ve diğer üçüncü put olan Menat'ı? Ne güçleri var!

0: رَبِّهِمُ الْهُدَى.
1: O putlar ancak babalarınızın ve sizin taktığınız bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onları destekleyen hiçbir delil indirmemiştir. Kâfirler ancak zanna ve nefislerinin arzu ettiği şeye tabi oluyorlar. Oysa andolsun ki Rablerinden kendilerine doğru yolu gösterecek rehber gelmiştir.
0: اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنَّا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْعُولَى.
1: Yoksa her umduğu şey insanın mı olacak? Ahirette, dünyada yalnız Allah'ındır.

0: وَيَرْضَى
1: Göklerde nice melekler vardır ki, Allah dilediği ve hoşnut olduğu kimseler için şefaat izni vermedikçe, onların şefaati hiçbir fayda sağlamaz.

0: Oysa kendilerinin bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna tabi oluyorlar. Zan ise gerçekten hiçbir şey ifade etmez.
1: فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدَ اِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
0: Ey Muhammed! Sen bizim zikrimizden yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselere aldırma.
1: ذَٰلِكَ مَبَلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

0: ihtede.
1: İşte onların ilimden ulaşabildikleri seviye budur. Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapanları daha iyi bilir. O doğru yola girenleri de daha iyi bilir.

0: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Sonunda O kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandıracak, iyilik yapanları da daha iyisiyle mükafatlandıracaktır.
1: اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمْ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَأَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْ

0: أَنفُسَكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى.
1: O iyilik yapan kimseler, ufak tefek kusurlar hariç, günahın büyüklerinden ve çirkin davranışlardan kaçınırlar. Şüphesiz ki Rabbinin bağışlaması geniştir. O sizi topraktan yarattığı zaman da, analarınızın karınlarında cenin halinde bulunduğunuz zaman da durumunuzu en iyi şekilde bilir. O halde kendi nefislerinizi temize çıkarmayın. O kötülükten sakınan kimseleri daha iyi bilir.
0: اَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي تَوَلَّى وَاَعْطَى قَل۪يلًا وَاَكْدَى.
1: Ey Muhammed! Hak'tan yüz çevireni ve malından az bir şey verip sonra vermemekte direneni gördün mü?
0: اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى.
1: Gaybın bilgisi onun yanında da gerçeği o mu görüyor?
0: اَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذ۪ي وَفَّى.
1: Yoksa Musa'nın ve sözünü yerine getiren İbrahim'in kitaplarındaki şey kendisine haber verilmedi mi?
0: اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى.
1: Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez.
0: وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجَزَاهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفَى.
1: İnsan için kendi çalıştığından başka bir şey yoktur. Onun çalışması da yakında mutlaka görülecektir. Sonra da ona en üstün karşılık verilecektir.
0: وَاَنَّ اِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَا وَاَنَّهُ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكَى.
1: Şüphesiz ki son dönüş Rabbinedir. Gerçekten güldüren de ağlatan da O'dur.
0: وَاَنَّهُ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَا.
1: Şüphesiz ki öldüren de dirilten de O'dur.
0: وَاَنَّهُ

0: umne.
1: Doğrusu ana rahmine dökülen bir damla sudan erkek ve dişi iki çifti o yaratmıştır.
0: Ve enne aleyhin neş'etel uhra.
1: Gerçekten ölümden sonra tekrar diriltmek de yalnız ona aittir.
0: Ve ennehu huve egna ve eqna.
1: Şüphesiz ki zengin eden de, varlıklı kılan da odur.
0: Ve ennehu huve rabbuş-şi'ra.
1: Doğrusu Huza kabilesinin taptığı Şi'ra yıldızının Rabbi de odur.

0: ebqa.
1: Şüphesiz ki ilk Ad kavmini ve Semud kavmini o helak etmiş, onları geri bırakmamıştır.
0: وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوهُمْ اَظْلَمَ وَاَطْغَى.
1: Daha önce de Nuh'un kavmini helak etmişti. Çünkü onlar çok zalim ve çok azgın kimselerdi.
0: وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى.
1: O, Lut kavminin altı üstüne gelen beldelerini de yere batırmıştır. Artık oraları kuşatan azap kuşatmıştır.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَا.
1: Ey insan! Artık Rabbinin hangi nimetinden şüphe ediyorsun?
0: هَذَا نَذ۪يرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُولَى.
1: Bu peygamber de ilk uyarıcılardan bir uyarıcıdır.
0: Azifetil azife. Leysa laha min dunillahi kashife.
1: Yaklaşmakta olan kıyamet yaklaşmıştır. Onu Allah'tan başka açıklayacak olan yoktur.
0: Efe min hazal hadisi ta'ca.

0: وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ
1: Şimdi siz bu Kur'an sözüne mi şaşıyorsunuz? Alayla gülüyorsunuz da halinize ağlamıyorsunuz.
0: وَاَنْتُمْ سَامِدُونَ
1: Oysa siz gaflet içinde oyalanıyorsunuz.
0: فَاسْجُدُوا لِلّٰهِ وَاَعْبُدُوا
1: Artık Allah'a secde edin ve O'na kulluk edin. Kamer Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 55 ayettir. Kamer, ay demektir. Sureye Peygamber Efendimizin en büyük mucizelerinden biri olan ayın yarılması olayının zikriyle başlandığından bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. اَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ
1: Onlar bir mucize görürlerse yüz çevirirler ve bu sürüp gelen bir büyüdür derler.

0: fihi muzdecer.
1: Andolsun ki onlara kendilerini inkardan alıkoyacak haberler gelmiştir.
0: Hikmetun baligatun fema tugnin nuzur.
1: Bu haberlerin her biri tam bir hikmettir. Fakat kâfirlere uyarılar fayda vermiyor.
0: Fetevelle anhum. يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ
1: Ey Muhammed! O halde onlardan yüz çevir. O gün davetçi olan İsrafil, onları görülmemiş, tanınmamış bir şeye, kıyamet gününün hesabına çağırır.
0: خُشَّعَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ
1: Onlar sanki gözleri dehşetten baygın düşmüş bir halde etrafa yayılmış çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar.
0: Muhti'ine ile dâ'i yekûlul kâfirûne hâzâ yevmun asir.
1: Kendilerini çağırana doğru koşarlar. Kâfirler bu zor bir gündür derler.
0: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبَدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرٌ
1: Onlardan önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuz Nuh'u yalancı saydılar ve o bir delidir dediler. Nuh davasından vazgeçmeye zorlandı.
0: فَدَعَا رَبَّهُ اَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرٌ

0: قَدْ قُدِرْ
1: Bunun üzerine Nuh, ben mağlup düştüm, bana yardım et diye Rabbine yalvardı. Biz de şiddetle boşalan bir yağmurla göğün kapılarını açtık. Yerden de kaynaklar fışkırttık. Böylece iki su takdir edilmiş olan bir iş üzerinde birleşti.
0: وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ
1: Biz Nuh'u tahtalardan yapılmış ve çivilerle birbirine çakılmış gemi üzerinde taşıdık.
0: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ
1: İnkar edilmiş olan Nuh'a bir mükafat olarak verdiğimiz o gemi, bizim gözetimimiz altında

0: akıp gidiyordu.
1: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ.
0: Andolsun ki biz onu bir ibret olarak bıraktık. Fakat öğüt ve ibret alan var mı? Benim azabım ve tehditlerim nasıl oldu?
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
0: Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt alsınlar diye kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı?
1: كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ.
0: Ad kavmi de peygamberlerini yalanladılar. Fakat benim azabım ve tehditlerim nasıl oldu?

0: مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر.
1: Gerçekten biz onların üzerine kendileri için uğursuzluğu devam eden bir günde dondurucu bir rüzgar gönderdik. O rüzgar insanları sanki kökünden sökülmüş bir hurma kütüğü gibi koparıp atıyordu. Benim azabım ve tehdidim nasıl oldu?
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı?
0: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ.
1: Semud kavmi de kendilerini Allah'ın azabına karşı uyaran peygamberleri yalanladılar.

0: ve su'ur. أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ
1: Onlar, biz içimizden bir insana mı tabi olacağız? O takdirde biz gerçekten bir sapıklık ve delilik içinde bulunuruz. Kitap aramızdan ona mı verilmiş? Hayır, o küstah bir yalancıdır dediler.
0: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرِ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبَهُمْ وَاصْطَبِرْ
1: Biz Salih'e dedik ki, onlar yarın kıyamette kimin küstah, yalancı olduğunu bilecekler. Gerçekten biz onları imtihan için dişi bir deve göndereceğiz. Sen onları gözetle ve sabret.
0: وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ
1: Ey Salih! Suyun deveyle onların arasında taksim edilmiş olduğunu kendilerine haber ver. Herkes kendi su sırasında hazır bulunsun.
0: فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ
1: Fakat onlar bir arkadaşlarını çağırdılar. O da kılıcını alarak deveyi kesti. Ama bak, benim azabım ve tehdidim nasıl oldu?

0: Haşimil muhtadir.
1: Gerçekten biz onların üzerine korkunç bir gürültü gönderdik de onlar davar ağalındaki kurumuş ot gibi oldular.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
1: Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı?

0: سَحَرْ نِعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرْ.
1: Lut kavmi de kendilerini uyaran peygamberleri yalanladılar. Gerçekten biz onların üzerlerine taş yağdıran bir rüzgar gönderdik. Ancak Lut'un ailesi hariç. Biz onları tarafımızdan bir nimet olarak seher vaktinde kurtardık. İşte biz şükreden kimseleri böyle mükafatlandırırız.
0: وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ.
1: Andolsun ki Lut onları bizim şiddetli azabımızla uyarmıştı. Fakat onlar uyarıları şüpheyle karşılayıp yalanladılar.

0: nebi ve nudur.
1: Andolsun ki onlar Lut'un misafiri olan insan şekline girmiş meleklere bile tecavüz etmeye kalkıştılar. Biz de onların gözlerini kör ettik ve şimdi tadın azabımı ve uyarılarımı dinlememenin cezasını dedik.
0: وَلَقَدَ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٌ
1: Andolsun ki sabahleyin erkenden onları kararlı bir azap yakalayıverdi. Onlara tadın azabımı ve uyarılarımı dinlememenin cezasını dedik.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
1: Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı?
0: وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَز۪يزٍ مُقْتَدِرٍ
1: Andolsun ki Firavun ailesine de uyarılar gelmişti. Onlar bizim ayetlerimizin hepsini yalanladılar. Biz de onları çok güçlü ve kuvvetli bir şekilde yakaladık.

0: fi'z-zubur.
1: Ey Mekke müşrikleri! Sizin inkarcılarınız onlardan daha mı hayırlıdır? Yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş belgesi mi vardır ki azaba uğramayacaksınız?
0: اَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ
1: Ey Muhammed! Yoksa onlar biz yardımlaşan bir topluluğuz mu diyorlar?
0: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ
1: Onların topluluğu yakında hezimete uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır.
0: بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدَهَا وَاَمَرُ
1: Onlara asıl vaat edilen azap kıyamet günüdür. O günün azabı daha korkunç ve daha acıdır.
0: اِنَّ الْمُجَرِم۪ينَ ف۪ي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ يَوْمَ يُسْحَبُونَ ف۪ي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرٍ
1: Doğrusu günahkarlar bir sapıklık ve delilik içindedirler. Yüzüstü ateşe sürüldükleri gün onlara tadın cehennemin dokunuşunu denir.
0: İnna kulle şeyin halaknahu bi kader.
1: Şüphesiz ki biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.

0: Andolsun ki biz sizin benzerlerinizi helak ettik. Hala düşünüp öğüt alan yok mu? Onların yaptıkları her şey kitaplarda kayıtlıdır. Küçük ve büyük hepsi de satır satır yazılmıştır.
1: İnnel muttakine fî cennâtin ve neher. Fî mek'adi sıdakin inde melikim muktedir.
0: Şüphesiz ki kötülükten sakınanlar cennet bahçelerinde ve ırmak kenarlarındadırlar. Onlar sonsuz kudret sahibi bir hükümdarın huzurunda hoşnut olacakları bir makamdadırlar. Rahman Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 78 ayettir. Sure Allah'ın Rahman ismiyle başladığı için bu adla anılmıştır. Surede Cenab-ı Hakk'ın dünya ve ahiret nimetlerinden söz edilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahman. Allama'l-Kur'an.
0: Rahman olan Allah Kur'an'ı öğretti.
1: Halakal insan. Allamahul beyan.
0: İnsanı yarattı ve ona konuşup güzelce anlatmayı öğretti.
1: Eş-şemsu vel-kameru bi-husban.
0: Güneş de ay da bir hesaba göre hareket eder.
1: وَالنَّجَمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ
0: Bitkiler ve ağaçlar da Allah'a secde ederler.
1: وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ
0: Allah göğü yükseltti ve ölçüyü ortaya koydu.
1: Alla tatgav fil mizan.
0: Ölçüde aşırı gidip dengeyi bozmayın.
1: Ve akimul vezne bil kıst ve la tuhsirul mizan.
0: Tartıyı adaletle yapın. Teraziyi eksik tutmayın.
1: Vel arda vada'aha lil anam.
0: Allah, yeryüzünü de canlı varlıklar için döşeyip ortaya koydu.
1: Fîhâ fâkihetun ve nehlu zâtul ekmâm vel habbudul asfi vel rayhân.
0: Orada çeşitli meyveler, salkımlı hurma ağaçları, kabuklu taneler ve güzel kokulu bitkiler vardır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde ey insanlar ve cinler, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ

0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Allah, insanı ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yaratmıştır. Cinleri de ateşin dumansız bir alevinden yaratmıştır. O halde ey insanlar ve cinler, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul meşrikayn ve Rabbul meğribeyn.

0: O, yaz ve kış mevsimlerine göre değişen iki doğunun Rabbi ve iki batının da Rabbidir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Allah iki denizi salıverdi. Onlar birbirlerine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmıyorlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O denizlerin ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Denizde dağlar gibi yükselip seyreden gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: kiram. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Yeryüzünde bulunan herkes yok olacaktır. Ancak yüce ve ikram sahibi olan Rabbinin varlığı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Göklerde ve yerde bulunan kimseler her şeyi ondan isterler. O her an yeni bir iştedir. Kainata hükmetmektedir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Ey insanlar ve cinler! Yakında sizin de hesabınızı göreceğiz. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: تَنْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٍ
1: Ey cinler ve insanlar topluluğu! Göklerin ve yerin çevrelerini aşıp geçebilirseniz geçin. Ama büyük bir güç olmadıkça geçemezsiniz. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: الشيطان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Ey insanlar ve cinler! Sizin üzerinize ateşten bir alev ve kıpkızıl bir duman gönderilir de ondan kurtulamazsınız. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ

0: مكان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Gök yarılıp da gül gibi kızardığı ve yağ gibi eridiği zaman haliniz ne olur? O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: İşte o gün artık insanlara da cinlere de günahları sorulmayacaktır. Çünkü Allah hepsini bilmektedir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: يُعْرَفُ الْمُجَرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Günahkârlar simalarından tanınacak, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanacaklardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجَرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: İşte günahkârların yalanladıkları cehennem budur. Onlar cehennem ateşiyle kaynar bir su arasında dolaşır dururlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Rabbinin huzuruna çıkıp duracağından korkan kimse için de iki cennet vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: ذَوَاتَا اَفْنَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Bu iki cennette çeşitli ağaçlarla, meyvelerle doludur. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Bu iki cennette de akıp giden iki pınar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Bu iki cennette her çeşit meyveden iki çift vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقَ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Onlar orada örtüleri parlak atlastan olan yataklara yaslanırlar. Her iki cennetin meyveleri de elle toplanacak kadar onlara yakındır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْ

0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: O cennetlerde gözlerini yalnızca eşlerine çevirmiş, eşlerinden önce kendilerine hiçbir insanın ve cinnin dokunmadığı hanımlar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: O hanımlar sanki birer yakut ve mercandır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ اِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: İyiliğin mükafatı ancak iyiliktir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: مُدَهَّامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: O cennetlerin ikisi de koyu yeşildir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Her ikisinde de durmadan fışkıran iki pınar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Her iki cennette de çeşitli meyveler, hurmalıklar ve nar ağaçları vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: O cennetlerde iyi huylu güzel kadınlar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: حُورٌ مَقَصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Onlar çadırlar içinde gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş olan iri gözlü hurilerdir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: Onlara kendilerinden önce hiçbir insan ve cin dokunmamıştır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: Muttakiine ala rafrafin hudrin ve abqariyin hisan.

0: cennetin.
1: Cennetlikler orada yeşil yastıklara ve son derece güzel işlenmiş döşeklere yaslanırlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: Tebârek esmu rabbike zil celâli vel ikram.
1: Büyük ve ikram sahibi olan Rabbinin adı ne yücedir. Vakıa Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 96 ayettir. Sure ilk ayetinde kıyamet anlamına gelen El-Vakıa kelimesi bulunduğu için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İzâ vekuatil vâki'ah. لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ
1: Kıyamet koptuğu zaman hiç kimse onun gerçekleşmesini yalan sayamayacaktır. O kimini alçaltacak, kimini de yükseltecektir.
0: اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجَّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا

0: Yer şiddetle sarsıldığı ve dağlar parça parça olup toz duman haline geldiği zaman siz üç sınıf olacaksınız.
1: فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ
0: Birincisi, amel defterleri sağdan verilenlerdir. Ne mutlu amel defterleri sağdan verilenlere.
1: وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ
0: İkincisi, amel defterleri soldan verilenlerdir. Ne yazık amel defterleri soldan verilenlere.

0: Üçüncüsü de iman ve amelde öne geçenlerdir. Onlar ahirette de öndedirler. İşte onlar Allah'a en yakın olanlardır. Onlar nimetlerle dolu cennetlerdedirler.
1: Sulletun minel evvelin ve qalilun minel ahirin ala sururin mevdûneh muttekiine aleyha mutekabilin.
0: Onların çoğu öncekilerden, birazı da sonrakilerdendir. Onlar mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerine karşılıklı olarak oturup yaslanırlar.
1: يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ.
0: Onların etrafında ölümsüz gençler, cennet pınarından doldurulmuş sürahiler, ibrikler ve kadehler dolaştırırlar. Onlar bundan ne baş ağrısı duyarlar ne de sarhoş olurlar.
1: وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ.
0: Orada kendileri için beğendikleri meyveler ve canlarının çektiği kuş etleri vardır.
1: وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Orada ayrıca

0: yaptıklarının karşılığı olarak sedefteki inciler gibi iri ve siyah gözlü huriler de vardır.
1: La yesme'un fiha lagwan ve la ta'thima illa qilan selamen selama.
0: Onlar orada boş ve günaha sokacak bir söz işitmezler. Yalnız selama karşılık selam sözü işitirler.
1: وَأَصْحَابُ الْيَم۪ينِ مَا أَصْحَابُ الْيَم۪ينَ
0: Amel defterleri sağdan verilenler var ya, ne mutlu o amel defterleri sağdan verilenlere.
1: فِي سِدَرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ
0: Onlar dikensiz kiraz ağaçları, meyveleri üst üste dizilmiş muz ağaçları arasında, uzayıp yayılmış gölgeler altında, çağlayıp akan sular kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler.

0: فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبَكَارًا عُرُبًا اَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَم۪ينَ
1: Biz cennetteki hurileri, amel defterleri sağdan verilenler için yeniden yarattık. Onları bakire, eşlerine düşkün ve aynı yaşta kıldık.
0: ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّل۪ينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِر۪ينَ
1: Amel defterleri sağdan verilenlerin bir kısmı öncekilerden, bir kısmı da sonrakilerdendir.
0: وَاَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا اَصْحَابُ الشِّمَالِ
1: Amel defterleri soldan verilenlere gelince, ne yazık o amel defterleri soldan verilenlere.
0: فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ

0: Onlar içlerine işleyen bir ateş ve kaynar bir su içindedirler. Serinliği ve faydası olmayan kapkara bir dumanın gölgesi altındadırlar.
1: İnnehum kânû qabla zâlike mutrafîn. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ
0: Çünkü onlar bundan önce bolluk içinde şımarmışlardı. Büyük günah işlemekte ısrar ediyorlardı.

0: Onlar, biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman mı tekrar diriltileceğiz? Önceden gelip geçmiş olan babalarımız da mı diriltilecekler diyorlardı.
1: قُلْ اِنَّ الْاَوَّل۪ينَ وَالْآخِر۪ينَ لَمَجَمُوعُونَ اِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ
0: Ey Muhammed! De ki, öncekilerde, sonrakilerde, bilinen bir günün belli bir vaktinde mutlaka toplanacaklardır.

0: فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ
1: Sonra siz, ey doğru yoldan sapanlar ve gerçekleri yalan sayanlar, siz mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız.
0: فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ
1: Üzerine de kaynar su içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. İşte hesap ve ceza gününde onların ağırlanışı budur.
0: نَحْنُ خَلَقَنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ
1: Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz?
0: اَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ اَاَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ
1: Ne dersiniz? Rahimlere akıttığınız meni nedir? Siz mi onu insan olarak yaratıyorsunuz? Yoksa yaratan biz miyiz?

0: Ölümü sizin aranızda biz takdir ettik. Sizin yerinize benzerlerinizi getirmemiz ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmamız hususunda biz önüne geçilip engellenecek olanlar da değiliz.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْاُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ
0: Andolsun ki siz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi?
1: اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ
0: Ne dersiniz? Ektiğiniz şeyleri siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz?
1: لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ
0: Eğer biz dileseydik, onu daha olgunlaşmadan çerçöp haline getirirdik de şaşar kalırdınız.
1: İnne lemugramun bel nahnu mahrumun.
0: Doğrusu biz çok zarara uğradık. Hatta büsbütün mahrum kaldık derdiniz.
1: Eferaytumul ma'a allazi teşrabun. أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ
0: Ne dersiniz? İçtiğiniz suyu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? İsteseydik, biz onu acı ve tuzlu yapardık. Hala şükretmeyecek misiniz?
1: اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ

0: Nahnu cealnaha tezkireten ve meta'en lil mukavvin.
1: Ne dersiniz? Tutuşturduğunuz ateşin ağacını siz mi var ettiniz, yoksa onu var eden biz miyiz? Biz o ateşi cehenneme hatırlatan bir ibret ve yolcular için bir menfaat kaynağı kıldık.

0: Fesebbih bismi rabbikel azim.
1: O halde yüce Rabbini adıyla tesbih et.
0: Fela uqsimu bimawaqi'in nucum. Ve innehu leqasemun lev te'lemune azim.
1: Hayır, yıldızların yerlerine yemin ederim ki, eğer bilirseniz bu büyük bir yemindir.
0: İnnehu lequr'anun kerim. Fî kitâbim meknûn.
1: O elbette korunmuş bir kitapta yazılı olan şerefli bir Kur'an'dır.
0: La yemessuhu illel mutahharun.
1: Ona ancak temiz olanlar dokunabilir.
0: Tenzilun min rabbil alemin.
1: O alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.
0: Efe bihâzel hadîfi entum mudehinûn. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ
1: Şimdi siz bu sözü küçümsüyor ve rızkınıza karşı şükrünüzü onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz?
0: فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِينَ اِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبَصِرُونَ
1: Can boğaza gelip dayandığında siz o zaman bakar durursunuz. O zaman biz can çekişene sizden daha yakınız ama siz göremezsiniz.

0: تَرْجِعُونَهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
1: Eğer siz kıyamet günü cezalandırılmayacaksanız ve iddianızda doğru sözlü kimselerseniz, o çıkmak üzere olan canı geri çevirsenize.
0: فَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٌ
1: Eğer ölen kimse Allah'ın rahmetine yakın olanlardansa, ona rahatlık, güzel bir rızık ve nimetlerle dolu cennet vardır.
0: وَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَم۪ينَ
1: Eğer amel defterleri sağdan verilenlerdense, ona amel defterleri sağdan verilenlerden sana selam olsun denir.

0: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
1: Eğer gerçekleri yalanlayan sapıklardansa, onun içinde kaynar sudan bir ağırlanma ve cehenneme atılma vardır.
0: اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
1: İşte kesin olan gerçek budur. O halde Yüce Rabbini adıyla tesbih et. Hadid Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 29 ayettir. Hadid, demir anlamına gelir. İçinde demirin faydalarından söz edildiği için surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sebbaha lillahi ma fis semawati vel ardı ve huvel azizul hakim.
1: Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Lehu mulkus semawati vel ardı yuhyi ve yumitu ve huve ala kulli şeyin kadir.
1: Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. O diriltir ve öldürür. O'nun her şeye gücü yeter.
0: Huvel evvel vel ahir vel zahir vel batin ve huve bi kulli şeyin alim.
1: O her şeyden önce vardır. Her şey yok olduktan sonra kalacak olan O'dur. Varlığı delilleriyle apaçıktır. Zatının mahiyeti gizlidir. O her şeyi hak

0: كُنْتُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
1: Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da arşa hükmeden O'dur. O yere gireni ve yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe çıkanı bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.
0: لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ
1: Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Bütün işlerde yalnız Allah'a döndürülür.
0: يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
1: Allah geceyi gündüze katar, gündüzü geceye katar. O kalplerde bulunanı hakkıyla bilir.

0: Ey insanlar! Allah'a ve peygamberine iman edin. Sizi hakkında tasarruf sahibi kıldığı şeylerden Allah yolunda harcayın. İçinizden iman edip Allah yolunda harcayanlar için büyük bir mükafat vardır.
1: وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
0: Peygamber sizi Rabbinize iman etmeye çağırdığı halde size ne oluyor da Allah'a inanmıyorsunuz? Oysa O, sizden daha önce kesin söz almıştı. Eğer inanacak kimselerseniz bu çağrıya uyun.

0: وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ
1: Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetler indiren O'dur. Gerçekten Allah size karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir.
0: وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: fethi ve qatel ulaika a'zamu derecaten minellezine enfaku min ba'du ve qatelu ve kullen va'adallahu l-husna vallahu bima ta'malun khabir.
1: Göklerin ve yerin mirası yalnız Allah'a ait olduğu halde size ne oluyor da malınızdan Allah yolunda harcamıyorsunuz? İçinizden Mekke'nin fethinden önce Allah yolunda malını harcayıp savaşanlar başkalarıyla bir değildir. Onların dereceleri sonradan harcayıp savaşanlarınkinden daha büyüktür. Ama Allah hepsine de cenneti vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
0: مَنْ ذَا الَّذِي يُقَرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ
1: Kim Allah için güzel bir ödünç verirse, Allah kendisine onun karşılığını kat kat arttırarak verir. Ayrıca onun için güzel bir mükafat vardır.
0: يَوْمَ

0: بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمُ
1: O gün mümin erkeklerin ve mümin kadınların nurlarının önlerinde ve sağ taraflarında koştuğunu görürsün. Melekler onlara, "Bugün sizin müjdeniz, altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacağınız cennetlerdir," diyeceklerdir. İşte büyük kurtuluş budur.

0: الْكِتَابِ
1: O gün münafık erkeklerle münafık kadınlar iman eden kimselere bizi bekleyin de nurunuzdan istifade edelim derler. Onlara alay yoluyla siz arkanıza dönün de bir ışık arayın denecek ve hemen onlarla müminler arasına kapısı olan bir sur çekilecektir. Onun iç tarafında rahmet, dış tarafındaysa azap vardır.

0: لكم وتربصتم ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور.
1: Münafıklar müminlere, biz sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. Müminler de, evet beraberdiniz fakat siz kendinizi aldattınız. Müminlerin bir felakete uğramasını beklediniz. Dinde şüpheye düştünüz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi oyaladı. Bir de o aldatıcı şeytan Allah hakkında sizi aldattı derler.
0: فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
1: Ey münafıklar! Artık bugün sizden ve inkar edenlerden kurtuluşunuz için fidye

0: فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ
1: İman edenlerin kalplerinin Allah'ın zikri için saygıyla yumuşama ve ondan inen gerçeğe içten bağlanma zamanı daha gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilip de üzerlerinden uzun zaman geçmiş ve kalpleri katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu yoldan çıkmış fasıklardır.
0: İ'lemû ennallâhe yuhyil erda ba'de mevtihâ. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
1: Bilin ki Allah, yeryüzüne ölümünden sonra hayat veriyor. Biz size düşünesiniz diye ayetlerimizi açıkça bildirdik.

0: يضاعف لهم ولهم أجر كريم.
1: Sadaka veren erkeklere, sadaka veren kadınlara ve Allah için güzel bir ödünç verenlere karşılıkları kat kat arttırılarak verilir. Ayrıca onlar için güzel bir mükafat vardır.

Allah'a ve peygamberlerine iman edenler var ya, işte onlar, Rableri katında çok doğru olanlarla şehitler gibidirler. Onların hem mükafatları hem de nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir.

0: مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ
1: Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, mal ve evlat çoğaltmada bir yarışmadan ibarettir. Bu bir yağmur gibidir ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurur da sen onu sapsarı bir halde görürsün. Sonra da çerçöp olur. Ahirette ise şiddetli bir azap da vardır, Allah'ın bağışlaması ve rızası da vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir.
0: Sâbiqû ilâ meğfiratin min rabbikum ve cennetin arduha ke'ardis semâi vel ardi u'iddet lillezîne âmenû billâhi ve rusulih.

Ey insanlar! Rabbiniz tarafından bağışlanmaya, genişliği gökle yerin genişliği gibi olan cennete koşun. O cennet, Allah'a ve peygamberlerine iman eden kimseler için hazırlanmıştır. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük bir lütuf sahibidir.

0: بَرَأَهَا اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ
1: Yeryüzüne ve sizin başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce levh-i mahfuzda yazılı olmasın. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.
0: لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
1: Bu kaybettiğinize üzülmemeniz ve Allah'ın size verdiği şeylere sevinip şımarmamanız içindir. Allah kendini beğenip övünen hiçbir kimseyi sevmez.
0: اَلَّذ۪ينَ يَبَخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَن۪يُّ الْحَم۪يدِ
1: Onlar cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler. Kim haktan yüz çevirirse bilsin ki Allah müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır.
0: لَقَدْ أَرْسَلْنَا

Andolsun ki biz peygamberlerimizi apaçık mucizelerle gönderdik. İnsanlar adaleti yerine getirsinler diye onlarla birlikte kitap ve ölçü indirdik. Ayrıca kendisinde büyük bir güç ve insanlar için birçok menfaatler bulunan demiri yarattık. Bu, Allah'ın dinine ve peygamberine görmediği halde yardım edecek olan kimseleri ortaya çıkarması içindir. Gerçekten Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür. وَلَقَدْ

Andolsun ki biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Her ikisinin nesline de peygamberlik ve kitap verdik. Onlardan bir kısmı doğru yolu bulmuştur. Yine onlardan birçokları da yoldan çıkmış fasıklardır.

İsa ibn Meryem ve ataynahu'l İncil. Ve ataynahu'l İncil ve cealna fi kulubillezine ittabauhu ra'feten ve rahmeten ve rahbaniyeten ibtedauha ma katabnaha aleyhim. Ma

0: olanların kalplerine şefkat ve merhamet koyduk. Kendileri de güya Allah'ın rızasını kazanmak için bizim üzerlerine farz kılmadığımız ruhbanlığı icat ettiler. Fakat ona bile gereği gibi riayet etmediler. Biz içlerinden iman eden kimselere mükafatlarını verdik. Ama onlardan birçokları yoldan çıkmış fasıklardır.
1: Ya eyyühellezîne âmenu ittekullâhe ve âminû bi rasûlihi yu'tikum kifleyni min rahmetihi ve yece'al lekum nûran temşûne bihi ve yeğfir lekum vallâhu gafûrun rahîm.
0: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve peygamberine inanın ki Allah size rahmetinden iki kat versin. Size kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur bahşetsin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: Vallahu zul fadlil azim.
1: Böylece kitap ehli bilsin ki onlar Allah'ın lütfundan hiçbir şey elde edemezler. Şüphesiz ki bütün lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 27. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Mecid,
2: Mecidsin ki yüceler yücesisin. Sana kulluk edeni secde secde yüceltirsin.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

İmam-ı Şafii Hazretleri 1. Bölüm Ehl-i Sünnet'in amelde 4 hak mezhebinden biri olan Şafii mezhebinin imamı. İsmi Muhammed olup nesebi şöyledir. Muhammed bin İdris bin Abbas bin Osman bin Şafii bin Sayyib bin Ubeyd bin Abdülyezid bin Haşim bin Muttalib bin Abdümenaf. Künyesi Ebu Abdullah'tır. Soyu Kureyş kabilesindendir. Hem anne hem de baba tarafından Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem soyu ile birleşmektedir. Annesi tarafından soyu Fatıma binti Abdullah bin Hasan el-Müsenna bin Hasan bin Ali bin Ebu Talib'dir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem 3. dedesi olan Abdümenaf, İmam-ı Şafii'nin 9. dedesidir. 4. ve 5. dedesi Şafii ve Sayyib, Eshab-ı Kiram'dandır. Dedesinin ismine izafeten, ona da Şafii denilmiş ve bu isimle meşhur olmuştur. 150, miladi 767 senesinde Gazze'de doğdu. 204, miladi 820'de Mısır'da bir cuma gecesi 54 yaşındayken vefat etti. Kabri Kahire'dedir. İmam-ı Şafii Hazretlerinin tahsilinde en önemli safha İmam-ı Malik Hazretlerine talebe olmasıyla başlamıştır. İmam-ı Şafii Hazretleri İmam-ı Malik Hazretlerinin yanına geldiği zaman 20 yaşlarında bulunuyordu. İmam-ı Malik Hazretleri onu himayesine alıp 9 yıl müddetle ilim öğretti. İlimde yüksek bir dereceye ulaşan İmam-ı Şafii Hazretleri Mekke'ye dönünce oraya gelen Yemen valisi onu Yemen'e götürüp kadılık vazifesi verdi. 5 yıl kadar bu vazifede kaldı. Burada İmam Evzai ve Leys bin Sa'd'ın talebelerinden ders aldı. Sonra Bağdat'a giderek ilmini ilerletmek için İmam-ı Azam Hazretlerinin talebesi olan İmam-ı Muhammed Hazretlerinden ders almaya başladı. İmam-ı Muhammed Hazretleri onu kendi himayesine alıp yazmış olduğu kitaplarını okutmak suretiyle Irak'ta tedvin edilen fıkıh ilmini ve Irak'ta meşhur olan rivayetleri öğretti. İmam-ı Muhammed Hazretleri ayrıca İmam-ı Şafii Hazretlerinin üvey babasıydı. İmam-ı Şafii Hazretleri onun ilminden ve kitaplarından çok istifade etmiştir. İmam-ı Şafii Hazretleri bu hususta şöyle demiştir. İlimde ve diğer dünya işlerinde İmam-ı Muhammed Hazretleri kadar bana kimse faydalı olmamıştır. Ebu Ubeyd şöyle demiştir. İmam-ı Şafii Hazretlerinden duydum. Buyurdu ki, İmam-ı Muhammed Hazretlerinden öğrendiğim meselelerle ve ilimle bir deve yükü kitap yazdım. Eğer o olmasaydı, ilim kapısının eşiğinde kalmıştım. Bütün insanlar ilimde Irak alimlerinin, Irak alimleri de Küfe alimlerinin çocuklarıdır. Onlar da Ebu Hanife Hazretlerinin çocuklarıdır. Yani bir babanın çocukları için lazım olan nafakayı kazanıp çocuklarını beslemesi gibi Ebu Hanife Hazretleri de kendinden sonrakileri böylece ilimle beslemiş ve doyurmuştur. İmam-ı Şafii Hazretleri ayrıca Selim-i Râi Hazretlerinin sohbetine kavuşup vilayet, evliyalık makamlarına da kavuştu. İmam-ı Şafii Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde şöyle buyurdular. Dünyada zahit ol. Dünya malına bağlanma. Ahireti isteyici ol. Onun için çalış. Her işinde Allahü Teala'yı hatırla. Böyle yaparsan kurtulmuşlardan olursun. Ruhsat ve teviller ile uğraşan

Kimlerden fayda gelmez. İnsanları tamamen razı ve memnun etmek çok zordur. Bir kimsenin bütün insanları kendisinden hoşnut etmesi mümkün değildir. Bunun için kul daima Rabbini razı etmeye bakmalı, ihlas sahibi olmalıdır. İlmi kibirlenmek, kendini büyük görmek için isteyenlerden hiçbiri felah bulmuş değildir. Ama ilmi tevazu için, alimlere ve insanlara hizmet için isteyen elbette felah bulur, kurtulur. Senden daha çok malı ve parası olan kimseyi kıskanma. O malına ve parasına hasretle ölür. İbadeti ve taati çok olan kimselere gıpta et. Yaşayanlar da sonunda ölecekleri için onların dünyalıklarına özenmeye değmez. Hiçbir kimse yoktur ki dostu ve düşmanı olmasın. Madem ki böyledir, o halde Allahü Teala'ya itaat edenlerle beraber bulun. Onları sev. Resulullah Efendimizin ve Eshab-ı Kiram Efendilerimizin yolunda olmayanı havada uçar görsem yine doğruluğunu kabul etmem. Herkese akıllı denmez. Akıllı kimse kendisini her türlü kötülükten koruyandır. Kalbine ilahi bir nur penceresinin açılmasını isteyen şu dört şeyi yapsın. 1. Günün belli bir vaktinde yalnız kalsın ve huzura dalsın. 2. Midesini pek fazla doyurmasın. 3. Sefih kimselerle düşüp kalkmayı bıraksın. Kötü kimselerle düşüp kalkmasın. 4. İlimleriyle yalnız dünyalık arzu eden kimselere yaklaşmasın. Hiçbir vakit yoktur ki ilim mütalası hüzün ve kederi yok etmesin. İlmi mütala kalbin en ince ve en gizli noktalarını harekete geçirir, insanda yüce duygular uyandırır. Sadık dost, arkadaşının hüzün ve sevinçte ortağı olandır. İki kişinin darıldıktan sonra birbirinin ayıplarını ortaya çıkarması münafıklık alametidir. Sadık dost, arkadaşının ayıplarını görünce ihtar eder, ifşa etmez. İbret almak istersen, hata sahibi kişilerin akıbetlerine bak da kalbini topla. Kendisine faydası olmayanın başkasına da faydası yoktur. Dünya sevgisiyle Allah sevgisini bir arada toplarım iddiasında bulunmak yalandır. Alimlerin güzelliği nefslerini ıslah etmeleridir. İlmin süsü şüpheli şeylerden sakınmak, yumuşak olup sertlik göstermemektir. Dünya işlerinde bir darlığa ve sıkıntıya düşen kimse ibadete yönelmelidir. Gururlanıp böbürlenmek adi ve bayağı kimselerin vasfıdır. Dostlar ile yapılan sohbet kadar sevimli bir hareket yoktur. Dostların ayrılığı kadar da gam ve keder veren şey yoktur. İlmi sevmeyen de hayır yoktur. Böyle kimselerle dostluk ve bağlılığını kes. Çünkü ilim kalplerin hayatı, gözlerin aydınlığıdır. Sadık dost ve halis kimya az bulunur. Hiç arama. Bütün düşmanlıkların aslı kötü kimselerle dostluk etmek ve onlara iyilik yapmaktır. İlim öğrenmek nafile ibadetten üstündür. Kendini bilmeyene ilim öğreten ilmin hakkını zayi etmiş olur. Layık olandan ilmi esirgeyen de zulmetmiş olur. İlim öğrenmek için üç şart vardır. Hocanın mahir, talebenin zeki olması ve uzun zaman. Kimin düşüncesi, arzusu, maksadı yemek, içmek, dünya ise kıymeti bağırsaklarından çıkardığı kadardır. Dünyada en huzursuz kimse kalbinde haset ve kin taşıyanlardır. Başkalarını senin yanında çekiştiren, senin bulunmadığın yerde de seni çekiştirir. Sırrını saklamasını bilen işinin hakimidir. İmam-ı Şafii Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Mısır'ın ileri gelenlerinden birinin hanımı bir münakaşada kocasına "Ey cehennemlik!" dedi.
Bu cevap karşısında bu şahıs hanımına, "Ben cehennemliksem seni boşadım," dedi. Fakat hanımını da çok seviyordu. Alimleri toplayıp bu meseleyi sordu. Kimse cevap veremedi. "Senin cehennemlik olup olmadığını Allahü Teala bilir," dediler. Alimler arasından henüz daha genç yaşta olan İmam-ı Şafii Hazretleri kalkıp, "Ben senin meseleni çözerim," dedi. Oradakiler şaşırdılar. Bu kadar alimin cevap veremediğine nasıl cevap verecek diye merak ettiler. İmam-ı Şafii Hazretleri dedi ki, "Önce sen benim sorularıma cevap ver." Ve devam etti. "Bir günah işleyeceğin vakit Allah korkusundan bu günahı terk ettiğin oldu mu?" dedi. "Allahü Teala'ya yemin ederim ki çok oldu. Bu halinle cennetlik olduğun anlaşılmaktadır," buyurdu. Orada bulunan alimler hangi delil ile bu hükmü verdiğini sordular. Kur'an-ı Kerim'de "Bir kimse Allah korkusundan nefsini günahlardan men ederse onun yeri elbette cennettir," buyurulmaktadır. Hükmü bu ayeti kerimeye göre verdim, buyurdu. Oradakiler susup kaldılar. İmam-ı Şafii Hazretleri talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir: "Dünya misafirhanedir. Ne peygamberler kalmış, ne evliyalar kalmış. Ne kâfirler kalmış, ne diktatörler kalmış. Ne eli bıçaklı zalimler kalmış. Hayalhaneye gönül vermemelidir. Ahiret sermayesinden 5 tane en mühimleri, 1- gadab etmemek, 2- Müslüman için kötülük düşünmemek, 3- dünyaya düşkün olmamak, 4- kendini hiçbir şeyden üstün görmemek, 5- ölümü unutmamaktır. Kur'an-ı Kerim 2 yol gösterir. Biri ahiret yolu, inanarak, severek tatbik edilir. Diğeri dünya yolu, inanmasa da gösterdiği yolda giden dünyada muvaffak olur. Allahü Teala, "Dünyayı her isteyene veririm. Ahireti isteyene ise hem dünyayı hem ahireti veririm," buyuruyor. Yalnız namaz kılan bir kimsenin kuvveti, kudreti olduğu halde tesbihleri en az olarak söylemesi ne kadar ayıp olur. Namazda sünnetlere, müstehaplara ve edeplere riayet etmek kalbin huzurda olmasına sebep olur. Çünkü bütün bu riayetler zikirdir ve Allahü Teala'yı hatırlamak ve ona teveccühtür. İnsanlar riyazet ve mücahedelere heves ederler. Halbuki namazın edeplerine riayet ve dikkat etmek riyazet ve mücahedelerden çok daha üstündür. Bilhassa farz, vacip ve sünnet namazlarında buyurulduğu gibi namaz kılmak çok zor ele geçer. Bunun için Allahü Teala buyuruyor ki, "Namaz nefsinize ağır gelen bir yüktür. Ancak kalbinde huşu olanlara ağır gelmez." Allahü Teala'yı unutarak insanlar beğensin diye iş yapanlar hem dünyada hem ahirette perişan olurlar. Bütün dünyaya hidayet, nur Peygamber Efendimiz'den geldi. Şimdi de Peygamber Efendimiz'in varisleriyle geliyor. "Dünyadan sakınınız" demek, haramlardan, yasaklardan sakınınız demektir. Dünya zevklerine düşkün olmak, nefsi beslemektir. Halbuki nefse düşmanlıkla emrolunduk. Çünkü nefs, Allahü Teala'nın düşmanıdır. Bize, "Nefsinizi besleyin" diye bir emir yok. "Kalbinizi kuvvetlendirin" diye emir var. Nefse düşmanlık, riyazet ve mücahede ile olur. Riyazet, nefsin arzularını yapmamak, mücahede ise nefsin istemediği şeyleri yapmaktır. Bütün sohbetlerin özeti, bütün vaazların özeti, bütün nasihatlerin özeti bir Allah adamına kavuşmaktır. Dünyada en zor iş budur. Ona kim kavuşursa o her şeye kavuşur. Bu büyükleri seven şakî olmaz, yani mürtet olmaz. Büyüklerin isimlerinin anıldığı yerde
ruhları hazır olur.

nasibi olan, müsait olan istifade eder. Bu kabın açık olmasının birinci şartı sevgi, muhabbet ve itaattir. Ehl-i sünnet alimleri çok büyüktür. Çok faziletlidirler. Onlar o kadar mütevazı insanlardır ki onlar mütevazı oldukça Allahü Teala onları yükseltti. O halde alim ne kadar alçak gönüllü olursa o kadar yükselir. Alim kendini ne kadar iyi bilmeye kalkışırsa hak indinde ve insanların nazarında o kadar alçalır. Eğer Allahü Teala bir kuluna dine hizmet etmeyi nasip etmiyorsa bunun iki sebebi vardır. Ya çok büyük bir günahın içindedir, hemen tövbe etmesi lazımdır veyahut da itikad ettiği, inandığı zat hakkında şüphesi vardır, tehlikelidir. Çünkü zerre kadar tehlike ipi koparır. Allahü Teala'nın sıfatları var. Bu sıfatlar içerisinde azap sıfatı var, gadap sıfatı var, rahman sıfatı var. Bu sıfatlardan dolayı insana verilen cezalar affedilebilir. Fakat şahsına, zatına karşı yapılan suçları affetmez. Nedir o peki? İşte o kibirdir. Çünkü Cenab-ı Hak mealen buyuruyor ki, azamet ve kibriya benim hakkımdır. Kim bana bunda ortak olmaya kalkarsa hiç acımam, yakarım. Allahü Teala kerimdir. Ufak bir sebeple kerimin keremi coşar. En büyük sebep ona yalvarmaktır. Müslümanlara eziyet edilerek yapılan işten alınan paradan hayır görülmez. Bu şekilde yapılan binadan da hayır görülmez. Eğer bir kişinin kalbinde ahiret derdi varsa hiçbir dert onun için dert olmaz. Ama kalbinde dünya derdi varsa her türlü sıkıntı onun için derttir. Rahat etmek istiyorsanız iki şeye riayet edin. Günah işlemeyin. Bütün sıkıntıların başı günah işlemektir. Kalp kırmayın. Kâbe'yi yıkmaktan daha büyük günahtır. Bir kişi var, veriyor. Bir kişi var, vermiyor. Bunlardan hangisini insanlar sever? Elbette vereni severler. Bu kişiyi insanlar sever de Allahü Teala sevmez mi? Elbette sever. O halde vermek lazım. Kötülerle münakaşa etme. Üzerler. İyilerle münakaşa etme. Küserler. Tevazu, kendini başkalarıyla bir görmektir. Başkalarından daha üstün ve daha aşağı görmemektir. Müslümanlara yardım etmeyen, onların iyilikleri ve rahatları için çalışmayan, onlardan değildir. Benimki benim, seninki de benim diyen, hayvan sıfatlı kimsedir. Seninki senin, benimki benim diyen, zararsızdır. Makbul olan, benimki senin, seninki de senin demektir. Bunu salih Müslüman söyler. Bid'at itikadı sahiplerine ve suizan sahiplerine tövbe nasip olmaz. Bunlar yaptıklarını doğru zannettikleri için tövbe etmezler. Allahü Teala iki amelin karşılığını bildirmemiştir. Bunlardan biri oruç, diğeri iftiraya uğradığı halde sabretmektir. Bu ikisine kat kat sevap verilecek. Vaktin kıymetini bilin. Gözyaşı yerine kan akıtsanız geri gelmez. Ahirette her nefesten hesaba çekileceksiniz. Müslüman, Allah katında kıymeti olan insan demektir. Allah'ın sevdiği insan demektir. Bir Müslümanın hatalarını görmemek, ona kin tutmamak lazımdır. Kusurlarını affetmek lazımdır. Hatta affetmek mecburiyetindesin. Niye? Allah'ın seni affetmesini istiyorsan, sen de onun Müslüman kulunu affetmen lazım. Yani affedilmek için affetmek lazım. Din kardeşinin kusurunu affedeni Allahü Teala affeder. Doğru iman nimeti en büyük nimettir. Nimetler de zirvedir. Bunun dışında başka şeylere bakmak aşağı bakmak demektir.
aşağı, adi olanı istemek demektir. Kendini zelil etmektir. Allahü Teala nimetlerimin kıymetini bilirseniz arttırırım. Bilmezseniz elinizden alır, şiddetli azap ederim buyuruyor. Bunun için şükretmek lazım. Elimizden gitmemesi için korkmak lazım. Bu vaadi ilahidir. Allahü Teala vaadinden dönmez, onu yapar. Korkmak lazım. İmanı muhafaza etmeye çalışmak lazım. İman çok kıymetlidir. Müslüman çok kıymetlidir. Kıymetini bilmek lazım. Bir fasık Müslümanın imanının nuru dünyada gözükseydi, güneş sönük kalırdı. İmam-ı Şafii Hazretleri 2. Bölüm. Ehl-i Sünnet'in amelde 4 hak mezhebinden biri olan Şafii mezhebinin imamı. İsmi Muhammed olup nesebi şöyledir. Muhammed bin İdris bin Abbas bin Osman bin Şafii bin Sayyib bin Ubeyd bin Abdülyezid bin Haşim bin Muttalib bin Abdümenaf. Künyesi

dokuzuncu dedesidir. Dördüncü ve beşinci dedesi Şafii ve Sayyib Eshab-ı Kiram'dandır. Dedesinin ismine izafeten ona da Şafii denilmiş ve bu isimle meşhur olmuştur. 150 miladi 767 senesinde Gazze'de doğdu. 204 miladi 820'de Mısır'da bir cuma gecesi 54 yaşındayken vefat etti. Kabri Kahire'dedir. İmam-ı Şafii Hazretleri ilim, zühd, marifet, zeka, hafıza ve nesep bakımlarından zamanındaki alimlerin en üstünüydü. 13 yaşındayken Harem-i Şerif'te bana istediğinizi sorunuz derdi. 15 yaşındayken fetva verirdi. İmam-ı Şafii Hazretlerinin siması gayet güzel ve sevimliydi. Üstün bir zekaya ve kabiliyete sahip idi. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine son derece riayet ederdi. İlmi, tevazusu, heybet ve vakarı ile kalplere tesir ederdi. Kur'an-ı Kerim okurken dinleyenler kendinden geçerdi. İmam-ı Şafii Hazretleri talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Günlerin beraberinde getirdiği hadiseler seni tesiri altına almasın. Sen iyi bir insan olmaya bak. Zaman içerisinde gelen musibetler ve belalardan dolayı sabırsızlık gösterme. Dünyanın bela ve musibetleri devamlı değildir. İnsanlar arasında hata ve aybın çok olsa bile, ahlakın, iyilik, cömertlik ve vefa olsun. İyilik ve cömertliğin ile hata ve ayıplarını ört. Cimriden iyilik bekleme. Çünkü cehennemde susuz kimseye su yoktur. Dünyanın sevinci de, kederi de, bolluğu da, darlığı da devamlı değildir. Kanaatkâr bir kalbe sahip olduğun zaman, sen ve dünyaya sahip olan kimse eşitsiniz. Ölüm kimin yanına gelirse, artık onu ölümün elinden kurtaracak ne yer ve ne de gök vardır. Gerçi Allahü Teala'nın yarattığı şu yeryüzü geniştir. Fakat bir kere Allahü Teala'nın hükmü gelince feza bile dar gelir. Ölümün asla devası yoktur. Başımda ağaran saçların ortaya çıkmasıyla nefsimin ateşi sönüp gitti. Bu benim gecem oldu. Çünkü bunlar ölümün habercileriydi. İhtiyarlığın habercileri yanaklarıma indikten sonra ben nasıl rahat yaşarım? İnsanın ömrünün en iyi kısmı ihtiyarlıktan öncekidir. Halbuki gençliği yok olan bir insan yok olmuş demektir. İnsanın rengi sararıp saçları ağardığı zaman güzel ve tatlı günleri de o güzellik ve tatlılığını kaybeder. Yeryüzünde büyüklenerek yürüme. Çünkü bir müddet sonra bu yer seni de içine çekip alacaktır. Bir kimseyi affedip ona kin tutmadığım zaman düşmanlık düşüncesinden kendimi rahata kavuşturdum. Sefih ve cahil bir kimse konuşunca ona cevap verme. Sükût ona cevap vermekten daha hayırlıdır. Allahü Teala'yı sevdiğini söylersin. Halbuki ona isyan edersin. Böyle sevgi olmaz. Eğer sevginde samimi olsaydın, Allahü Teala'ya itaat ederdin. Çünkü seven sevdiğine itaat eder. Senden reyini sormayana söyleme. Çünkü böyle yaparsan sevilmediğin gibi reyin de o kimseye fayda vermez. Müslümanların önderi İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri memleketleri ve içerisinde yaşayanları İlmiyle verdiği hükümlerle süsledi. Doğuda, batıda ve Küfe'de onun bir eşi yoktur. Allahü Teala ona ebediyen rahmet eylesin. Sana gelene sen de git. Sana kötülük ve eziyet edene sen eziyet etme. Ey insan, dilini muhafaza et. Seni sokmasın. Çünkü o büyük bir yılandır. Hakkı, doğruyu kim söylerse söylesin kabul ediniz. İmam-ı Şafii Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Harun Reşit her sene Bizans imparatorundan
vergi olarak